0: From Pacifica, this is Democracy Now!
1: Apaçık Radyo.
2: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo.
4: Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençtürk.

Günaydın. Bu sabah sabahla Seha Okuş'tan ilk akşamdan dinleyerek başladık. Şimdi Ahmet Aslan ve Kemal Dinç'e kulak vereceğiz. Erbaa Ezel'den.

0: Sabahlık kısa bir aranın ardından devam edecek.
1: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
2: Bertolt Brecht, Radyo.
3: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.
0: Pazartesi 13'te Apaçık Radyo'da.
4: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

Sabahlığın ikinci bölümünden günaydın. İkinci bölüme Ali Ekber Çiçek'ten Gafil Gezme Şaşkın dinleyerek başladık. Şimdi ince saza kulak veriyoruz. Suzan Suzi.

Sabahlıkta şimdi de Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu var. Ey zahit şaraba ehli ihtiram!

Ve sabahlığın sonuna geldik. Evlerinin önü handır yorumuyla Okan Murat Öztürk'le kapatıyoruz programı. Böyle. Görüşmek üzere.

Sabahlık. Hazırlayan Didem Gençkurt.

0: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
1: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
2: That's...

0: come true. Appetite for it. Oh yeah. Kainatın tüm titreşimlerine
1: Apaçık Radyo.
2: Apaçık Radyo.

0: Merhaba kainat. Bugün 28 Eylül Pazartesi. Yıl 2026, ay 9, gün 271, Hızır 146.
1: 1448 Hicri, Rebiülahir 17, 1442 Rumi, Eylül 15.
0: Norman Kralı Fatih William'ın İngiltere'yi fethetmesi. 1066.
1: Kestane Karası Fırtınası.
0: Günün dörtlüğü. Aşk. Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin. Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin. Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürür. Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin. Özdemir Asaf.
1: Günün tarihi. 135 yıl önce bugün, 28 Eylül 1891'de ünlü Moby Dick kitabının yazarı Ozan Herman Melville 72 yaşında hayata veda etti.
0: 131 yıl önce bugünse, yani 28 Eylül 1895'te kuduz aşısını bulan Doktor Louis Pasteur öldü.
1: Ve 98 yıl önce bugün, 28 Eylül 1928'de Sir Alexander Fleming bakterileri öldüren bir küfün varlığını fark ederek modern tıpta çığır açan penisilini bulmuş oldu.
0: Büyük Saatli Marif Takvimi.
2: Gelsin baba, gelsin.

0: Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı, haftanın ilk Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birliktesiniz.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Açılışımızı Bandista'dan Olur Olmaz adlı parçayla yaptık. Neden böyle yaptığımızı da Özdeş, sen açıklar mısın lütfen?
1: Tabii, Bandista'nın Sokak Meydan Gece albümünde yer alan Olur Olmaz şarkısıyla yaptık. Çünkü cumartesi günü Burgazada'da gerçekleşen İklim Fest'te en son çıkan gruptu Bandista. Bu şarkıyı da çaldıkları sırada sahneye kadınlar ve lübunyalar atladı ve el koydular sahneye. Şarkıya eşlik etmeye başladılar mikrofonlara gidip. Ayrıca en sonunda sloganlar da attılar. Dünya yerinde oynar kadınlar özgür olsa diye. Ayrıca susma haykırı, eşcinseller vardır, translar vardır sloganları da atıldı. Dolayısıyla en sonlarında zaten çok coşkulu bir festival yaşamıştık Burgazada da.
0: İklim Fest'i değil mi adı?
1: Evet, İklim Fest'te 400'den fazla kişi geldi. 5 grubumuz vardı. Biz de zaten Açık Gazete'de defaatle duyurmuştuk. Konuşmalar, atölyeler, standlar vardı. En sonunda da Bandista coşkulu şarkılarıyla eşlik etmişti kalabalığa. Ve en son sahneye kadınların bu şekilde atlayıp el koyması da çok keyifli oldu diyebilirim.
0: Evet,
1: O
0: bundan
1: yüzden de
0: böyle...
1: O yüzden de böyle açılış yapalım
0: Açılış
1: istedik.
0: yaptık. Bundan böyle ne bacı ne bayan, hayatta olmam ben adam, bundan böyle duramam ben evde sokağa özgürleşmeye, bundan böyle duramam ben evde sokağa özgürleşmeye diye çağrı da yapan bir türkü. Bandistan'ın türkü mü diyelim, şarkısı diyelim.
1: Evet. Marşı artık hatta. Kadın
0: Marşı
1: hareketinin de
0: hatta
1: marşı hali oldu.
0: Aynen öyle. Evet. Şimdi haberlere geçmeden önce bir de Eduardo Galeano'nun Ve Günler Yürümeye Başladı kitabından bir bugünün evrensel olarak insanın bilgiye ulaşma hakkına ithaf edildiği bir 28 Eylül ile ilgili bilgiyi verelim. Yazıyı okuyalım. 28 Eylül, okurları sakinleştirmek için reçete. Bugün yani 28 Eylül evrensel olarak insanın bilgiye ulaşma hakkına ithaf edildi. Hiroşima ve Nagasaki'yi yerle bir eden atom bombalarından bir ay kadar sonra The New York Times gazetesinin dünyayı korkutan söylentileri yalanladığını hatırlatmak herhalde burada uygun olacaktır, diyor Galeano. 12 Eylül 1945 günü bu gazete, yani The New York Times gazetesi, İlk sayfasında bilimsel konular redaktörü William L. Lawrence imzalı bir makale yayınladı. Makale, ürkütücü söylentilere yanıt olarak ortaya çıkıyor ve yerle bir edilen o şehirlerde kesinlikle herhangi bir radyoaktivite bulunmadığı konusunda güvence veriyordu. Bu radyoaktivite konusu Japon propagandasının bir yalanından başka bir şey değildi yazıya göre. Lawrence, bu ifşaatı sayesinde Pulitzer ödülünü kazandı. Bir süre sonra onun her ay iki ayrı maaş aldığı ortaya çıktı. Bunlardan birini The New York Times öderken diğeri Amerika Birleşik Devletleri askeri bütçesinden karşılanıyordu. Okurları sakinleştirmek için reçete. İlginç bir gündem.
1: Çok ilginçmiş.
0: Evet. Evet, şimdi haberlere geçmeden önce yani bir özet verelim. Dünyada savaşlara devam. Trump, İran'ın 7 günlük ateşkes teklifini reddetti. Ara seçimlerden sonra İran'a yönelik bombardıman yeniden başlaması bekleniyor. Öyle söyledi Trump. Suudi Arabistan, Husilere karşı cihat ilan etti. Rusya, internet servis sağlayıcılarına ve veri merkezlerine saldırdı Ukrayna'da. Ukrayna'nın dijital ekonomisinin kalbine darbe vurdu. Gazze'de 10 bin cesedi örten 61 milyon ton enkazın temizlenmesi ve altındaki 10 binden fazla insanın cesedinin ortaya çıkarılabilmesi için yoğun çaba harcanıyor. Türkiye'de patlayan dev fon skandalı veya soygunu 500 bin mağdur ve 12 milyar dolar dolandırılan küçük yatırımcılar, istifa eden eski bakanın üzerinden 2 milyar Türk lirası çıkması, asrın soygununu nitelendirmesi, yeni tutuklamalar, emniyette peş peşe 7 intihar, Ankara, Şırnak, Tekirdağ ve Kocaeli'de 4 polis ve bir emekli polis yaşamına son verdi. Emniyet Teşkilatı Sendikası'ndan bugün öğleden sonra Türkiye genelinde de iş bırakma eylemi duyurusu var. Genel polislerle ilgili bir boykot haberi de var. Bütün bunlara dilimiz döndüğünce, elimiz el verdiğince yer vermeye çalışacağız. Ama şimdi tarihte bugüne bakalım.
1: 2000 yılında bugün Filistin'de ikinci intifada başlıyor. Dönemin İsrail muhalefet lideri Ariel Sharon'un 28 Eylül 2000 tarihinde yüzlerce güvenlik görevlisiyle birlikte Kudüs'teki Mescid-i Aksa avlusuna girmesinin ardından Kudüs'te, Batı Şeria'da ve Gazze şeridinde büyük protestolar ve çatışmalar patlak veriyor. İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çok sayıda Filistinli hayatını kaybetmiş. Filistin halkının öfkesi 1995 yılında imzalanan Oslo anlaşmalarından beri birikiyor 2000 yılına kadar, bu ikinci intifadaya kadar. Anlaşma ile Filistin direniş örgütleri İsrail devletini tanıyor. Ancak İsrail Filistin devletini tanımıyor ve yerleşimlerini genişletmeye de devam ediyor. Sadece bir Filistin otoritesi adı altında bir mekanizmayı tanıyor İsrail. Oslo ile Filistin'in %78'i İsrail'in oluyor resmi olarak. Buna karşılık olarak İsrail'in kalan %22'den, yani Batı Şeria ve Gazze'den çekilmesi gerekiyor ama bunu hiçbir zaman gerçekleştirmiyor İsrail. Oslo anlaşmalarına göre Gazze ve Batı Şeria'da Filistin Kurtuluş Örgütü kontrolüne bırakılıyor. Adına da Filistin Otoritesi denen bir Filistin yönetimi kuruluyor. Bu mini Filistin yönetiminin ekonomisi ise tamamen İsrail ekonomisine bağımlı hale getirilmiş Oslo'yla. İsrail'in kasap lakaplı muhalefet partisi lideri Ariel Sharon'un Mescid-i Aksa'ya yaptığı provokatif ziyaretle başlayan ikinci intifada da birinci intifadadan daha kanlı geçiyor. Silahlı direniş ve İsrail'in askeri operasyonları sivil kayıpların artmasına da sebep oluyor. Bu sefer ilkinde olduğu gibi kitlesel bir kendiliğinden hareket yerine daha çok direniş örgütlerinin silahlı mücadelesi öne çıkmış. İsrail'in Gazze'den çekilip Batı Şeria'daki saldırıları durdurması sonrası 2005 yılında bu ikinci intifada sona eriyor. 5 yıl boyunca devam etmiş bu çatışmalar. Toplamda 1000 kadar İsrailli ve 5000'in üzerinde Filistinli intifada boyunca hayatını kaybediyor.
0: Evet, 2009 yılında ise 12 yaşındaki Ceylan Önkol adındaki kız, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Şenlik köyünde koyun otlatmak için çıktığı evinden 200 metre kadar uzaklaştığı sırada kaynağı belirsiz tırnak içinde bir patlama sonucu hayatını kaybediyor. Önkol'un Tapantepe karakolundan atılan havan topu mermisinin isabet etmesi sonucu öldüğü iddia ediliyor. Savcı ve otopsiyi yapacak olan doktor olay yerinin teröre müzahir, yani elverişli bölge olması nedeniyle, tırnak içinde bu, bölgenin riskli olduğu ve can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle olay yerine gitmeyi reddediyorlar. Savcı da, doktor da. Yetkililerden hiç kimse gelmeyince ceset 6 saat boyunca orada bekletiliyor. Ceylan'ın cesedi daha sonra köylüler tarafından karakola götürülüyor. Ağabey Rıfat Önkol, Cüneyt Özdemir'e verdiği röportajda gazeteci, bütün aile bireylerinin ifadesinin Ceylan'ın parçalanmış cesedinin yanı başında alındığını açıklıyor. Rıfat Önkol, Ceylan'ın cesedinin yanında 3-4 saat boyunca ifade verdik. Karakol bahçesinde kardeşimin cesedinde inceleme yaptılar. Daha sonra da Ceylan'ımızı battaniyeye, anamın eteğine sardık, alıp götürüp defnettik, diyor. Jandarma ve emniyet tarafından hazırlanan raporlarda Önkol'un patlayıcıya tahra, yani eğri budama bıçağı ile vurduğu, patlamanın bu şekilde gerçekleştiği açıklanıyor. 12 yıl sonra 8 Mart 2021'de çıkan kararda mahkeme, yerleşim yerine yakın bulunan bir alanda patlamamış mühimmatın bulunmasından dolayı, İçişleri Bakanlığı'nın %90 oranında kusurlu olduğunu belirtiyor ve aileye tazminat ödenmesine karar veriyor. Ancak ailenin avukatları ön kolun %10 kusurlu bulunmasına Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunarak itiraz ediyor. Danıştay 16 Mayıs 2019'da ön kolun ailesine tazminat ödenmesi kararını bozuyor ve tazminat davasının kusursuz sorumluluk ilkesi veya hizmet kusuru ilkesi kapsamında görülmesi gerektiğine hükmediyor. Bunun üzerine de İdare Mahkemesi 8 Mart 2021'de aileye toplamda 283 bin lira maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar veriyor. Olayda ön kolun %10, idarenin ise %90 kusurlu olduğu kararlaştırılıyor. Hem ön kol ailesi avukatları hem de bakanlık avukatları bir kez daha Ceylan Önkol'u %10 kusurlu bulan karara karşı Danıştay'a temyiz başvurusunda bulunuyor. Ceylan Önkol'un katledilişin üzerinden geçen 17 yıla rağmen tek bir fail yargılanmazken Danıştay'ın kararı da 5 yıldır sonuca bağlanmıyor. Durum budur.
1: Evet.
0: Şimdi iklim ve çevre ekoloji meselelerine her zaman olduğu gibi bir başlayalım değil mi? Onları ele alarak Birleşmiş Milletler'den yani BN.org'dan bir haber var. Birleşmiş Milletler'den yükselen okyanusların ülkeleri örteceği geleceğe hazırlandığı haberi var. Ada ülkeleri için yeni uluslararası hukuk ilkesi açıklanmış. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu deniz yüzeyinin yükselmesiyle topraklarının kısmen ya da tamamen kaybetme riski bulunan Tuvalu, Kiribati ve Marshall Adaları gibi ada devletlerinin statü ve egemenliklerinin okyanus istilası sonrasında devamını güvenceye almaya yönelik siyasi bildiriyi kabul etmiş. Yani yok olsalar bile ada devletleri toprakları tamamen iklim değişikliği yüzünden yok olup gitse bile, okyanusların altında kalsa bile onların bir şekilde devletlerinin devam edeceği söyleniyor. Peki nasıl yapacaklarmış? Nerede oturacaklar? Başbakanlar ve halk, bölge halkları.
1: Onlar için zaten bir göç mekanizması işletilmeye çalışılıyor. Özellikle Tuvalu, Avustralya ile böyle bir anlaşma yapmıştı. Ancak buna rağmen yani sadece mesele çevre değil, egemenlik, yurttaşlık, insan hakları olarak da ele alınıyormuş bu 24 Eylül'deki bildirgeyle birlikte. Şöyle geçiyor haberde, New York'ta düzenlenen deniz seviyesinin yükselmesinin yol açtığı varoluşsal tehditler üst düzey toplantısında kabul edilmiş Birleşmiş Milletler'in bu siyasi bildirge. Bu ülkelerin devlet olma statüsünün ve egemenliğinin sürekliliğinin korunması yönünde ortak irade ortaya konmuş. Bildirge yükselen deniz seviyelerinin özellikle alçak rakımlı küçük ada devletleri için, ki bu küçük rakım dediğimiz 2 metre falan gerçekten. Tuvalu, Kiribati ve Marshall adalarını gerçekten 2 metre denizden sadece yükseklikte, en yüksek noktaları böyle yani. Dolayısıyla yok olma tehdidiyle karşı karşıyalar. Bu ada devletleri için yarattığı tehdidi yalnızca bir çevre sorunu olarak değil, egemenlik, yurttaşlık, kendi kaderini tayin hakkı, yerinden edilme ve insan hakları sorunu olarak ele aldıklarını kabul etmiş Birleşmiş Milletler bu şekliyle.
0: Evet, yani Birleşmiş Milletler diyor ki bir ülkenin toprağı yaşanmaz hale gelir ya da okyanus altında kalırsa o ülke hala bir devlet midir sorusunu soruyor. Doğrusu gene Alice'e döndük.
1: Deniz yükseldikçe yüksek gelgitler ve fırtına kabarmaları daha geniş alanları su altında bırakıyor diye bir ayrıntı veriyor Biyanet. Tuzlu su, tatlı su kaynaklarını ve tarım alanlarına karışıyor. Yolları, evleri ve diğer altyapıyı tehdit ediyor. Böylece bir ada haritadan silinmeden çok önce üzerinde sürekli ve güvenli bir yaşam sürdürmekte zorlaşabiliyor denmiş. Yani sadece mesele denizlerin yükselmesi ve bu adaların yok olacak olması değil. Bu kadar yükselmeden önce de yaşamı imkansız kılacak koşullar oluşmaya başlıyor ada ülkelerinde
0: Evet,
1: denmekte.
0: yani ada kaybolmadan hayat kaybolabilir diye bir
1: Evet.
0: ibare var mesela, değil mi? Yani
1: Evet,
0: küçük
1: evet.
0: devlet, ada devletleri yalnızca ada ne zaman batacak sorusuna değil, insanlar burada daha ne kadar zaman yaşayabilir sorusuna da yanıt arıyorlar. Yani 2100'e kadar en az yarım metre daha yükselebilir ve daha ağır senaryolarda ise yükselme 2 metreye ulaşabilir senin de dediğin gibi Özdeş.
1: Yani bu
0: Yani
1: adalar yok olabilir
0: evet.
1: 2100'e kadar.
0: Peki taşınırlarsa ne olacak? Başbakanlığı başka bir ülkenin topraklarında yapacak başbakan. Meclis orada toplanacak. Yani
1: Evet.
0: aklın hayalin alamayacağı bir durumda. Peki hatıraları ne olacak? Kütüphaneleri ya
1: Tabii.
0: da bütün yaşam mezarları.
1: Mezarları. Tabii onların hepsi gidecek. Tuvalu özellikle bu konuda başı çeken ülke biliyorsunuz. Hatta bir ara bu Metaverse dünyası ünlendiğinde Tuvalu orada büyükelçilik bile açmıştı. Hani belli ki zengin ülkeler bu kadar umursamıyor bizim ada ülkemiz gidecek. Bari kültürümüz işte dijital dünyada yaşasın diye orada böyle bir toprak aldığını Tuvalu'yu temsilen açıklamışlardı. İlginç yöntemleri de var. Tuvalu devlet başkanı daha önce yarı beline kadar suya girerek de röportaj basın açıklaması yapıyordu. Bu denizlerin yükselmesine gönderme yapmak için. Bakalım COP31 için belki Antalya'ya gelir. Belki biz de kendisine ulaşıp bir söyleşi yapma fırsatı buluruz.
0: Evet, yani Tuvalu'yla ilgili son derece ilginç bir madde de vardı Alofa diye açık kitapta. İlgilenenler bakabilir. Yani aynı salonda önce bir kulübede önce parlamentolarının görüşmelerini yapıyorlar. Akşama da ondan sonra eğlencelerini yapıp kültürel eğlencelerine devam ediyorlardı. Tuvalu'nun başkanı olan kişi o zaman valla ben buradan gitmeyeceğim. Bütün çocuklar torun torbayı da gönderiyoruz ama ben gitmeyeceğim burada kalacağım diyordu. Çok trajik bir dünya durumundan bahsediyoruz ve sorunun da yalnız küçük adaların sorunu olmadığını da belirtelim tabii. Aynı zamanda New York gibi böyle pek çok yerden denizlerin altında kalacağı tehlike dakikadan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı Halilurrahman toplantının açılışında tehlikenin küçük ada devletleriyle sınırlı olmadığını vurgulamış zaten. Küresel ortalama deniz seviyesindeki yıllık yükselme 93 ile 2002 döneminde 2,1 milimetre iken 2015 ile 2024 arasında 4,7 milimetreye çıkıyor. Yani iki katından daha yüksek bir artış var. Rahman tehdidin Marshall Adalarından kendi ülkesi Bangladeş'in başkenti Dakka'ya ve bu toplantının yapıldığı New York'a kadar uzandığını da yayıldığını da belirtiyor. Çok vahim bir durum. Evet, iklim ve çevreyle ilgili başka ne konumuz var?
1: Nepal'de yine çığ düşmüş. Bu sefer
0: Evet.
1: 10 kişi kayıp. Daha geçtiğimiz ay büyük bir buzullardan aşağı doğru, buna çığ denmiyor herhalde. Büyük bir felaket yaşanmıştı. Buzullar eriyip yani düşmüştü insanların üzerine, binlerce kişi hala kayıp. Binin üzerinde de ölü vardı. Şimdi yine hemen hemen aynı yerlerde, aynı şehir olmasa da yine Nepal'de bu sefer de çığ düşmüş. 10 kişinin kayıp olduğu açıklanıyor. Nepal'in batısındaki 7126 metre yüksekliğindeki Himlung, Himal Dağı'nda yoğun yağmur ve kar yağışının ardından çığ düşmüş. Çığ nedeniyle aralarında dağcılar ve destek ekibi üyelerinde bulunduğu 10 kişinin kaybolduğu bildirilmiş. Bir kişinin öldüğü de Palpa'daki toprak kaymasında, orada da bir kişinin yine hayatını kaybettiği, iki kişinin kaybolduğu söyleniyor.
0: Evet, daha önce de geçen haftalarda bu Nepal-Tibet sınırında meydana gelen Himalaya'daki buzul çökmesi sonucunda buz parçasının ama 600 metre uzunluğunda devasa bir buzulun kopup kayalardan kopup düşmesi üzerine bir bütün kasabanın tamamen yok olduğu, 5000'den fazla insanın henüz bulunamadığı aranıyor deniyordu ama
1: 500 değil, 5000.
0: 5000, ha ben 500 mü dedim?
1: Evet.
0: 5000'den fazla insanın,
1: Evet.
0: evet. 2000 kişiyi de zaten orada kaybedilmişti. Yani toplamda 7000'in üzerinde insanın yok olmasına yol açan devasa bir facianın devamının da gelebileceği söyleniyordu zaten başka yerlerde. Bu bir ön, Nepal'de çığ düşmesi bir ön haberci kabul edilebilir. 10 kişinin kaybolduğu. Çok ciddi bir durumun devam ettiği. Zaten bütün uyarılar gelmişti. Bangkok'ta da Filipinler'de de büyük şeyler var değil mi?
1: Tayland. Tayland'ın
0: Şey,
1: başkenti.
0: Tayland'ın başkenti Bangkok'ta, yanlış söyledim, affedersiniz. Evet, yani muazzam bir sel felaketi de orada var. Binlerce kişi uluslararası şey ilan edilince, felaket haberi ilan edilince resmi olarak, yani 300 milimetreden fazla yağmur düşmüş 2 gün içinde Tayland'ın başkenti Bangkok'ta. Evleri sular basmış, dükkanları, yolları filan. Ajans France-Presse'in de katkıda bulunduğu haberde Guardian bunu ayrıntılı olarak veriyor. Ve ne yapacaklarını bilmeyen sayısız insandan bahsediyoruz.
1: Evet, Perşembe ile Pazar günleri arasında sürekli olarak yağmurlar yağmış. 52 bin hane etkilendi deniyor. 5 bin kişi barınaklara zaten alınmış. Hatta buradaki evini su basan kişilerden bir tanesi Pazar sabahı konuşmuş. İşte Guardian gazetesine evimiz yaklaşık 30 saat boyunca sular altında kaldı demiş. Aralıksız yağmış bu yağmurlar. Bu sefer su seviyesi 2011'deki selden bile daha yükseklenmiş. 2011 yılında da büyük bir sel felaketi yaşanmış aynı yerde. Dolayısıyla ondan bile daha büyük deniyor.
0: Evet, bütün bunların ardında da tabii her zaman olduğu gibi sık sık altını çizmeye çalıştığımız şey gibi petrol, fosil yakıtların asla vazgeçilmemesi, karbon salımının bu dünyadaki bilimum felaketlerin büyük bir kısmını da meydana getirmesinden bahsediyoruz. Şimdi şeyde de ilginç bir haber verdi Guardian'da Aaron Ross'tan imzalı Donald Trump'ın dünya tarihinde en büyük petrol anlaşması dediği durumun ne olacağı, Amerika Birleşik Devletleri Venezuela'dan başkanı ve eşini kaçırdıktan sonra yerine gelen kişiyle yaptığı bir anlaşmada Venezuela petrollerini sonsuza kadar işletme hakkını kendisine aldı. Öyle de özetleyebiliriz. Biraz abartmalı bir görünse bile değil mi?
1: Evet, dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak nitelendiriyor bunu Donald Trump. Yani bir ülkenin başkanını kaçırıp işgalle tehdit edip sonra da buna anlaşma
0: Onun
1: demek gerçekten tam Trump'lık bir kavram.
0: evet, yani
1: Buranın artık Venezuela kaynaklarının Venezuela halkı için harcanmakta olduğunu söylüyordu. Petrol şirketleri doluştu Venezuela'ya diyordu yani bu şekilde. Guardian'daki haberde de şöyle geçiyor. Amerikan Başkanı 1987 yılında ilk kez İran'dan petrol almayı düşünmüş. O dönemde ABC kanalından Barbara Walters'a verdiği röportajda İran-Irak Savaşı sırasında İran'ın Amerikan gemilerine yönelik saldırılarının aşırı bir tepki gerektirdiğini söylemiş. Neden oraya gidip deniz kıyısındaki petrolün bir kısmını ele geçirmeyelim ki? Demiş o dönemin Amerikan başkanı. Takip eden yıllarda Libya'dan Irak'a kadar askeri çatışmaların ardından Amerika'nın diğer ülkelerden petrolü el koymak için diğer ülkelerin petrollerine el koyması gerektiği fikrine
0: bunu yani yarım yüzyıldan
1: saplandı diyor.
0: fazla bir
1: Evet.
0: zamandır bunu sürdürüyor zaten anlaşılan.
1: Evet,
0: Şimdi
1: Trump da
0: de
1: bunu hayata geçirme fırsatı bulmuş yani.
0: evet, çok kaygı verici. Ayrıca da arada bulunan kişinin de bir biyografisi veriliyor. Betancourt diye birisi, Venezuelalı. Bir özel şirketi de var, petrol şirketi. türlü dolambaçlı yolsuzluklara da bulaşmış birisi olduğu ayrıntılı bir haber var. Onların hepsinin detayına girecek halimiz yok şimdi ama Alejandro Betancur diye birisi çok iyi de bir insandır filan diye yorumlar yapılıyor ama bütünüyle bir uluslararası komplonun içinde yıllardır devam ettiği ve yani bu yaptığı Venezuela'da yaptığı dolambaçlı işlerin soruşturulması isteniyormuş. Bir Venezuela radyosuna Marco Rubio mülakat vermiş. Betancur'u bizim soruşturmak işimiz değil, araştırmamız diyor. Onun, bizim sistemimiz içinde ona karşı yürütülecek bir araştırma yer almıyor diye harika bir cevap vermiş. İşte böyle gidiyor yani. Şey, en ilginç şeyi de yıllarca bu konuları araştırmış olan birisiyle ilgili bir tek kazananı var. O da Betancur da demişler. Trump için oysa mesele çok daha basitmiş. Evet, savaştı tabii Venezuela ile yaptığımız şey ama muhtemelen elde ettiğimiz en önemli anlaşma gerçekleştirdiğimiz demiş. Ve bütün ganimet muzaffer olana gider demiş. Aynen böyle söylemiş. Mesele basittir. Muzaffer olan, zaferi kazanan, bütün ganimeti kazanan
1: Kaynakları
0: bunu
1: alır.
0: kaynakları alır. Bunu daha önce de duydunuz demiş. Sezar
1: Evet.
0: değil, İmparator Sezar'dan bahsetmiyoruz. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin seçilmiş başkanından bahsediyoruz bu açıklamada. Bakalım daha
1: Evet, Amerika'nın
0: neler
1: hazinesinin
0: göreceğiz.
1: de acaba Osmanlılar gibi beşte biri ganimetlerden mi oluşuyor o zaman?
0: Tabii ve özellikle de
1: Fatih Trump diyeceğiz o zaman.
0: Trump ailesine ait tabii. Zaten son seçimdeki anlaşmaları saymakla bitmeyecek şeylerle, ganimet anlaşmalarıyla dolu. Peki, ara verelim şimdi.
2: Açık Gazete. Kainatın tüm seslerini, renklerini ve titreşimlerini Apaçık Radyo.

0: Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.
1: Pazartesi 13'te Apaçık Radyo'da.
2: Hüzünlü, mutlu, gürültülü, sakin, deneysel ve bildik. Gece Yarısı Müzikleri Sarayı, Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.
1: Pazartesi geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Açık Gazete.
2: Apaçık Radyo'nun Açık Gazetesi devam ediyor. Saat 8.30-6 dakika geçiyor. Ve biz savaş haberlerine biraz daha devam edelim. Ondan sonra da Türkiye'deki duruma çok yoğun bir yolsuzluk haberleriyle dolup taşan bir durumu var Türkiye'nin de. Şimdi bu fon meselesiyle ilgili, ona geçmeden önce İran'dan savaşın sona ermesi için Amerika Birleşik Devletleri'ne bir teklif geldi. 7 günlük bir yol haritası da Tahran Boğaz'ın açılmasının ardından nükleer program konusunda kapsamlı müzakerelerin yeniden başlamasını önermiş. Normalde Donald Trump bu gibi tekliflerin, önerilerin hemen hepsini kabul etti, sonradan bozdu. Ama bu sefer farklı davranmış, değil mi?
3: Dürüst davranmış bu sefer. Baştan yekten reddetmiş bu sefer.
2: Evet, yani.
3: Bu planı.
2: New York Times'ın haberine göre Amerika Birleşik Devletleri tarafında görüşmelerin arabulucular üzerinden sürdüğü belirtilmiş. Amerikalı bir yetkili, temaslar olumlu ve yapıcı ancak Washington'ın herhangi bir anlaşmaya varmak için acele etmeyeceğini ifade etmiş. Donald Trump ise İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin öncelikli hedef olduğunu ve bunun diplomatik bir anlaşmayla ya da askeri yöntemlerle sağlanabileceğini savunuyormuş. Yani ya diplomatik anlaşma yapacağız ya da vuracağız nükleer tesisleri demiş. Değil mi? Askeri yöntemlerden kastettiği başka bir şey olamaz yani.
3: Tabii tabii.
2: Görüşmelerde, temaslarda da Katar arabulucu rolü üstleniyor. Katar üzerinden yürütülüyor görüşmeler. Yani Dışişleri Bakanı Irakçı'nın 22 Eylül'de İran'ın, yani Amerika özel temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner'la Katar üzerinden mesaj alışverişinde bulunduğu, İran tarafının görüşmeyi verimli olarak değerlendirildiği bildiriliyor. Anlaşmaya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerinden Kasım'da olacak, önce ulaşılmasının tercih edileceğini de söylemiş. Yaklaşık 7 aydır devam ediyor küresel bu çatışmalar ve Amerika'nın saldırıları. Önce İsrail'le beraber giriştiği küresel enerji piyasaları üzerindeki etkisi de diplomatik girişimlerin önemini artırmış durumda. Ama Trump doğrudan doğruya yekten reddetmiş anladığım kadarıyla.
3: Evet, reddettikten sonra da dün gece yine bir sosyal medya paylaşımı yapmış. Hürmüz Boğazı'nın adını bir kez daha Trump Boğazı olarak değiştirmiş. Çok seviyor haritalar üzerinde isim değişikliği yapmasını. Buranın daha önce de Amerikan toprağı, tamamen Amerika'nın kontrolünde olduğunu iddia etmişti. Ama Boğaz hala kapalı. Hatta buradan gemilerin geçmekte olduğunu, ticaretin artık akmakta olduğunu da söylüyordu. Ki zaman zaman gemiler geçiyor, evet, ama büyük oranda hala kapalı Hürmüz Boğazı. Trump'ın bütün söylemlerine rağmen şimdi dün de tekrar Trump Boğazı diye ismini değiştirdiği bir görsel paylaşmış.
2: Evet, petrol fiyatları da yükselmeye devam etti. Bir ara durur gibi oldu ama devam ediyor. Trump deniz ablukasını kaldırmaya yanaşmıyormuş ama Wall Street Journal'a göre gazete, Washington İran'a ve arabulucu ülkelere Trump'ın deniz ablukasını kaldırma niyetini de olmadığını iletmiş Washington. Doğrudan diplomatik ilişki de yok ikisinin arasında, Amerika ile İran arasında. Görüşmeler Katar başta olmak üzere bölgesel arabulucular üzerinden sürüyor. Trump özelde daha da karamsar deniyor. Yani Tahran'ın deniz ablukasının kaldırılmasıyla Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını içeren önerileri değerlendiriyor demişti Reuters'ın haberi. Yani Amerika ile İran arasında 2 saatlik yaklaşık mesaj alışverişi olmuş ama sonunda İran nükleer silah sahibi olmayacak diyor ve doğrudan reddetmiş teklifi Donald Trump. Böyle bir anlaşma olmayacak, seçimlerden sonra da vurmaya devam edeceğiz diyor. seçim sonrasına bırakmış
3: De,
2: vurmayı
3: halbuki
2: neden.
3: seçimlerden sonra nihai anlaşmaya varacağız diyordu daha düne kadar. Şimdi ise
2: Evet.
3: saldırıyı seçim sonrasında bırakmış.
2: Saldırıyı seçim sonrasında bırakmış. Böyle çok tuhaf gelişmeler oluyor. Devrim muhafızları da uzun savaşa hazır mesajı veriyorlarmış. Wall Street Journal gene yazmış onu. İranlı diplomatlar savaşı sona erdirmek amacıyla çeşitli formüller ortaya koyuyorlarmış ama baskı var. Buna karşılık İran devrim muhafızları yeni tavizler verilmesine sıcak bakmıyor ve uzun sürecek bir çatışmaya hazır oldukları mesajını da vermişler. İşte böyle bir gelişme var. Buradan şeye
3: Filistin'e bir
2: geçelim.
3: geçelim isterseniz.
2: Evet.
3: Siz de açılışta özet kısmında söylemiştiniz. 61 milyon ton enkaz var şu anda. Gazze tamamen yıkılmış durumda. En son çeşitli yabancı basında BBC'de de yer alıyordu. Gazze diye bir bölge kalmamış durumda. Bütün yapılar neredeyse hasarlı. Çoğu zaten İsrail'in kontrolündeki bölgelerdeki çoğu yapı dümdüz edilmiş. Enkaz bile kaldırılmış. Yani İsrail güçleri tarafından orayı Riviera yapacaklar biliyorsunuz. Karakollar vesaireler inşa edilmiş. Bu görüntüler var ama bu enkazın yaklaşık %20'sine Gazze gibi küçük bir alanın %20'sine sıkışmış durumda. 2 milyonun üzerinde Filistinli. 10 bin kişinin bedeninin hala enkaz altında olduğu söyleniyor. Belki daha bile yüksek. Bu koşullar altında İsrail'in önde gelen yüz düşünüründen açıklama geldi diye vermiş. Independent Türkçe içsel çöküş konusunda uyarıda bulunmuş. Yüz önde gelen düşünür, araştırmacı ve eski yetkili İsrail'in iki kritik seçenekle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunuyorlar. İsrail ya başarılı bir süper güç olacak ya da çökecek demiş. Yani bu düşünürler İsrail süper güç olarak görmek istiyorlar diye de bir yandan anlıyorum. Maariv gazetesinde yer almış. Kuruluş tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırmadan söz ediliyor. Araştırmanın güvenlik tehditlerinin yanı sıra farklı türde bir tehlikeye içeriden kaynaklanan varoluşsal bir tehdide işaret ettiği
2: Evet, yok
3: söylenmiş.
2: oluş yani doğrudan doğruya. Yani bunu inceleyenlerden Golov adında bir uzman açıkça şeyi söylüyor. Literatürü inceledik ve uygarlıklar dışarıdan yok edilmiyor. Aksine intihar ettiğini gördük uygarlıkların. Güçlü olduğu dönemde hiçbir uygarlık dışarıdan işgal edilmedi. Aksine içeride yaşanan süreçler bu uygarlıkları parçaladı. Birçok kez dışarıdan gelen gelişmelerde tabutlarına çakılan son çivi oldu diyor. Bizim istediğimiz ve engellemeye çalıştığımız şey de bu. Yani bu reçete her İsrailli endişelendirmeli. Yani biz dış politika ve güvenlikle meşgulüz ancak gözlerimizin önünde yürütülen iç tartışmaların sonunda büyük zarar göreceğiz ve yok oluşu önlemeliyiz diyor. Yani
3: Bu ilginç aslında İsrail içerisinde yükselen karşıt sesleri tehdit olarak görüyorlar. Yani bu demir duvar politikasını geliştirmek durumundayız demiş Filistinlileri dışarıda bırakan yani duvarı. İçeride de bir takım demir duvar iki fikrine geçmemiz gerekiyor. Duvarın diğer tarafındaki gerçekliği şekillendirmeye başlamalıyız. Duvarın hala güçlü olması gerekiyor. Ancak yalnızca buna bağlı kalamayız. Başka alanlarda da yatırım yapmaya başlamalıyız. Yerde de bir takım demir duvar iki fikrine geçmemiz gerekiyor. Duvarın diğer tarafındaki gerçekliği şekillendirmeye başlamalıyız. Duvarın hala güçlü olması gerekiyor. Ancak yalnızca buna bağlı kalamayız. Başka alanlarda da yatırım yapmaya başlamalıyız diyerek güvenlik politikalarına

0: tereddütteyim ama yani bayağı ciddi bir durumdan bahsediyoruz. Yok oluştan da bahsediyorlar yani.
1: Evet, ama benim anladığım buradan Siyonizmin yok olmasından bahsediyorlar. Buna karşı tedbirler talep ediyorlar yani.
0: Evet, belki de yani. Peki Türkiye'ye geçecek olursak çok önemli bazı şeyler var. Bir emekli polis memurunun Anayasa Mahkemesi önünde seyyanen zam eyleminde bulunmuş ve geçinemiyorum diyerek intihar girişiminde bulunduğu haberi vardı. Yani sonunda da intihar etti. T24 haber merkezinde de var bu haberler. Emekli derneklerinden yapılan Ali Şekercioğlu değil mi adı, yanılmıyorsam Ali Şekeroğlu, pardon. Ankara'da seyyanen zam talebiyle Anayasa Mahkemesi önünde eylem yapan emeklilerin protestosunda beylik tabancasıyla intihar eden emekli polis Ali Şekeroğlu'nun sosyal medyada yaptığı son paylaşımda dikkat çekmiş. Eyleme çağrı yaparak "son yoksan bir kişi eksik olacak. Ben gelmesem ne olacak deme. Birlikten kuvvet doğar. Sen içimizdeki haykırışlarımızı duyuyorsun. Allah'ım devletimiz ve bizi yönetenler de duysun" demiş. Ve intihar etmiş durumda. Emniyette peş peşe intiharlar da var yani. Artan intihar vakalarına ilişkin çok ciddi bir tablonun ortaya çıktığını da söyleyebiliriz herhalde. Ankara, Şırnak, Tekirdağ ve Kocaeli'de 4 polis, bir emekli polis yaşamına son vermiş. Toplamda da 7 polis kolluk kuvveti mensubu intihar etmiş durumda.
1: Bu son günlerde 2025 yılında 82 aktif görevli polis yaşamına bu şekilde son vermiş. 2026'da ise bugüne dek 59'u çalışan, 9'u emekli olmak üzere toplam 68 emniyet mensubu intihar etti deniyor. İstatistiklere göre Türkiye'de ortalama her 4 günde bir emniyet mensubu yaşamına son veriyormuş. Bu inanılmaz yüksek bir
0: Hakikaten öyle.
1: oran.
0: Yani şimdi 2025'te 82 rakamıysa bugüne kadar da 2026'da 68 emniyet mensubu intihar edince, o zaman bu sayının ve 2025 yılındaki sayının da üzerine çıkacağı düşünülebilir. Yani her 4 günde bir ortalama bir emniyet mensubu yaşamına son veriyormuş. Buna inanmak bile düşünülemez yani, inanılacak gibi değil yani.
1: Evet, bu Emniyet Teşkilatı Sendikası, ki bu resmi olarak sanırım kabul edilmiyor sendika, ama onun bir açıklaması var. 2 günde 4 emniyet mensubu intihar etti diye açıklama yaptılar. Ve zaten onların açıklaması iş bırakma kararı da.
0: 2 günde 4 emniyet mensubu, evet, ve toplamda da bir hafta içinde 5 günde de 7 galiba, öyle
1: Evet,
0: bir rakam var.
1: 7 intihar, emniyet mensubu intihar etmiş.
0: Olağanüstü yani, açık kaynaklardan da tespit edilen şeyler, son 5 günde 7 emniyet mensubunun intihar etmesi üzerine "esas olan insan hayatıdır, onurudur" diyerek 3600 ek gösterge ve özlük hakları taleplerine yönelik somut hiçbir adım atılmadığını vurgulayan Emniyet Teşkilatı Sendikası, toplu sözleşme masasında emniyet teşkilatı görmezden gelinmiş, emniyet meslek kanunu yıllardır hayata geçirilememiştir değerlendirmesinde bulunmuş. T24 Haber Merkezi'nden 26 Eylül tarihli bir haberi okuduk. Yani sonuç olarak
1: Emniyet Teşkilatı Sendikası, artan polis intiharları, ekonomik ve sosyal sorunlarla mobbing iddialarına dikkat çekmek amacıyla bugün 28 Eylül Pazartesi öğleden sonra Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu. Sendika açıklamasında emekli polis memuru Ali Şekeroğlu'nun Anayasa Mahkemesi önündeki intiharına da atıfta bulunmuş. Bu tablo artık görmezden gelinemez diye de bir açıklamaları var.
0: Evet, çünkü esas olan insan hayatıdır, onurdur, emektir, huzurdur, gelecektir. Bu eylem teşkilatımızın onuru, teşkilat mensuplarımızın yaşam hakkı, emeği.

0: ve geleceğimiz içindir diye açıklanmış. Bugün öğleden sonra veriliyor. Takip edip yarın bilgisini paylaşmaya çalışacağız herhalde.
1: Evet.
0: Evet, oradan da şeye geçelim, değil mi? Bu acayip bir durum aldı şey meselesi, fon.
1: İsterseniz ondan önce Deniz Göktaş'ın bir mektubu vardı. Biraz ona değinelim. Deniz Göktaş biliyorsunuz komedyen. Kendisi 28 Eylül'de ilk kez yani bugün hakim karşısına çıkacak. Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'ndaki günlük yaşamını anlatan bir mektup dışarıyla paylaştı. Müzik özleminden televizyona, Mabel Matiz anısından cezaevindeki poğaça dağıtımına kadar yaşadıklarını mizahi bir dille paylaştı diye veriyor. T24 Deniz Göktaş fon krizinin merkezinde olan Tera Holding'in kurucusu Emre Tezmen göndermesi yaparken sınıf atlama heyecanı var Karatepe'de mahallemize iki özel jeti olan komşu taşındı diyor. Herkes bir gecede radikal seviyede artan refah seviyesine uygun davranmaya çalışıyor demiş cezaevinde. Ayrıca Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan şarkıcı Haluk Levent'in de yan komşusu olduğunu söylemiş.
0: Evet ve tipik kendi üslubuyla da cezaevindeki kuyu tipi cezaevindeki hayatı anlatan bir cümlesi de çok ilginç. Güneş olmadan da yaşanıyormuş. Güneş abartılmış bir balonmuş demiş. Oradan asrın soygunu diye ifade edilen durumlara geçelim. Bu da çok ciddi bir fon rezaleti diye nitelendirebiliriz. Yeni partili Gökhan Günaydın fon krizinin ardından tartışmaların odağına yerleşen Özat'a denizciliğe ilişkin bir açıklama yapmış. Bir Gün Haber Merkezi'nde vardı. Bir Gün Gazetesi'nin de. Fatma Betül Sayankaya'nın şirket hisselerinden elde ettiği kazancı gündeme taşımış Gökhan Günaydın. Ve Özat'a Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven'in geçmişteki Adalet ve Kalkınma Partisi AKP bağlantılarına dikkat çekerek dipin ucunu çekiyoruz, takılanlar asrın soygununun gerçek fotoğrafını ortaya koyacak. Asrın soygununu deşifre ediyoruz diyorlar. Yani Fatma Betül Sayankaya'nın ki eski bakan Özat'a denizciliğin 250 bin hissesini 163 milyona alarak 5 ayda 1,3 milyar Türk liralık soygun yapıyor. Peki soygunun merkezinde
1: Usulsüzlük yapıldığı şeklinde iddia ediliyor.
0: evet usulsüzlük deniyor. Peki soygunun merkezinde yer alan şirket Özat'a denizcilik kimin? Özdemir Ataseven'in. Şimdi de onun Özat'a Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven'i tanıyalım. Yıllarca AKP Tuzla Belediye Başkanlığı yapan Şadi Yazıcı, 2009 öncesinde AKP Tuzla İlçe Başkanı, onun siyasi ve hukuki işler birinci başkan yardımcısı, kısacası temelden AKP'li bir uyanık yatırımcı. Yani birçok bu çerçevede TD deyince, Özat'a denizcilik deyince iki siyasetçi akla geliyor. Yerel siyasette dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, genel siyasette dönemin Başbakanı Binali Yıldırım. Ve bu iki siyasetçiyle çok yakın olan Özdemir Ataseven, iş cinayetlerinin en yoğun yaşandığı dönemde Tuzla Tersanesi'nde faaliyette bulunduktan sonra işlerini Yalova'ya taşıyor. Burada özel tahsisle kendisine ait tersane kuruyor. Ancak Özat Denizciliğin asıl vurgunu borsadan oluyor. Özat'a denizciliğin fiili dolaşımdaki hisselerinin %96'sı 5 fonun kontrolünde. Son 6 ayda hisse senetlerindeki değer artışı %1289'a fırladı. Şirketin değeri 292 milyar liraya ulaştı diyor. Yani hiçbir uzmanlık bilgisi olmayan vicdan sahibi herkes Yalova'da kurulu orta sınıf bir tersanenin 6 ayda %1289 değerlenmesinin normal olmadığını biliriz. Bu tersane uçak gemisi, yıldız gemisi üretmiyorsa bu mümkün değil. Peki vatandaşın gördüğünü SPK, Sermaye Piyasası Kurulu neden görmüyor ya da göremiyor? Bunu anlamak için şirketin arkasındaki siyasilere, fon vurgunundan servet yapmaya koşan arsız politikacılara bakmak gerekir. İpin ucunu çekiyoruz diye bitiriyor sözünü. Günaydın Gökhan, günaydın. Takılanlar asrın soygununun gerçek fotoğrafını ortaya koyacak diyor. Gerçekten çok büyüyen bir şey var. Yani Ahmet Şık da tip milletvekili, eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın Özat'a denizcilik hisselerine toplam 163 milyon TL yatırdığı yönündeki iddiaları gündeme getirmiş. Çiftin fon soruşturmasına dahil edilip edilmeyeceğini soruyor. Sayan ailesi 163 milyon TL'yi nereden buldu? Hacca Yağız'ın jetiyle mi gitti diye soruyor. Çok karmaşık, Özel'den de bir fon tepkisi var. Bunlar cezalandırılmadan iktidara devam ediyorsa soygunun baş sorumlusudur diyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, fon krizinde adı geçen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasına ilişkin.
1: Ayrıca şu anda da AKP Genel Başkan Yardımcısı bu arada Fatma Betül Sayan Kaya. Yani evet, bayağı üst düzey. Yani üst Cumhurbaşkanı'na düzey, evet. Yakın birisi ve bizzat Ömer Çelik dün açıklama yaptı, AKP sözcüsü. O da Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik. Yani Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşiti diyebiliriz bir nevi Ömer Çelik'i. O da açıklama yapıp bütün bir soruşturma Cumhurbaşkanı'nın da kararlılığı talimatıyla ilk andan itibaren partideki yetkili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir diyor. Dolayısıyla bizzat onun emriyle yapıldı denmiş. Zaten istifa etmişti biliyorsunuz.
0: Sonuçta istifa etti. Ama fakat
1: kabul edilmiş,
0: burada
1: evet.
0: Kabul edilmiş ama burada kalacak mı kalmayacak mı bilinmiyor. Özel'de, Özgür Özel'de, Erdoğan ya bu bataklığı kurutmak için bizimle birlikte çalışacaksın ya o bataklıkta boğulacaksın. Kabinedeki bakanlığın, adalet bürokrasisinin, saraydakilerin, üst düzey AK Partililerin bu fonda yaptıkları ortaya dökülmeden, milletin hakkı tahsil edilmeden, bunlar cezalandırılmadan bu Erdoğan iktidara devam ediyorsa bu soygunun baş sorumlusudur diyor. Bir günde, 27 Ağustos dün pazar günü yayınlanan bir açıklaması vardı. Özel sadece Fatma Betül Sayan Kaya'nın üzerinden 2 milyar lira çıktı. Erdoğan, senin bu tezgahtan haberin var mıydı diyor. Bakan yardımcısı değil mi?
1: Bakan yardımcısı, genel başkan yardımcısı.
0: Fatma. Genel başkan yardımcısı, yanlış söyledim. Yani sadece Betül Sayan Kaya'nın üzerinden 2 milyar çıktı. 2 milyar lira neden bahsediyorsunuz siz diyor Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel. Ve yani iki seçenek var. Ya vardı bu asrın dönme dolabı, asrın dolandırıcılığı, asrın soygunu. Senin bunlardan haberin var mıydı yok muydu? İki seçenek var. Ya vardı, sen bu tezgahın içindesin, tam başındasın. Ya da yok diyorsan millet böyle bir tezgah kurmuş, sen bunun farkında değilsin. Varsan görevinden istifa etmelisin, yoksan yönetme kabiliyetin bitmiş, sandığı artık getirmelisin diyor. Yeni nesil siyaset yapacağız diyor. Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve CEO Emir Münir Sarp Yener de gözaltına alınmış T24'ten. Bir haberde o. Tutuklananların sayısı 51'e ulaşmış durumda. Yani
1: bu arada dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Dün akşam saatlerinde, saat 21 gibi gelen bir haberdi bu. Bu operasyonlar kapsamında mal varlıkları doldurulan çok sayıda firma ve kişi vardı biliyorsunuz. 45 firma ve 19 fon hakkındaki tedbir kararları kaldırıldı diye bildirildi. En son gelen haberler buydu. Bu arada bu konuyla ilgili Halk TV'de de çok ilginç bir ayrıntı var. İki üst düzey bürokrattan söz ediliyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcıları. Bu geçtiğimiz yıllarda, 2025 yılında başkan yardımcılığı yapmış olan, daha bir tanesi 2021 yılında başkan yardımcısı olmuş Merkez Bankası'nın iki önemli isim Erkan Kilimci ve Emrah Şener fon soruşturmasında tutuklandılar deniyor. Evet. Üst düzey yetkililerden söz ediyoruz.
0: Merkez Bankası yöneticileri, yani evet. Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ve Emrah Şener'den bahsediliyor. Çok o da ev hapsiyle tahliye edilmişti, tutuklanmış.
1: Evet, Emrah Şener için o daha önce başka bir soruşturmadan tutuklanmıştı. Daha sonra ev hapsiyle tahliye edilmişti. Şimdi Erkan Kilimci bu fon soruşturması kapsamında tutuklandı diye veriyor Altay.
0: Evet, son bir haber de verelim. Özgür Siyaset sütununda Haluk Özdalga'da eski Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilliği de yapmıştı kendisi, araştırmacı. Fon skandalı görünenden daha vahim sonuçlara ve nedenlere işaret ediyor. Birden patlayan fon skandalı veya soygunun yaklaşık 500 bin mağduru olduğu ve küçük yatırımcıların 12 milyar dolar civarında dolandırıldığı tahmin ediliyor. Manipülasyon adı verilen bu oyun aslında planlı bir soygun. Trilyonlarca liranın bir avuç insanın cebine haksız şekilde aktarıldığı bu oyun aslında büyük bir suç ve korkunç bir adaletsizlik diye devam eden bir analizi de var. Daha sonra da tekrar konuşma fırsatı bulacağımız kesin bu konuları. Ama şimdi ara verelim. Ali Bilge ile konuşacağız.
2: Açık Gazete.

0: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
1: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Ekonomi tıkırından. Ekonomi tıkır, oyna vatandaş oyna. Ekonomi tıkırında, ekonomi tıkırında. Kriz var, kriz var. Bunalım var.
1: Apaçık Radyo. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
2: Günaydın Ali Bey, merhabalar.
3: Merhaba.
4: Günaydın.
2: Evet, dünyanın en karmaşık halinden Türkiye'de de bu muazzam boyutlara ulaşmakta olan bu fon skandalından biraz söz edelim. 12 daha önceki skandalden de epey bahsetme fırsatı bulmuştuk ama onun üzerinden epey yıllar geçtikten sonra şimdi yeni çok büyük bir skandalın izleri sürülüyor. Yani çok yeni tutuklamalar, gözaltılar var, istifalar var ve Haluk Özdalga da yazmış kendi sütununda, Özgür Siyaset sütununda, fon skandalı görünenden daha vahim sonuçlara ve nedenlere işaret ediyor diye devam ediyor. İsterseniz bunun üzerinde biraz konuşalım.
3: Şimdi İstanbul'da 2-3 gün önce Büyükçekmece'de 4 kadın hırsız bir ev soymaya kalkışıyorlar. Bir daireyi soyuyorlar. İkinci daireye geliyorlar. 12. katta filan. Ve kapıyı açıyorlar. Yalnız içeri giremiyorlar. 45 dakika uğraşıyorlar. Çünkü karşılarında bir kedi bunları engelliyor. Hırsızı kovuyor yani kedi. İçeri giremiyorlar. Bunun görüntüleri var. Ben 2 gündür buna gülüyorum. Kedinin hırsızları bir evde kovduğu ülkede devlet 455 bin küsür yatırımcının soyulmasına engel olamıyor. Bir kedi evet. Kadar olunamıyor. Anlatabiliyor muyum?
2: Yani eve evet, muazzam miktarlarda şeyler var. Yani hakikaten.
3: Şimdi geçen hafta buna başladık. Ben bir iki hususa değineceğim. Şimdi hala istifa yok. Sadece bir genel başkan yardımcısı istifa etti. Bürokraside ve siyasi düzeyde, yani bakan iktidar düzeyinde istifa yok. Ekonomi ve Maliye Bakanı istifa etmeyeceğini söyledi. Sermaye Piyasası Kurulu, ki birinci elden sorumlu birim, burada istifa yok. BDDK'da istifa yok. Böyle bir istifa sessizliğiyle devam ediyor. Diğer bir sessizlik, şu ana kadar siyasi partiler içerisinde Devlet Bahçeli'den ses yok. İktidar ortağı Devlet Bahçeli hala sessiz. Bu konuya ilişkin bir şey söylemedi. Yani baktım, Devlet Bahçeli'nin, yani bu gelişmenin hemen sonrasında 3 tane açıklaması var. Bu açıklamaların içeriklerinde fon, yani 455 bin kişiyi ilgilendiren 20 milyar dolarlık bir hacme ulaşmış varlıktan söz edilen şey ilişkin iktidar ortağından bir tepki, bir yaklaşım göremiyoruz.
2: Evet, şimdi ben Ali Bey bu arada bir araya girip bir soru da geliştirmeye çalışayım. Yeni Parti'nin Grup Başkan Vekili Murat Emir'den de bir soru ve açıklama var. Bu T24'te dün akşam 21.15 itibariyle güncellenmiş bir haberden. Yani şöyle söylüyor. Yalova'da orta ölçekli bir tersane 6 ayda %1289 değerleniyor. 292 milyar TL'ye ulaşıyor. Fiili dolaşımdaki hissenin %96'sı 5 fonun elinde. Şirketin başında Özdemir Ataseven var. AKP Tuzla'dan yetişme. Eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eski yardımcısı, kendisi ve oğlu Gökhan Ataseven fon soruşturmasında tutuklandı. Yönetim kurulunda İskender Balcı var. Kimin damadı? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in. Kriz patlamadan 3 hafta önce sessizce istifa etti. Hisseleri elinde tutan AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, Nisan'da girdi. Eylül'de milyarlarca lira karla çıktı. Bir tersane, bir damat, bir bakan yardımcısı, bir parti genel başkan yardımcısı, bir eski belediye başkanı ve 500 bin mağdur yatırımcı hepiniz oradasınız be diye söylemiş. Böyle bir tablo çizmiş Yeni Parti Grup Başkan Vekili
3: Murat
2: Eder.
3: Bunu hepimiz okuduk Ömer Bey. Evet. Önemli noktaları işaret ediyor. Zaten daha da genişleyeceği anlaşılıyor. Dediğim gibi siyasilerden en göze çarpan, sesini çıkarmayan Devlet Bahçeli. Bu bağlamda bu şeyin altını çizmemiz lazım. Devlet Bahçeli'nin şu anda sessizliğini neden koruduğu önemli bir isim. Çünkü artık böyle iş genişleyeceği, ne kadar genişleyeceğini bilmiyoruz ama siyasi tarafı son derece önemli. Burada dikkat çeken hususlardan bir tanesi işte bir takım aileler var. Tezmen ailesi mesela. Bu Tezmen ailesinin o babası hiç söz edilmiyor. Bu da eski bir bürokrat ve bir dönem siyasetçi Oğuz Tezmen. Hesap uzmanlığı kökenli. Ve ortakların, büyük ortaklarından olduğuyla birlikte şirketin %50'sine yakınını kontrol ediyor. Tezmen, Oğuz Tezmen ki geçmişte müsteşarlık yaptığı ya da işte bakanlık yaptığı kısa dönemli bir bakanlık dönemi de var. O zamanların içinde kendisiyle ilgili 1990'lı yıllarda bazı soruşturmalar açıldığını da biliyoruz. Bir de buna işaret edelim. Yani herkes şey oluyor ama Oğuz Tezmen'in ne ilişkin bir şey yok, tedbir yok. Ona ilişkin bir araştırma, soruşturma söz konusu değil. Dediğim gibi Devlet Bahçeli'den ses yok. SPK'da istifa yok. Herhangi bir şey göremiyoruz. Dolayısıyla bu işin yani bugüne kadar son şeyde çıkan Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası var. Göz göre göre biraz önce açıkladığınız metinde de belirtildiği üzere Nisan'da giriyor ve hemen işte belli ki bir bilgi alıyor ve satıyor. Kat be kat bir servet edinmiş oluyor. Bu mesele mühim ama esas bundan sonra
4: Ali Bey, ben kendi adıma şimdi kafam çok karışıyor bu mevzuda. Ekonomini giderek böyle güncel hayattan da uzaklaştığı için fon diyorlar ya. Şimdi burada kastettikleri fonlar ne? Burada operasyon yapılan bir borsadan söz ediyoruz diye anlıyorum ama böyle farklı şirketlerin içerisinde olduğu yapılar var herhalde.
3: Şimdi bunlar böyle son derece tanınmayan şeyleri, firmaları borsaya önce halka arz ediyorlar. Ya da borsada devam eden çok tanınmayan bu firmaları yatırım yapmaya başlıyorlar. Yatırım yaptıktan bir süre sonra fon değerleri düşükken, daha doğrusu hisse değerleri düşükken fon kuruyorlar. Kurdukları fona bunları alıyorlar ve bunların değerlerini yükseltiyorlar. Yatırımcı yani önce kurucu kişiler var ki bunlar çok önemli bu fonlarda. Kurucu kişilerin bu işteki payı, bunlar mesela isimleri açıklanmak durumunda. Sonra fonun kapalı olduğu dönemdeki, kapalı dönemdeki yatırımcılar kimler? Kimi fonlarda bu 150'lere falan ulaşıyor. Belli bir noktadan sonra yani halka daha doğrusu açılıyor fon ve insanlar görüyor, izliyor bu fonda bir yükseliş var. Ama bu yükselişin itici gücü borsanın ileri şirketlerinden, karlı şirketlerinden değil, hiç tanımadığın şirketler bu fonların yükselten unsurlar olmaya başlıyor. İşte bunları aslında yıllardır, yani birkaç yıldır bunları gören görüyordu. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu, Finansal İstikrar Komitesi, Mehmet Şimşek ve her şey biliniyordu. Bunların böyle gerçekleşti. Dolayısıyla bunların değeri yükseldikçe küçük yatırımcı yükselen bir anda banka fonları, diğer fonlar daha az getiri gelirken burada anormal getiriler olmaya başladı. Hem hisse senetlerinde hem bu hisse senetlerinin dahil olduğu fonlarda. Bu suni manipüle edilen enstrümanlar haline gelmeye başladılar. Ve insanlar gördükçe katıldılar. Katıldıkça değeri daha da yükseldi. Ve bir noktaya geldi bunu yani artık taşınamaz olmaya aşamasına gelindiğinde ki bu konuda Aralık 25'ti galiba Mehmet Şimşek işaret etti. Daha sonra bu iş yine dedi ve sonuçta sermaye piyasası kurulu Ağustos'ta bu fonların içerikleri hakkında bir düzenleme yapmak durumunda kaldı. 10'dan 28 Ağustos'tan 17 Eylül'e kadar olan sürede de bu işte çıkan çıktı. Esas mesele bu. İşte Bakan Yar şey, Aile Bakanı AKP Genel Başkanı bu içeriden bilgi almak suretiyle, ki bu çok önemli. Bu süre içerisinde içeride, yani bu iş el konulacak, bu içerideki varlığımızı bu yüksek değerden satıp çıkalım diyenler oldu. Bunlar daha henüz tespit edilmedi. Küçük yatırımcı bu anlamda bilgi sahibi değil. O değerine bakıyor. Yani diyor ki işte benim şeyim yükseliyor. Bunun içerisinde 455 bin kişilik bir yatırımcı kitlesinin içerisinde, yani içinde herhalde 3 lirasını 5 lirasını işte maaşını koyanlar var. Ya da işte ne bileyim işte bir şeysini satıp buradan gelir elde etmek isteyenler var. Bunların analizini bilmiyoruz. Ne kim ne koydu, ama büyük şey bakılması gereken kurucular, fonların kurucuları, yani kimler bunlar? Kapalı dönemdeki ortaklar kimler? Bir de bu iş yani düğmeye basılacağını bilenler ve çıkanlar önemli. Ve bunları yurt dışına çıkaranlar önemli. Bilmem anlatabildim mi? Ya yani bu.
4: Bir tek şey konusunda biraz daha hala kafam karışık. Şimdi bir bahsettiğiniz hisse değerleri var, yükselmekte olan. Bir de fon diyorsunuz ya. Fonla mesela borsada bu hisse alıp verme arasındaki fark ne? Ne olunca fon
3: Fonu
4: olur?
3: kurarken bu hisseleri içine katıyorsun. Ondan fonu böyle kuruyorsun. Fona değişik repo koyuyorsun, hazine bonosu koyuyorsun.
4: Yani
3: Bu
4: farklı şeyler de
3: hisseleri,
4: var. Farklı
3: evet,
4: araçlar da var.
3: bunları, yani bunları detaya girersek çok şey. Bir de bunların para piyasası fonları falan var. Onlar içerisindeki hisse oranlarını, bak orada düzenleme yapan kuruluşun başında yaptığı hatalar var. Yani düzenlemenin yetersizliği, düzenleme olmaması, bu 2008'deki Amerika krizinde de böyledir. Yani 33'te çıkan yasayı iptal eder Clinton, onun üzerinden yürürler ve o meşhur kredi genişlemesinin karşılığı olmayan kredi genişlemelerinin büyümesi söz konusu olur. Burada da düzenlemede sorun var, düzenleyici otoritesi var. Ama bunlar neden yapılıyor? Bakın,
4: Evet.
3: yani bu bir sermaye ve servet birikim modelidir. Şimdi buradan daha şeye girmeyelim. Ben meselenin burada iktidarın bu sadece genel başkan yardımcısıyla genişletemeyeceğini, ne kadar genişleyeceği, en önemli sorumuz budur. Siyasi sorumluluğu iktidar nasıl üstlenecek? Kapsamı genişletecek mi? Bu işin bağlantıları var mı? Daha başka bağlantıları parti içerisinde, iktidar içerisinde, bürokrasi içerisinde, iktidarla bağlantılı sermaye grupları arasında, Londra bağlantısı ne kadar uzanacak bağlantılar var mı? Ve burada bu süreçte bunların dediğim gibi fonun kuruluşunda, bu aktarım mekanizmalarında bunlar ne kadar rol oynuyor? Bu operasyon sadece bir genel başkan yardımcısının da mı sonuçlanacak bir husus, ki ben öyle zannetmiyorum. O sadece şu anda kurban edilmek zorunda kalınıyor ona. Başka bunun unsurları var mı? Yani siyasi olarak ne kadar genişleyecek, ne kadar üstlenecek? Bu sermaye piyasası kurulu üyeleri, yani bu işlevini yerine getirmemiş bir şey. Şunu söyleyeyim, MASAK eğer gerçekten devreye doğru dürüst sokulursa bunların hepsi aydınlatılır. Çünkü biz MASAK, bak ne zaman kuruldu? Biz 91 yılında FAF'ta OECD'nin kara para, finansal akımları izleme şeyine üye olduk. Ondan sonra bize baskı geldi. Sen bir mekanizma kur. Senin bir mekanizman yok. Bu sahtekarlıklar içindendi ve 96 olması lazım ya da 95, yani aynı zamanda Avrupa Birliği süreçleri de var. MASAK o zaman kuruldu. MASAK siyasi baskı olmazsa, bildiğim kadarıyla masanın teknik kapasitesi ve algoritmaları, çalışma şeyi, bunların hepsini tek tek ortaya çıkarır. Aynı zamanda sermaye piyasası kurulu doğru düzgün çalışırsa. Ama mesele siyasi olarak iktidarın bunun ne kadar genişleyip genişleyemeyeceğine bakması meselesi ve bu ilişkilerin nasıl tanzim edildiğidir. Yani
2: Evet, ben
3: sermaye
2: de
3: piyasası...
2: bir
3: Buyurun.
2: müsaadenizle bir soru da araya sıkıştırmak istedim. Yani bir güncel banknotlarda 200 liralık banknotlarda imzası bulunan iki eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yöneticisinin de tutuklandığı gibi son derece tuhaf bir durumla karşı karşıyayız. Yani bizzat imzaları olduktan sonra eski başkan yardımcısı Erkan Kilimci'nin ve Emrah Şener'in de bir de ayrıca da sizin de sözünü ettiğiniz gibi sermaye piyasası kurulundan hiç ses seda yok. Halbuki Adalet Bakanı'nın eşinin de orada ilgisiz bir dalda olması, bir hukukçu olmasına rağmen orada üye olduğu gibi bir durum var. Bir de Ahmet Şık'ın da tip milletvekili sorusunda Sayan ailesinin sadece yatırım amacıyla toplamda 163 milyon lira kullanacak kadar büyük bir serveti nereden ve nasıl bulduğu esas sorudur diye de bir soru yönetmiş. Yani ilginç bir durum var.
3: Bu iş dediğim gibi sadece Sayan ailesiyle 20 milyar dolarlık bir büyüklükte 2 milyar TL'lik bir kazanç sağlıyorlar. Bu içinde oransaları çok düşüktür. Başka kimler var dediğim gibi. Bu
2: Evet.
3: kısa süre içerisinde içeriden bilgi alarak iktidar içi, bürokrasi içi bilgi alarak ayrılanlar kimler? Yurt dışına gidip paralarını gönderenler kimler? Diğer bir husus kurucu, fon kurucuları. Yani bu hisseleri büyütenler, kapalı dönem ortaklar. Bunlar ne yaptılar? Nasıl bir hareketlilik yaptı? Yükseldiğiniz zaman çıktılar. Artı fonlarda dediğim gibi yani Oğur Emre Tezmen şey yapılıyor ama Oğuz Tözmen ki Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı dönemde hesap uzmanlığında görev yapmış bir maliyecidir kendisi. Esas itibariyle maliye kökenli bir bürokrattır. Bunlar konuşuluyordu İstanbul'da. Tezmen ailesinin bu fonları. Bunlara niye bu kadar sessiz kalındı? Artı bunların cemaat bağlantıları var mı bu fonların yatırım yapanlarla? Vakıflarla? Yani bunlara ilişkin bir de bu tür fonlar belli bir şekilde de temizleme şeyidir. Parayı temizlerseniz bunlardan girip çıkarak. Dolayısıyla bütün bunların cevaplanması gerekiyor. Çünkü bakın 17-25'te bu burada yaşadık. 17-25'te çok büyük bir olaydır. Yani birbirine tam benzemese de ekonomiye etkileri, borsaya etkileri. Bak borsaya bir güven uzun süre olmaz. Yani yapılmaz. Yabancı da gelmez, yerli de gitmez. Borsanızın şeyde 17-25'te %20'si eridiydi. Bugün inanılmaz bir 50 milyar dolarlık bir erime şey oldu, söz konusu.
2: 17-25 Aralık 2013'teydi,
3: 13,
2: değil mi? 13'teydi. Çok büyük bakanların da istifalarıyla falan sonuçlanmıştı. Evet, onun üzerinde de epey konuşma fırsatı
3: Şimdi
2: bulmuştuk.
3: gelelim, inanın ben biraz böyle hatırlatmalar yapıyorum. Çünkü yani sonuçta ben kendi hayatımda, ben mezun olduğumda bankerler krizi patlamıştı. Nasıl banker olunuyordu Ömer Bey size? 17 yaşındaki banker Yalçın çaycıydı. Ve valilikten aldığı 25 liralık bir harç yatırarak ona bankerlik yaptı Türkiye'de. İnanılmaz bir faturası oldu. Bankerlikle ilgili tasfiye kurulları vallahi yanlış hatırlamıyorsam 90'ların ortasına kadar çalışmak zorunda kaldı. Ve tasfiye kurullarında da yolsuzluklar oldu. Bunu devlet ödedi. Ne oluyor şimdi? İşte, bir de şuna bir açıklık getireyim. 20 milyar dolarlık. Bu 20 milyar dolarlık aslında şu andaki bu varlıkların o 17 Eylül'deki toplam değeri yani o günkü değerinden çarpılarak hesaplanan yatırımcı bu kadar para yatırmadı. Yatırımcı zaten bunu alamayacak. Yani o günkü değerinden alamayacak. En üst değerden alamayacak. İşte onun öncesinde alıp gidenler önemli. Yatırımcı ne yapılacak? Gelinecek bu varlık değeri geçiniz. Bunların içerisindeki gerçek varlıklar neler? Bir nakde dönüşülebilir varlıklar neler? Nakit ne? Onun üzerinden tasfiye edilecek bunlar. İşte eğer bunlar yetmezse O zaman diyecek ki görev zararı yapacak. Meşhur görev zararları. Hazine diyecek ki bunları işte, Ziraat Bankası ödesin. Ziraat Bankası'na da görev zararı verecek. Biz ödeyeceğiz, biz. Vatandaş ödeyecek. Vergi verenler ödeyecek. Bankerler krizinde Castelli ayrı bir cephedir. Diğer 200 küsür banker ayrı bir cephedir. Bunlara baktığımızda tahsilat, nakde çevrilmiş varlık oranı çok düşüktü. Dolayısıyla insanlar ağlıyordu. Hazine dedi ki bunlara işte atıyorum 100'er bin lira verelim. Çünkü adam onunla varlığını yatırmış. Evinin kirasını ödeme. Böyle ödemeler sistemler geliştirildi. Dolayısıyla burada önümüzdeki bunu seçmen üzerinde de çok ciddi bir şey olacak. Çarpan etkisini düşünebiliyor musunuz? 455, hadi 4 ile çarp, 3 ile çarp. Bunun siyasi şeyi çok yüksek. 17-25'te 4 bakan, 5 bakan rüşvet alıp gitmiş. Yani büyük bir skandal, uluslararası bir skandal. Bunun da uluslararası tarafı var. Yabancı gelir mi böyle bir piyasaya? Güven duyulmayan, hukukun olmadığı. Ama meseleye şöyle bakmak zorundayız. Geçen hafta söyledim. Bütün bu olumsuzluklara, ülkede yanlışlıklara Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen rejimle birlikte ele almak gerekiyor bu skandalları. Hep söylüyorum bu metaforu. Bu lokomotif bu vagonları taşıyamıyor. Taşımak da istemiyor zaten. Şimdi her şey BIST İstanbul, Beştepe İstanbul, BIST işte, Sermaye Piyasası Kurulu, Beştepe önüne ekleyerek bakılıyor. Dolayısıyla rejim tek böyle bir rejim olduğunda bürokrasi çalışmıyor. Bürokrasiyi çalıştırmıyorsunuz ya da aradaki kanallar dediğim gibi siyasetçi, siyaset bu işin ve bürokrasi bu işin ne kadarında, nerinde? Bunlara bakılırsa bunlar çıkar, temizlenir.
4: Ya da belki de şöyle diyebiliriz. Bürokratlar baksa bile doğrudan AKP Genel Başkan Yardımcısı işin içinde olduğundan muhtemelen dokunamayacağını da düşünüyor
3: Ya
4: olabilir.
3: tabii
4: Fark etse bile.
3: sana şu çok güzel dedin. Şimdi eğer yani bir siyasetçi egemen, rejim egemense bürokrasiye, bürokrasi de elini kıpırdayamaz. Diyorum bak masa bıraksalar, çok uzun süredir izlemiyorum ama teknik kapasitesi hala değerlerine göre yüksek bir kuruluştur. Bunu çözer. Sermaye Piyasası Kurulu'yla, diğer kayıt kuruluşlarıyla birlikte
2: Hem de
3: bankalarla
2: kolayca
3: birleşir.
2: çözebilir, öyle değil mi? Yani kısa süre içinde çözmesi gayet
3: Tabii
2: mümkün
3: çıkarır
2: görünüyor.
3: bunlar. Der ki bunlar %20 milyar dolarlık büyüklüğün şu kadarını şunlar götürüyor. Bu herkese eşit değil ki burada. Gariban ya gitmiş adam çocuğun taksitini bir taksitle çıkarabilirsem diye koymuş parasını. O da gitti. O da tasfiyede şey alacak. Ana şeyden almayacak. O günkü gerçek değerinden almayacak. Ne zaman ne kadar para 10 lirayı koymuşsa 10 lirayı alacak. Onun günkü değeri 100 liraysa 100 liradan alamayacak. Ama alıp gidenler var işte sayan o. Ama başkaları da var. Şimdi bir de buna yürümeyen bir ekonomi programınız var. Bununla yani faizler yüksek, enflasyon yüksek, çalışmıyor, hepsi revize ediyorsunuz. İnanılmaz şoklar yiyor dünyadaki savaşlar nedeniyle. Cari işlemler dengeniz, bu iç borç, iç dengeniz, dış dengeniz. Bunun da büyük bir faturası gelecek ve kaynağa muhtaç bir ülkesiniz. Dış kaynaklarla ancak bu lokomotifi çalıştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla toplumsal maliyeti, ekonomiye maliyeti, kaynak maliyeti çok yüksek. Bir de şunu söyleyeyim, gerçekten hukuk sisteminiz çok arızalı. İnanın bu davalardan anlayan mahkeme, bu hakim ve savcılar bile yeterli değil. O kadar büyük bir tasfiye oldu ki bunlar teknik işlerdir.
2: Evet, bir de
3: Ceza
2: şeyden,
3: davalarında, hukuk davalarında yani
2: bir de Özel'in de söylediği, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in, bunlar cezalandırılmadan iktidara devam ediyorsa soygunun baş sorumlusudur diyor. Ve Erdoğan, ya bu bataklığı kurutmak için bizimle birlikte çalışacaksın ya da o bataklıkta boğulacaksın diyor.
3: yani benim yoklar varlar listemde dediğim gibi Bahçeli yok. Yani bir açıklama yok. Tabii şeyle uğraşıyor. İki suç örgütü liderleri mi aileyi buluşturmuş? Yani böyle bir olay cereyan ederken iktidarın ortağı basına yansıdık kadarıyla Sarallar ya da bilmem başka bir aile. Bu arada Sedat Peker de Türkiye'ye geldiğini öğrenmiş olduk. Tüm bunlar olurken istifa yok. Açıklama yok iktidar ortağından, sessiz. Ha, Öcalan da sessiz yok. Madem Öcalan legalize oldu, siyasi hayatımıza girdi, ondan da bu tür konularda açıklama yapması beklenir. Sonuçta bu işin siyasi tarafının ne kadar genişleyeceği, seçimlerle bağlantısı da artık bunun var. Seçimleri etkileyecek bir faktör bu kadar önemli bir skanda. İsterseniz burada keselim.
2: Evet, burada çok büyük bir olayın içindeyiz.
3: Yani
2: Konuşmaya
3: kendi
2: tabii elbette
3: sisteme
2: devam
3: sokuyor
2: edeceğiz.
3: ama biz 455 kişinin varlığını koruyamıyoruz.
2: Evet,
3: Öyle bir
2: böyle
3: durum.
2: bir durum var. Çok teşekkürler Ali Bey.
3: Hoşça kalın.
4: Görüşmek
3: Görüşmek
4: üzere.
3: üzere.
1: Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete.
5: Apaçık Radyo.

0: Şimdi ve burada.
1: The car is on fire and there's no driver at the wheel. And the sewers are all muddied with a thousand lonely suicides. And a dark wind blows.
2: Altmışlardan günümüze, punk'tan post-rock'a, new wave'den elektronikaya alternatif sesler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Hilmi Tezgör ve Osman Öztürk.
4: Pazartesi geceleri 21'de Apaçık Radyo'da.

0: Selahattin.
1: Faith. Faith, is that? Yeah, Faith now. And I'll talk. Yeah. Faith and then Connish.
2: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
3: İzel Rozental ile Haftanın Karikatürleri.

0: Günaydın İzel, merhabalar.
1: Günaydın hocam, günaydın Özdeş.
2: Günaydın.
1: Herkese günaydın.
0: Yeni yayın döneminde haftanın karikatürlerini konuşalım dedik. Biz de Özdeş'le ben de belirtmeyi de ihmal ettik. Bugün yeni yayın dönemindeyiz.
2: Evet, ilk günü yeni yayın döneminde.
1: Apaçık Radyo ailesine 65. değil mi?
0: Yanım 65. yayın dönemi, evet. Evet. 28. yayın bugün başlıyor. 31 Ocak 2027'ye kadar.
1: İyi. Yeni yayın dönemi kutlu olsun. Bütün aileye, bütün Apaçık Radyo ailesine diyorum. Ve dinleyicilerimize hepimize, tabii. Evet. Hepimiz bir aileyiz zaten. Ben de yepyeni karikatürlerle bu yeni yayın dönemine bir katkıda bulunayım o halde, değil mi?
2: Evet. Zaten biraz sonra sevgili günlükte de Ömer Bey ve Didem yeni yayın döneminin yeni programlarını dinleyicilerimizle paylaşacaklar.
1: Harika. Peki. Ben bu hafta işte dünyada, Türkiye'de geçen haftanın işte neler olmuş, neler bitmiş, bazı önemli olayları, bir de tabii iklim ve yapay zekaya da bakmak istiyorum. Vaktimiz yettiğince. Geçen haftanın ve biraz önceki programda da en çok konuşulan olayı Von Burgun'uydu tabii. Gazete Pencere'deki köşesinde Bülent Çelik dün çizdiği karikatürüyle aslında işte biraz önce Ali Bilger'in de anlattıklarını bir tamamlıyor gibi. Yani büyük bir tehlikeye dikkat çekiyor. Bu karikatürde muhteşem bir kar manzarası var. Bir dağ yamacındayız. Mevsim kış tabii. Her taraf karlar içinde. Hatta lapa lapa da kar yağıyor o anda. İşte bu manzaranın önünde bir araya gelmiş olan bir insan topluluğu, bir topluluk, kalabalık hayranlıkla tepeden üzerlerine doğru yuvarlanmakta olan bir büyükçe bir kar topunu izliyor. Tabiatıyla biliyorsunuz kar topu yuvarlandıkça büyüyor ve çığa dönüşüyor. Seyirciler bu duruma tepkisiz. Sadece en sağdaki bir tanesi uyanıyor gibi ve olay yerinden böyle uzaklaşıyor hatta ve şöyle konuşuyor. Öyle izliyoruz ama bu direkt bizim üstümüze geliyor diyor. Bu çığa dönüşen ve kar topunun üzerinde fon yazıyor. F-O-N kocaman harflerle. Bülent Çelik karikatürün üzerine bir not düşmüş. 463 bin kişinin dışındakiler diyor. Yani o izleyiciler için. 463 bin kişinin dışındakiler. Bülent Çelik'in kastettiği bu 463 bin kişinin dışındakileri sanıyorum anlıyoruz. Bunlar fonlara yatırım yapmayanlar ve olayları uzaktan seyretmekle yetinenler. Çelik hepimizi uyarıyor aslında. Kar topu çığ gibi büyüyor. Bu paraların geri alınması uzun sürecek. Yani bir şekilde Ali Bilge'nin de biraz önce söylediği gibi ucu hepimize dokunacak diyor.
0: Gerçekten evet, yani de, şey evet. De çok daha önce Nepal, Tibet sınırında Himalayalardan düşen buzlu şeyini de hatırlatmıyor değil. Buzlu kitlesini kayalardan kopup bu fon kitlesi de Bülent Çelik'in gayet ilginç bir şekilde çizdiği gibi herkesin üzerine doğru, yani o kaçmaya çalışan tek kişinin öyle izliyoruz ama bu direkt bizim üstümüze doğru geliyor diye çok
1: değil mi?
0: Önemli bir uyarısı da var, kendisine de olan bir uyarı doğrusu. Evet, bayağı etkili bir karikatür olduğunu söylemeliyim.
1: Hı hı. Ama bir de şu var tabii, birileri bu milyarlarca lirayla birlikte kaybolurken Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yapılan açıklamada bu 17 Eylül tarihinde tasfiye kararı verilen 131 fondaki tekil yatırımcı sayısının 455.758 kişi olduğu bildirildi. Bülent Çelik'in karikatürün üzerinde 463 bin kişi yazıyor. Yani arada 8 bin kişilik bir fark var. Yani olay o kadar korkulacak gibi değil hocam. Ne diyorsunuz? Biz evet. Neler atlatmadık ya, neler görmedik değil mi?
0: Evet. Daha önce 2013'teki büyük soygun dalgasını da
1: soygun mu?
0: Biraz önce konuştuk. Bakanların kendileri de istifa etmek zorunda kaldı. Ciddi bir soygundu tabii.
1: Yok, metafor yapıyorsunuz.
0: Evet, metafor.
1: Peki. Şimdi fon krizinin dışında Türkiye'nin gündemine maalesef yeni bir silahlı okul saldırısı da oturmuş geçen hafta. Turgutlu ilçesinde, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında gerçekleşen saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki öğrenciyle annesi, babası, dedesi, arkadaşı, kuzeni ve fişekleri sattığı iddia edilen av bayisi işletmecisi hepsi tutuklandılar. Hatırlanacağı gibi Nisan ayında da bu kez Kahramanmaraş'ta yine bir çocuk tarafından silahlı saldırı gerçekleşmişti. Olay sonrasında silah temini ve ebeveynlerin çocukları poligona götürmesi gibi ihmaller tartışılmıştı, tartışma konusu olmuştu. Henüz okullar yeni açılmışken gerçekleşen bu saldırı, bu ikinci saldırı ister istemez bütün velileri endişelendiriyor tabii. Karikatür dünyası bu konuda üzerine düşeni yapıyor ve bir takım önlemler öneriyor. Bakın, ilk önlem Ekbo imzasıyla çizen karikatür ustamız Ekrem Borazan'dan geliyor. Okullarda öğrencilerin kılık kıyafetine dikkat çekiyor Ekrem Borazan ve model olarak bir kız öğrenci çizmiş bize. Üzerine de özel bir kıyafet giydirmiş. Şimdi bu öğrencimizin kafasında çelik bir kask var. Normal. Kaskın üzerinde de koruyucu bir gözlük var. Gözlük iliştirmiş. Fakat önlemler bununla bitmiyor. Öğrencinin sırtındaki okul çantası çelik sırtlıklı ve üzerinden haberleşme antenleri uzanıyor. Aynı şekilde yine çantadan sağlı sollu iki tane dikiz aynası görüyoruz, çıktığını görüyoruz. Bu şekilde öğrencimiz yürürken arkasından gelebilecek tehlikeyi de görecek. Şimdi bu minik kızımızın formasının üzerine Nij standardı bir yelek, çelik yelek geçirildiğini görüyoruz. Nij standardı nedir ben bilmiyordum açıkçası. Size sorsam bilmiyorum siz de cevap verir miydiniz?
0: Biz de ben bilmiyorum kendi payıma
1: Ama işte
0: konuşacak olursa.
1: hemen malumat vuruşluk edeceğim. Google'a sordum, şöyle cevapladı. Nij, National Institute of Justice standardı. Çelik ve balistik yeleklerin hangi mühimmat ve tehditlere karşı direnebileceğini belirleyen dünya çapında kabul gören resmi bir derecelendirme sistemi. Yani tam anlamadım ama iyi ve güvenlik bir yelek olduğu anlaşılıyor bu çelik yeleğin. Niş standartlı. Bu yeleğin üzerinde tam göğüs hizasında solda bir polis imdat butonu, sağda ise acil çağrı butonu yer alıyor. Yani umarım çocuk acil durumda butonlara basarken şaşırmaz. Şimdi öğrencinin mavi standart okul kıyafetinde de bazı farklılıklar görünüyor. Şöyle ki kollarda kalın dirsek koruyucular görüyoruz. Eteği ise esnek kompozit malzemeden yapılmış. Bilmiyorum. Yani onu da araştırmadım artık. Kompozit malzeme. Herhalde güvenli bir malzemedir. Bayağı çalışmış Ekrem
0: Herhalde
1: Borazan.
0: öyle
1: Evet.
0: olsa gerek. Evet, iyi
1: Aa,
0: araştırma yapılmış bir
1: evet.
0: çizim.
1: Bayağı çalışmış. Hakkını vermek lazım. Ayakkabılarını söyleyeyim mi? Evet, onları da söyleyelim. Onlar da çelik tabanlı. Ve bütün bu teçhizatı taşımaktan bunalmış olan küçük kızın bakışları, işte orası tam karikatürün vurucu noktası. Yüzünü kaplayan o gaz maskesine rağmen son derece anlamlı. Ne oluyor diye soruyor sanki, değil mi? Böyle gözlerini kocaman açmış. Ne oluyor diye soruyor. Evet.
0: Evet, aynen öyle yani.
1: Şimdi
0: Tarzda.
1: bir diğer karikatürcü dostumuz Nursal Işın'ın önerisi ise sanki biraz daha rasyonel. Hafta sonunda Kadıköy'deki çizgi festivalinde 7-12 yaş aralığındaki hayranlarına kitabını imzalıyordu. Kahraman Çocuklar Kaan Velina'nın maceraları anlatılıyor bu çizgi romanda. Ekbo'nun aksine Nursal Işık'ın öğrencileri normal okul formalarıyla göndermiş sınıflarına. Ancak sınıfta o büyük bir önlem almış. Bütün sıralar ve hatta öğretmenin kürsüsü bile siperliklerle koruma altına alınmış. Hani cephede askerlerin düşman ateşinden korunmak için üst üste dizdikleri kum torbaları vardır ya. İşte Nuh Salış'ın bu kum torbalarıyla çevrelemiş öğrencilerin sıralarını ve öğretmenin kürsüsünü de tabii. Bu şekilde veliler rahat, öğretmen rahat, okul yönetimi rahat, herkes rahat. Tek sorun öğrencilerin öğretmeni, öğretmenin de öğrencileri izletmekte biraz sıkıntı çekmeleri galiba. Nitekim karikatürdeki bu gördüğümüz öğretmen kadar öğrenciler de biraz şaşkınlık içinde kum torbalarının arasından, arkasından bakışıyorlar. Ama olacak o kadar. Değil mi? Bu da karikatürün katkısı
0: Biraz
1: önemli olan.
0: kaygılı bakışları
1: Evet.
0: öğretmende de öğrenci çocuklarda da var, kum torbalarının
1: Evet.
0: arkasındaki
1: Yani ne
0: siperliklerin
1: olacak acaba
0: arkasında ne
1: falan
0: olur.
1: diye. Evet. Neyse gelelim dünya olaylarına. İspanyol karikatürcü Jose Manuel Alvarez Crespo imza adıyla çok daha kısa Napi. Napi. Yani ben çıkartamadım. Nereden bu Napi oluyor? Jose Manuel Alvarez Crespo Napi'ye dönüşüyor. Neyse bizi ilgilendirmiyor. Napi, Diari de Tarragona gazetesi için çizdiği karikatüründe son Birleşmiş Milletler zirvesinde konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu'nun büyük başarısını gözler önüne serdi. Karikatürün üzerinden Napi, Netanyahu bütün ulusları birleştirmeyi başardı diye yazmış. Karikatürde de Netanyahu'yu kürsüde boş koltuklara hitap ederken görüyoruz. Sağ taraftaki çıkış kapısının önünde ise insanlar bayağı bir kuyruk olmuşlar. Kimisi kızgınlıkla, kimisi de üzgün bir ifadeyle İsrail Başbakanına bakarak salonu terk ediyor. Netanyahu da göz ucuyla fakat yüzündeki o kızgın, o da kızgın ifadeyi gizlemeden onları izliyor. Bilmem hatırlatmama gerek var mı? Geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çok sayıda ülke temsilcisi Netanyahu konuşmaya başlarken salonu terk etmişti. Netanyahu da yarıdan fazlası boşalan salonda konuşurken dışarıda protestolar vardı, tutuklamalar vardı. Hatta Susan Sarandon değil mi
2: Evet,
1: tutuklandı?
2: evet.
1: Bu arada
0: Medya Benjamin de dahil. Evet, çok sayıda insan da tutuklandı orada. Evet.
1: şeyde salona gelmeyenler de vardı. İspanya, Güney Afrika, Kuveyt, Fas, Nijerya, Brezilya. Onlarca ülke salona hiç gelmedi. Salonda kalanlar arasında da Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin olması tabii dikkatleri çekti.
2: Not tutmuş İsrailli yetkililer. Teker teker kimler var, kimler yok diye o da görüntülere yansıdı.
1: Hesap mı
2: Yoklama
1: sorulacak?
2: yapmışlar.
1: Hesap mı sorulacak?
2: Bilmiyoruz artık, göreceğiz.
0: İzel, söylediğin önemli bir nokta var. Türkiye'nin en yakın dostu, kardeşim diye hitap ettiği Azerbaycan, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşim diye hitap ettiği İlham Aliyev'in de temsil, yani başında bulunduğu Azerbaycan'ın terk etmemesi de ilgi çekici, değil mi?
1: Yani işte
2: Aslında beklendik tabii. Sokar şu anda en büyük fosil yakıt sağlayıcısı İsrail'in uzun
1: ben
2: zamandan
1: anlamam.
2: beri.
1: Yani şimdi Eurovizyon'da da 12 puan veriyor Azerbaycan İsrail. Yani yapmayın hocam.
2: Evet.
1: Yani niye şaşırıyorsunuz
2: Evet.
1: ki? Peki neden karikatürün başlığını Napi Netanyahu bütün ulusları birleştirmeyi başardı diye yazdı? Bu kadar şey varken, kalan ülke varken orada, değil mi? Burada bir yanıltıcı bilgi yok mu? Halkı yanıltıcı bilgi vermiyor mu
0: Var. Ama yani sayıları da 17 filan değil mi en
1: Napi?
0: kalanları?
1: Bilemeyeceğim. Karikatürde her şey mümkün ama.
0: Evet.
1: Sayılır. Şimdi tabii hiç kuşku yok, bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yıldızı, süperstarı tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tı. Trump genel kurulda yaptığı konuşmada savaşları sona erdirdiğinden, işte Amerika Birleşik Devletleri'ne 21 trilyon dolarlık yatırım getirdi. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tı. Trump genel kurulda yaptığı konuşmada savaşları sona erdirdiğinden, işte Amerika Birleşik Devletleri'ne 21 trilyon dolarlık yatırım getirdi.

0: Bu başlıkla duyurdu.
1: CNN de kim Allah aşkına? Özdeş. CNN de kim oluyor? Şimdi Nick Anderson'ın karikatüründe Başkan Trump'ı görüyoruz. Karikatürün ön planında kendisi. Karikatür karesinin neredeyse yarısından fazlasını kaplamış cüssesiyle. Öfke içinde karşısında bekleyen gazeteci kalabalığını azarlıyor. Yani Nick Anderson bu sahneyi öyle bir çizmiş ki Trump karikatürün içinde gerçekten kocaman dev gibi neredeyse bütün alanı kaplıyor. Aksine karşısında bir grup oluşturan basın mensupları ve televizyon muhabirleri sağ alt köşede sıkışıp kalmışlar. İşte Trump ağzını kocaman açmış onları azarlıyor. Yalan yayını kesin diyor. Gazetecilerin en önde görünüşüne göre diğerlerine kıyasla belki biraz daha yaşlı ki kıdemli olanı da arkasındaki kadın muhabire dönüyor ve artık Trump'tan alıntı yapmak yok diye talimatını
0: Evet,
1: veriyor.
0: yani ağzından da tükürükler saçıyor, koca
1: Evet,
0: gövdesin
1: evet,
0: ve kocaman açılmış
1: evet.
0: mağara gibi ağzında. Evet,
1: Evet.
0: Trump'ın.
1: Yani bir hatırlatma daha yapayım. Geçen hafta Trump kendi sosyal medya hesabından, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda CNN, MS Now ve Politico'yu sürekli yanlış haber mi? Yok, yalan haber yayınlamakla suçlamıştı. Ve bu üç medya kuruluşuna da Beyaz Saray ambargosu uygulamak istemişti. Ancak döndü tabii bölge yargıcı Tim Kelly'den Trump'ın bu yasağı anayasa aykırı olduğu belirtildi ve ambargonun kaldırılması yönünde de karar alındı. Ne biçim yargıçlar var Amerika'da ya, anlaşılır gibi değil.
0: Trump'ın bu arada kendi televizyon kanalını kurduğunu da unutmayalım.
1: Evet.
0: Artık
1: Ben...
0: yalan, nasıl bakarsanız ya yalan haberin olmadığı bir kanal ya da baştan sona yalan haberlerin olacağı bir kanal olacak.
1: Başladı mı? Yayına geçti
0: Başladı
1: mi?
0: başladı evet.
1: Başladı ve 7/24.
0: Üstelik
1: İzliyorsunuz.
0: Beyaz Saray'ın internet sitesinden, hatta az evvel kontrol ettim, Beyaz Saray'ın internet sitesinden de yayınlanıyor.
1: Artık apaçık radyoda bir
0: Trump
1: canlı yayın yapılır değil mi? Yani
0: TV.
1: Democracy Now'dan önce veya sonra.
0: Tabii.
1: Şimdi konusuna geleceğim. Trump'ın bu isim değiştirme takıntısı. Artık böyle bir takıntısı oldu. Herkesin malumu ya. Ontario
0: Evet.
1: Gölü'nü, Amerika Gölü, Meksika Körfezi, Amerika Körfezi, işte New Mexico
0: Ve
1: eyaletini New Amerika.
0: haritayla oynuyor, değil mi?
1: Evet,
0: Evet.
1: tabii.
0: Bu şeyde sık sık karşılaştırılıyor ya, The Great Dictator filminde Charlie Chaplin'in o dünya ile oynama sahnesi vardır. Onun
1: Aynen.
0: gibi
1: Aynen.
0: Trump da sürekli haritayla oynayıp isimleri değiştiriyor.
1: Peki yapay zekaya ne dedi? Üstün zeka mı? Süper
0: Süper
1: zeka mı?
0: zeka
1: Ya.
0: dedi. Evet.
1: Ve kendi adını da hep her yere bir marka gibi yazdırma
0: Evet.
1: meraklısı. Yani ikinci dönemin başlamasıyla Amerika'da Trump'ın adı ne bileyim çeşitli binalarda Kennedy Sanat Merkezi'nde mesela oraya kondu köprülere, savaş gemisi, ilaç sitesinde işte ne bileyim bir sürü yere eklendi. En son işte İran'ın yeni anlaşma teklifini reddederken dün mü? Önceki gün, dün
0: Evet,
1: galiba.
0: dün.
1: Trump Boğazı yazılı bir Hürmüz haritası paylaştı.
0: Evet.
1: Değil mi? Yani müthiş. Şimdi buradan hemen Christopher Wyant'ın Boston Globe gazetesinde yayınlanan karikatürüne geçmek istiyorum. Karikatürde korkunç bir doğal afet manzarası görüyoruz. Yağmur, fırtına, sel baskını hepsi bir arada. Havada arabalar, ağaçlar, mobilya, işte çöp kovaları falan uçuşuyor. Evler sel sularının içinde, altında kalmış. Bir tabelada sel bölgesi yazıyor. Sağ kenarda görüyoruz, evet. Ve bu korkunç manzaranın ortasında da sarı yağmurluğunu giymiş bir televizyon muhabiri var. İzleyicilere şöyle sesleniyor. Fırtınalar Amerika Birleşik Devletleri'nde çok büyük fiziksel ve ekonomik hasara yol açtığı için başkanımız El Niño'nun adını El Trumpo olarak değiştirmiştir.
0: Evet, yakışır.
1: Değil mi?
0: Evet, gayet uygun.
1: Ama bence yani evet siz de yakışır dediğinize göre aslında Trump'tan önce Amerikan vatandaşları böyle bir girişimde bulunmadı diyorum. Neticede yani Trump'ın başkanlık makamına oturmasından bu yana

0: Amerika'da açtığı ekonomik ve fiziksel hasarların haddi hesabı yok. Ama yine de
1: Tabii
0: karikatür
1: Trump
0: diyelim.
1: bunu da böyle coşkuyla duyurur. Muhteşem bir hava olayımız var. En
0: Evet.
1: güçlüsü, en büyüğü, El Trumpo diye.
0: Belki ben oradan yine aynı konuda aylık yayınlanan Vigus, İsviçre'de yayınlanıyor Vigus dergisinin son sayısının kapağını Benoît Marquezine çizdi. Kapaktaki başlık şöyle, çeviremedim o anda. Yapay zeka hepimizi öldürecek mi? Alt başlık açıklamasında ise iklim ve teknoloji sorumsuz diye yazıyor. Karikatürdeki manzaraya şöyle bir bakalım. Sol tarafta yine bir orman yangını var, aşina olduğumuz gibi. Bütün ağaçlar tutuşmuş, alevler içinde, kara dumanlar çıkıyor, yükseliyor. Sağda yine bir önceki karikatürdeki gibi sel, fırtına, yağmur, sel baskını var. Evler ve arabalar sel sularının
1: Hortum.
0: altında. Hortum var, evet. Fakat zemin de aksine kurak bir toprak ve üzerinde de bolca kafatası ve şey bulunuyor, insan kemikleri bulunuyor değil mi? Kemikler falan var. Korkunç bir çizim ve bu korkunç manzaranın ortasında yapay zekayı temsilen beyaz bir robot tek eliyle adamın tekini boğazından yakalamış, havaya kaldırmış, derginin başlığında yer alan sorunun cevabını veriyor. Soruyu hatırlayalım, yapay zeka hepimizi öldürecek mi diye sormuş dergi. Robotun cevabı sadece kurtulanları. Yani sağ kalanları. Karamiza.
1: Evet, gerçekten öyle.
0: Evet, yani
1: Dehşet verici.
0: korkunun ecele faydası yok hocam. Öyle diyorlar değil mi? Şimdi yapay zekanın ne kadar, yani bu kadar tehlikeli olmadığını, hatta insanlık için bunun bir nimet olduğunu beyan eden pek çok bilim adamı var. Hatta demin söyledik ya, Trump adını da değiştirdi, süper zeka yaptı. Veya başka bir şey söyledim. Tam hatırlayamıyorum şu anda. Ben bu konuya pozitif tarafından yaklaşan bir karikatür aradım ve sanırım buldum. Bu haftanın son karikatüründe yapay zeka destekli gözetleme birimleri, yani kameralar var. Berlin'de Elif Eralp'ı bekleyen önemli sorunlardan biri de bu kameralar olsa gerek. Çünkü 23 Eylül günü Berlin'de bir protesto grubu bölgede yapay zeka destekli kameraların kullanımını protesto etmek amacıyla toplandı ve gösteri yürüyüşü yaptılar. Çünkü Berlin Şehir Yönetimi Eylül ayı başından bu yana suç oranının yüksek olduğu bölgeleri izleyen yapay zeka destekli bir kamera sistemini kurup faaliyete geçirmiş. Ne var ki toplanan verilere kimlerin erişeceği ve bu verilerin nasıl işleneceği konusunda da herhangi bir bilgi yok. Pek çok soru işareti varmış. Dolayısıyla insanlar biraz karşı çıkıyor. Amerika'da da
1: Ben bir şeyde araya gireyim
0: lütfen.
1: izninle. Elif Eralp de bir göçmen çocuğu olarak Berlin Belediye Başkanı oldu ve Berlin Eyaleti'nin de başbakanı
0: Evet.
1: olacak herhalde.
0: Hayırlısı. İşte bu yapay zekalı kameralarda ilk problemlerinden biri olacak gibi görünüyor. Amerika'da da var bunlar. Hatta bütün dünyada artık bu flock kameraları ya da diğer adıyla otomatik plaka tanıma sistemleri mahremiyet, veri güvenliği ve polisin gözetim teknolojisini kullanma konularında yürütülen çeşitli tartışmaların odağında yer alıyor. Şimdi buradan karikatüre geçeceğim tabii. Ivan Ehlers'in karikatürü bu meseleye çok ilginç bir yaklaşım sunmuş. Benim hoşuma gitti. Paylaşmak istiyorum. Los Angeles Taco gazetesinin pazar nüshasında yer aldı bu karikatür. Siyah beyaz bir karikatür bu. Bir kadınla bir erkek sohbet halindeler. Önünde durdukları direğin tepesinde farklı yönlere bakan iki kamera var. Biz de çok aşinayız değil mi bu görüntüye? Sokaklarda, parklarda bolca var bunlardan. Bu arada arkada havada yaklaşmakta olan bir de drone görüyoruz. Onda da mutlaka bir kamera sistemi vardır, aktif. Amerika'yı genç adam karşısındaki kadını rahatlatmaya çalışıyor. Yani, kameralardan rahatsız değilim çünkü yanlış bir şey yapmıyorum diyor. Kadın da cevap veriyor. Ta ki diyor birileri yanlış tanımını değiştirene kadar. Müthiş bir cevap değil mi?
2: Evet.
0: Yani itiraf edeyim, benim kafamı karıştırdı. Ve yine yapay zekaya sordum. Hemen danıştım. Ben artık böyle. Yani sürekli danışıyorum. Yanlış dedim. Kime göre yanlıştır? Sağ olsun hemen cevabını verdi. Yanlış dedi, tek başına mutlak bir kavram değildir. Hangi ölçüte göre yanlış olduğu sorulmadan anlamı eksik kalır. Bu yüzden güzel soru şudur. Yanlış kime göre, neye göre ve hangi ölçüte göre? Hatta karikatür açısından bakarsak yanlış kime göre sorusu başlı başına güçlü bir karikatür fikrinin çıkış noktası olabilir dedi bana. Ayar verdi
1: Yanlış
0: yani.
1: demiş bence, çünkü yanlış bizim dediğimiz yanlıştır. Doğru da bizim dediğimiz doğrudur, öyle değil mi?
0: Hocam ben yanlış
2: 2 artı
0: yapmam.
2: 2 neydi?
0: Yanlış yapmamak için yorum yapmayacağım. Hatta bu konuda çizmemeye de karar verdim. Deme lazım. İki yanlış bir doğruyu mu götürüyordu?
2: Evet, değil mi? Öyle şeyler de var, doğru.
1: İki doğru bir yanlışı götürüyor.
0: Biz doğruyu bulalım da haftanın karikatürünü seçelim bu hafta.
1: Evet, seçelim hemen. Kolay değil. Hepsi birbirinden güzel şeyler seçmişsin ama bence ilk Bülent Çelik'in Gazete Pencere'de çıkan
0: On.
1: fon
0: On.
1: diye dağdan inen büyük
0: Gül.
1: nedir afet üzerimize geliyor ve öyle izliyoruz ama böyle izliyoruz ama bu direkt bizim üstümüze, doğrudan bizim üstümüze doğru geliyor diyen de biri var. 463 bin kişinin dışındakiler dedikleri fon düşmesi. Evet.
0: Yanlış olabilir mi?
1: Bilemedim.
0: Peki.
1: Ama bunu sizin şey,
2: Soruşturmada göreceğiz işte.
1: evet, göreceğiz.
2: Doğruyu yanlışı.
1: Soruşturmada doğru yanlışı göreceğiz. Peki, çok
0: Ben
1: teşekkürler.
0: teşekkür ediyorum efendim. İyi
1: Güzel.
0: yayınlar.
1: Görüşmek
0: Görüşmek üzere.
1: üzere.
0: Hoşçakalın.
1: Hoşça kal.
0: Görüşmek üzere.
3: İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.

0: Evet, bu şekilde de bugünkü Açık Gazete'yi de bitirme fırsatımız oluyor. Pek çok haber ve karikatür, birçok şey dışarıda kalıyor biliyoruz ama son dakika haberleri de sonu gelmez bir şekilde üstümüze geliyor ama eldeki imkanlar bu kadar diyelim ve bitirelim. Biraz sonra yeni yayın dönemini de 28 Eylül bugün başlayan yeni Pazartesi sabahından itibaren başlayan yeni dönemi de sevgili günlükte Didem'le beraber, Didem Gençtürk'le beraber konuşma fırsatımız
1: Nazlı da
0: olacak.
1: olacakmış.
0: Ha, Nazlı da olacak. Tamam, çok güzel. Evet, bu şekilde bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Salih Işıker'den oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın.

0: Açık Radyo.
1: Reklamlar.
0: İstanbul Tiyatro Festivali 30. kez perdelerini açıyor. Türkiye ve yurt dışından 17 gösteri, premierler, ortak yapımlar ve ücretsiz festival artı programı 22 Ekim 3 Aralık arasında 17 mekanda. Ayrıntılı bilgi için tiyatro.iksv.org. Apaçık Radyo katkılarıyla.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
8: Beni barış içinde çıkar düşünmeden sevebilir misin?
0: Apaçık Radyo.
1: Sevgili günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavituna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.
9: Sevgili günlük Apaçık Radyo'nun 65. yayın döneminde ne var ne yok?
10: Günaydın Didem, günaydın Ömer Bey, herkese günaydın.
11: Günaydın herkese günaydın.
9: Her yayın döneminin başında olduğu gibi Ömer Madra'yı programımızda konuk ediyoruz.
10: Evet, bize. Hoş geldiniz Ömer Bey.
11: Hoş bulduk, teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için.
10: Biz çok teşekkür ederiz programa katıldığınız için. Sevgili günlük 61. yayın döneminde başlamış. Şimdi evet. Jingle'ın yazısında fark ettim. Biz şu anda 65. yayın dönemini anlatacağız.
9: 4 dönemdir olmuş.
10: Devam ediyor sevgili günlükte. Ve Ömer Bey o zaman 4. kez programımıza konuk oluyor.
9: Ne
10: demek
9: mutlu
10: ki.
9: Bize.
10: Evet.
9: Peki hadi başlayalım. Müthiş istatistikler var. 65. yayın dönemi bugün başladı. 31 Ocak 2027'de sona erecek. Ömer Bey, istatistiklerden bahsetmek ister misiniz?
11: Evet, yani hakikaten şaşırtıcı bir durum var ortada. Yani şaşırtıcı ve sevindirici. Ya 1500'e yaklaşmışız bu 31 yıla doğru ilerleyen yayın dönemi itibariyle. 1465 programcımız olmuş. Aralarında kaybettiklerimiz de vardı ve toplamda 1333 farklı program yapılmış oluyor, birbirinden farklı. Yani bu hakikaten dünya çapında bir başarı diye yorumlamak, bir kendini övmek anlamına gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama.
9: Azıcık övelim. Bir...
11: yani benzeri bir şey düşünmek bile zor. Yani birbirinden farklı 1465 olmuş programcı sayımız. Ve 1333'te farklı program yapmışlar ve yapmaya devam ediyorlar. Yeni yayın döneminde de aramızda 5 yeni program ve 8 yeni programcı katılıyor. Yani ayrıca da geçmiş yayın dönemlerinden tanıdığımız 10 programcı dostumuz da yeniden mikrofon başına geçiyor. Daha önce dinleyicilerle buluşmuş 6 programda yeniden yayın akışındaki yerini alıyor. Yani Apaçık Radyo 65. yayın dönemine yeni sesler, geri dönen programlar ve geri dönen programcılarla devam ediyor diyebiliriz herhalde.
9: Evet, bir küçücük istatistik de ben ekleyeyim. Son dakika eklediğim bir istatistik bu. Yeni yayın döneminde 209 programcı, toplam 139 programı hafta boyunca küçüklü büyüklü pek çok program yapacak bu yayın dönemi boyunca.
11: 209.
9: Evet, 209 programcı, inanılmaz bir sayı değil mi?
11: Evet. Bir hafta içindeki programlara 209 programcı var katkıda bulunan. Muazzam. Evet, yani.
9: Muazzam bir
10: ve
9: sayı.
10: Bu da 139 program demek. Ciddi bir sayı.
9: Çok ciddi bir sayı. Hadi başlayalım bu yeni programları anlatmaya. Pazartesileri saat 12'de Bantam Bulut'a vardı. Bantam Bulut'a'yı da 4 yayın döneminden uzun süredir sürdürüyorduk. Ona bir ara verdik. Belki dijitalde başka şeyler yaparız ama onun yerine yepyeni bir programımız var.
10: Evet, Kulüp Kissa var. Pazartesi günleri saat 12'de artık Kıvamında Groove Alt başlığıyla yer alacak. Uzun yıllardır DJ'lik yapan ve plak koleksiyonerliğiyle müziğin farklı coğrafyalarında grafyalardaki izlerini süren Ali Akas, Kulüp Kissa'da groove'un peşine düşüyor. 60'lar ve 70'lerin disco, funk, boogie kayıtlarından, dünyanın farklı dillerinden ve coğrafyalarından ritmi yüksek parçalara uzanan bu program, dans pistinin sınırlarını genişleten bir seçki sunacak bize. Nadir plaklardan unutulmuş kayıtlara, klasiklerden sürpriz keşiflere uzanan Kulüp Kissa her hafta Kıvamında Groove'la radyomuzda olacak.
2: Kulüp Kissa.

0: Hazırlayan Ali Akas. Kıvamında Groove.
1: Pazartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Evet, bugün ilk bölümünü dinleyebilirsiniz Kulüp Kissa'nın. Saat 15.30'da bir yeniden programımız var. Ömer Bey, siz anons etmek ister misiniz?
3: Elbette eksik mecaz, bir yayın döneminin ardından, aranın ardından eksik mecaz yeniden Apaçık Radyo'da yer alıyor. Bunlar Zeynep Uysal'la Murat Gülsoy'un hazırlamakta ve sunmakta olduğu edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar, kendi deyimleriyle birbirinin içine geçmiş kavramsal bütünlükleri olan ve her türden anlatının ve sanat yapıtının bir tırnak içinde eksik mecaz olduğu düşüncesinden yola çıkıyorlar ve bu şekilde edebiyatta, sanatta ve hayatta, bunların arasındaki edebiyat, sanat ve hayat arasındaki dolaşıklıkların da izini sürüyorlar. Her haftada bir tema, bir kavram, bir kelime, bir figür, bir karakter ya da bir imgeden hareketle hikayeler arasında bağlar kuruyorlar ve güncel anlatılardan geçmişin metinlerine uzanarak disiplinler arasındaki geçişleri ve süreklilikleri de araştırıyorlar. Bu yeniden programımız Eksik Mecaz, pazartesileri 15.30'da.
2: Evet, bir yeniden programımız daha var pazartesileri saat 16'da. Toplumsal Dönüşümde Sosyal Girişimcilik programı. Hülya Denizalp'in neredeyse 25 yıldır hazırladığı bu program bir yaz dönemi arası vermişti, bir mola vermişti. Ve yeniden dinleyiciyle buluşuyor. Hülya Denizalp'in hazırlayıp sunduğu programda sosyal girişimcilik kavramı, neden önemli olduğundan tarihine, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerden gençlerin yürüttüğü çalışmalara uzanan geniş bir yelpazede ele alacak sosyal girişimcilik kavramını, ayrıca farklı ülkelerden haberler, konuyla ilgili kitaplar, sosyal girişimcilik üzerine verilen eğitimler ve ilham verici girişimcilerin hikayeleri, kendileri de konuk ettiği bir program hazırlıyor Hülya Denizalp.
3: Evet, bu pazartesi de 16'da var zaten.
2: Evet, ilk bölümünü bugün dinleyebilirsiniz.
3: İlk bölümünü bugün dinleyeceğiz.
4: Evet, pazartesileri gece yarısından sonra saat 1'de bir programımız daha var. Başta dedik ki geçmiş yayın dönemlerinden tanıdığımız 10 programcı dostumuz yeniden mikrofon başına geçiyor dedik ama bazı programcı dostlarımız da daha önce kainata seslerini radyo aracılığıyla bırakmış olanların seslerini mikrofonun başında yeniden duyamasak da anılarını, programlarını tekrar dinleyebiliyoruz. Dikenli Tel'i dinleyeceğiz pazartesi gece yarısından sonra saat 1'de Cünort Anısı'na.
2: Evet, Ağır Metal 50 yaşında alt başlığını taşıyan bir programdı bu. 51. yayın döneminde hazırlamıştı Cünort bu programı. Bu kuşakta daha önce de çok erken yaşta kaybettiğimiz başka bir programcımız olan sevgili dostumuz Bahadır Dilbaz'ı anmıştık. Onun kılavuz programlarını tekrar yayınlamıştık. Bu sefer de maalesef erken yaşta çok yakın zamanda kaybettiğimiz Cünort'u anıyoruz ve Ağır Metal 50 yaşında şiarıyla yola çıkıyor bu program. Metal müziğin yarım asırlık serüveninin izini sürecek, türün köklerinden farklı dönemlerine, öncü gruplarından unutulmaz kayıtlara uzanan Dikenli Tel, Cünort'un seçkisi, muzip üslubu ve kendi sesiyle yeniden Apaçık Radyo'dan kainata sesini bırakacağız. Evet, Açık Gazete'de çarşambaları bir yeni köşe var Ömer Bey.
3: Evet. Bu da gelecek ekonomileri ve sosyal girişimcilik adını taşıyan bir program, yeni. Çarşamba günleri saat 9'da. Bunları hazırlayıp sunanlar Uygar Özesmi, Yunus Erduran, Iraz Şimşek Güneş ve Erdem Cansızoğlu. Uygar Özesmi'yi tabii uzun zamandan beri aramızda çeşitli programlardan hatırlayacak olan dinleyicilerimizin sayısı sonsuzdur herhalde.
2: Evet, ama ilk defa bu kadar uzun bir program yapacak.
3: Evet, kendisi genellikle daha kısa programlar yapıyor ama çok da girişimci bir ruhla, sosyal girişimci bir ruhla yıllardan beri sürdürdü. Çeşitli programlardan biliyoruz. Şimdi bu Gelecek Ekonomileri ve Sosyal Girişimcilik Programı'nda ekonomi ne için var? İşte gelecekte nasıl dönüşebilecek, dönüşebilir? Bunlar konuşuluyor. Gelecek Ekonomileri ve Sosyal Girişimcilik, dünyanın farklı yerlerinde gelişen yeni ekonomi hareketlerini, sosyal girişimcilikten dayanışma ekonomilerine, küçülme ve büyüme sonrası yaklaşımlardan bu önemli yeni bir boyuta, adil geçişe uzanan farklı modeller üzerinden ele alıyor. Dünyadan ve Türkiye'den de pek çok örnek ve konuklarla ekonomiyi, insanın, toplumun ve gezegenin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düşünmenin yollarını araştırıyorlar.
1: Gelecek Ekonomileri ve Sosyal Girişimcilik.
0: Hazırlayan ve sunanlar Uygar Özesmi, Yunus Erduran, Iraz Şimşek Güneş ve Erdem Cansızoğlu.
4: Evet, çarşamba günüyle devam ediyoruz. Çarşamba günleri Açık Dergi içinde bir yeniden programımız var. Tezahür saat 19.30'da yayında olacak. Tiyatro gündemi üzerine konuşmalar hazırlayan ve sunan Gül'in Dede. Kısa bir aranın ardından Tezahür yeniden radyomuzda. Tiyatro dünyasının gündemini sahnelerden festivallere, yeni yapımlardan tiyatro emekçilerine uzanan geniş bir çerçevede takip ediyor Gül'in Dede. Güncel oyunlar, söyleşiler ve tiyatronun meseleleri Tezahür'de yeniden mikrofon başında olacak.
2: Evet, çarşamba geceleri bir saat değişikliği var. Açık Dergi içindeydi Hüsnü Kuruntu programı. Çarşamba geceleri 12'ye taşınıyor ve Deneysel Sesler, Gündelik Anlatılar, Esra Önel'in anonslarıyla sunuluyor. Yeni yayın döneminde yarım saatten de bir saate çıkıyor ve bir gece programı olarak varlığını sürdürüyor. Leftfield elektronik ekseninden trip hop, ambient, down tempo, broken beat ve deneysel elektronik arasında dolaşan program, gündelik hayatın küçük kırılmalarını, tekrar eden alışkanlıklarını ve kişisel anlatıları müzikle buluşturuyor. Her bölümde sesler, hikayeler ve ruh halleri arasında kendine özgü bağlar kuran Hüsnü Kuruntu artık gecenin içinde daha uzun bir yolculuğa çıkacak. Ve Perşembe gününe geçecek olursak, Perşembe günleri 12'de Afrikon var. Ömer Bey.
3: Evet, Afrikon, Afrika üzerinde dolaşan sesler. Bu program epeydir
2: sürüyor.
3: Afrika kıtasının zengin müzik kültürünün izini sürüyor ve sürüyor bizde de. Yeni yayın döneminde Perşembe günleri saat 12'ye geçmiş durumda. Ufuk Aktaş her hafta Afrika'nın farklı coğrafi bölgelerinden geleneksel müziklere ve bu geleneklerden beslenen yeni icralara da kulak veriyor. Yani yeni gün ve saatinde Apaçık Radyo'da Afrika üzerinde dolaşan seslere kulak vereceğiz Perşembe 12'de.
2: Evet, bir yeniden program var Perşembe günleri saat 13'te. Itabella geri dönüyor. Çizmeden çıkan her türlü tınıya kulak verdiğimiz ve Cansın Sayesi'nin hazırladığı program. Yeni yayın döneminde bir yayın döneminin aranın ardından tekrar mikrofon başında İtalya'nın farklı dönemlerinden, coğrafyalarından, hareketlerinden, müzikal geleneklerinden seslerin peşine düşen program. Popüler müzikten alternatif tınılara, klasikleşmiş kayıtlardan yeni keşiflere bir çizmede bir yolculuğa çıkartacak bizi Cansın Sayesen tekrar.
4: Evet, ve yine Perşembe günü programda bir saat değişikliği var. Perşembe akşamları saat 22'de artık Seul Express, Kore pop müziğinin derinliklerine uzanan o yolculukta Melek Uzunoğlu bu yolculuğa bizi çıkarıyor. K-pop'un farklı jenerasyonları, solo sanatçıları ve sürekli dönüşen müzik kültürü arasında dolaşmaya devam ediyor Seul Express. İkonik gruplardan yeni kuşağın seslerine, pop'tan hip-hop ve elektronik müziğe uzanan seçkisiyle bu program artık gecenin ritmine eşlik edecek. Perşembe günleri saat 22'de radyomuzda olacak.
2: Evet, bir yeni programımız var. Cuma günlerine geçecek olursak saat 14'te. Ömer Bey.
3: Evet, hayat ve nöropsikoloji üzerine konuşmalar başlığını taşıyor. Epeydir üzerinde konuşuyorduk. Bunu hazırlayan ve sunanlar Öget Öktem Tanör, Güven Güzeldere ve Sanem Sultan Yörük. Bu program insan zihnini, nöropsikolojinin yalnızca kuramlarıyla değil, gerçek yaşam deneyimleri ve vakalar üzerinden de anlamaya çalışıldığı bir program. İnsan zihnini böyle. Hayat ve nöropsikoloji üzerine konuşmalarda Profesör Öget Öktem Taner, uzun yıllara yayılan meslek hayatında karşılaştığı hastalardan ve deneyimlerinden yola çıkarak beynin dil, bellek, okuma, yazma ve algı gibi işlevlerine dair hikayeler anlatıyor. Ve yani Güven Güzeldere ve Sanem Sultan Yörük'ün de eşlik ettiği bu program nöropsikolojinin karmaşık dünyasını insan hikayeleriyle buluşturuyor.
1: Hayat ve nöropsikoloji üzerine konuşmalar. Hazırlayan ve sunanlar Öget Öktem Tanör, Güven Güzeldere ve Sanem Sultan Yörük.

0: Cuma günleri 14'te Apaçık Radyo'da.
1: Evet, bir yeni programdı. Yeniden bir programcımız aramıza katılacak. Cuma akşamları Dünyanın Cazı Direksiyonu'na Harun İzer tekrar oturuyor. Ve kadim programcılarımızdandır. Neredeyse 25 yıldır programcımız Harun İzer yeni yayın döneminde yeniden direksiyon başında olacak. Ve bir programda gün ve saat değişikliği söz konusu. Kopuk Bağlar Cuma gününden Cumartesi sabahları Radyo Agos'un hemen ardına taşınıyor. Ve Cumartesi sabahları 10.30'da Kopuk Bağları dinleyebilirsiniz. Fatma Genç ve Hasan Ateş'in hazırladığı programda nesnelerin uzun tarihine bakıyorduk. Gündelik hayatımızda sırana görünen nesnelerin, ürünlerin, metaların izini sürerek onların uzun hikayesini, patatesten pamuğa, radyodan televizyona, nesnelerin geçirdiği dönüşümler üzerinden toplumsal, ekonomik ve siyasal değişimlerin hikayelerini araştırmaya devam ediyoruz. Artık cumartesi sabahları saat 10.30'da.
2: 10.30'da, onun hemen ardından da saat 11'de Sanat Uzun İlham Sonsuz yeniden başlıyor. Şenol Ayla ve Timuçin Oral bu yayın döneminde, bir yayın döneminin ardından tekrar cumartesi günleri saat 11'de radyomuzda olacaklar. İnsanın neden sanat yaptığından, sanatın bizde uyandırdığı duygulara, yaratıcılığın psikolojisinden sanatçıların dünyasına uzanan soruların peşine düşüyoruz. Edebiyat, resim, sinema ve müzik arasında dolaşırken sanatın insan ruhuyla, hayatla ve içinde yaşadığımız dünyayla kurduğu ilişkiye bakıyorlar. Sanat Uzun İlham Sonsuz'da.
1: Evet, pazar gününe geçecek olursak bir yeni programımız var pazarları saat 12'de.
3: Ömer... Açık açık Shakespeare. Bu ilginç bir şey. Tüm dünya bir sahnedir alt başlığını taşıyor. Shakespeare'in ünlü All the World's a Stage adlı mısrağından diyeyim. Bunu hazırlayan ve sunanlar Zeynep Bilge ve Evrim Doğan Adanur. Shakespeare'in dünyasına, oyunlarından karakterlerine, aşktan intikama, müzikten uykuya, doğadan büyüye uzanan farklı temalar üzerinden bir bakma denemesi bu. Açık açık Shakespeare her hafta bir kavramın Shakespeare'in farklı oyunlarında nasıl karşımıza çıktığının izini sürüyor. Mesela Hamlet gerçekten kararsız mıdır? Lady Macbeth gerçekten kötü müdür? Romeo ve Juliet gerçekten bir aşk hikayesi midir? Gibi sorularla Shakespeare'i bugünden yeniden okumaya açan Zeynep Bilge ve Evrim Doğan Adanur, edebiyat tarihinin en tanıdık metinlerinde yeni yollar arıyorlar.

Açık Açık Shakespeare. Hazırlayan ve sunanlar Zeynep Bilge ve Evrim Doğan Adanur.

0: tüm dünya bir sahnedir. Pazar günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Evet, Açık Açık Shakespeare'in hemen ardından pazar günleri saat 20:30'da bir yeni programımız daha var. Tarzı Hayat adını taşıyor. Alt başlığı Hafızanın Sesleri, İshak Beyer'in hazırlayıp sunduğu programda insanların hayatlarına, hikayelerine ve onları bugünkü hallerine getiren deneyimlere kulak vereceğiz. Tarzı Hayat'ta İshak Beyer, sanat, kültür, medya ve farklı alanlardan konuklarıyla mesleklerinin ötesinde geçerek çocukluktan dönüm noktalarına, şehirden müziğe, kitaplardan gündelik alışkanlıklara uzanan samimi sohbetler gerçekleştirecek, kişisel hikayelerden kültürel hafızaya, geçmişten bugüne taşıdan seslerin ve hatıraların izinde Tarzı Hayat pazar günleri saat 20:30'da Apaçık Radyo'da.
0: İshak Behar'la Tarzı Hayat.
1: Hafızanın Sesleri.

0: Pazar günleri yarımda Apaçık Radyo'da.
1: Evet, yeni yayın dönemindeki yenilikler, yenidenler, yeni sesler bunlardı. Bu yayın dönemi programlarına ara veren programcılarımızı da onlara da bir teşekkür edelim.
2: Evet, alfabetik sırayla okuyalım. Akın Eldes.
1: Akıncan Eldes.
2: Büşra Yar. Pardon, sen söyle Büşra Yar.
3: Büşra Yar.
2: Fatma Zişan Tokaç.
1: Hatimet Miral.
3: İlda Alçay.
2: Kerem Eldes,
1: Okan Güneş,
3: Onursal Engel,
2: Sıla Arkat
1: ve Yunus Can, çok çok teşekkür ederiz bu yayın dönemi programlarına ara veren programcılarımıza. Bize seslerini veren sevgili Cansın Sayesen ve Erasan Sağlam'a da teşekkür ederiz. Bu jingle'lar için seslerini verdiler. Ayrıca teknik ekibimiz, bu jingle teaser'ları hazırlayan ve son birkaç haftadır harıl harıl çalışan Dila Yılmaz, Feryal Kabil, Salih Işıker ve Selahattin Çolak'a da teşekkür ederiz. Ellerine sağlık.
2: Çok teşekkür ederiz.
1: Güzel, verimli bir yayın dönemi dinleyerek bir parça seçtim Ömer Bey.
2: Evet. Dinleyelim.
1: Bir klasik Apaçık Radyo şarkılarından biri değil ama seveceğinizi düşünüyorum. I Am Blessed seçtim. Nina Simone'dan, 1964 yapımı. Hiçbir şeye sahip olmayan ben, artık bir hazinem var diyor bu şarkı. Böyle kapatalım ve güzel bir yayın dönemi dileyelim tekrardan.
2: Hepinize günaydın.
3: Günaydın.
1: Günaydın.
4: Günaydın.

İlgili Günlük. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gençtürk, İlksen Mavi Tuna ve Nazlı Zaman. Bugün radyomuzda.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
1: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
6: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
7: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
2: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
4: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
5: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
0: Şimdi ve burada.
1: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
0: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
9: Özel Sezin Okulu sunar.
10: Apaçık Radyo'dan Okul Zili'nden herkese merhaba. Ben Ayşe Alan. Her pazartesi günü 10.30'da Apaçık Radyo'da eğitime dair önemli konuları konuşuyoruz. Bugün yine çok özel bir konuğum var. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Emre Er ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz.
11: Merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkürler.
10: Daha önce pek çok konuda sizinle konuşmuştuk. Sanırım 4 program yaptık daha önce. Bu 5. programımız olacak. Enteresan bir konumuz var. Velilerin çocuklarının eğitimine dair kaygılarını konuşacağız. Çok kısa olarak hani veli kaygısı diyebiliriz ama sizinle de programdan önce bol bol sohbet etme imkanımız olmuştu. Biz burada direkt olarak projeksiyonu veliler kaygılı ne yapmaları lazım gibi bir yerden tutmayacağız. Biz veli kaygısının arkasındaki sistemi nasıl böyle bir veli kaygısı yaratıldığını konuşmak ve oradan konuyu ele almak istiyoruz. Ne dersiniz? Nasıl bir şeye bakıyoruz biz veli kaygısı derken?
11: Aslında gerçekten son derece önemli bir konu. Velilerin kaygılanmaları, bu kaygılarıyla baş etme stratejileri, bunların olası nedenleri, sonuçları, üzerinde çok fazla konuşulan, bunları anlamaya dönük araştırma ya da raporların yayınlandığı ilginç bir alan, enteresan bir alan. Ama bahsettiğiniz gibi aslında biz konuyu velilerin kaygısının bir sonuç olduğu üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. Yani veliler de aslında burada bu kaygıların üretilmesine neden olan, velilerde bu kaygıların üretilmesine neden olan bir takım nedenler var. Bunların bir kısmı belki sistemik nedenler. Bir kısmı daha anlık ya da öznel olarak ortaya çıkan nedenler ama sonuç olarak insanların çocukları ile ilgili ve çocukların eğitim ihtiyaçları ile ilgili ortaya çıkan kaygıları ve endişeleri var. Bunların da bir takım onların elinde olmayan sebepleri var. Yani ne yaparlarsa yapsınlar bu kaygılar belki ortaya çıkacak. ya da bu kaygıları manipüle eden, arttıran, azaltan ya da belli bir düzeyde kalmasını amaçlayan bir kurgudan aslında bahsetmeye çalışacağız. Ve nihayetinde amacımız aslında şu, bizi dinleyenlerin bir anlamda kendi kaygılarını tanıma, yönetme ve bu kaygıların aslında idealize edilmesini belki bir ölçüde ve bunun bir aslında tırnak içinde prodüksiyon olduğunu keşfetmelerini sağlamaya çalışacağız. Bakalım başarılı olabileceğiz mi?
10: Umarım öyle olacak. 25 dakikamız var. Hızlı hızlı konuşmaya çalışacağız bu konuyu. Son dönemde literatürde bu alanla ilgili çok fazla araştırma yapılmış. Tabii biz veli diye başladık çünkü eğitim konuşuyoruz. Ama şöyle geçmiş literatürde, ebeveynin öğrencisinin eğitimine dair kaygısı. Bunun gibi pek çok farklı kavramlar kullanılmış. Şimdi ebeveyn ve kaygı dediğimiz zaman iş sadece eğitimle alakalı değil, değil mi? Bu yüzden böyle spesifik bir aslında ayrı bir alan konulmuş araştırma için. Ebeveyn pek çok konuda kaygı duyuyor. Bu kaygının da belki sebeplerini açarak başlayabiliriz. Ne tür kaygılar duyuyor? Örneğin hani çocuk daha bebekken yeterli besleniyor mu kaygısı gibi. Ne dersiniz?
11: Aslında bahsettiğiniz gibi, yani eğitim ve veli olma durumu çocuğun okula başlayıp okulu bitirmesiyle sonuçlanan bir süreç. Yani aslında biz sürekli ebeveyniz ama sadece hayatımızın belli döneminde veli rolü oynuyoruz. Dolayısıyla çocuk kurumsal bir yere girip bu 2-3 yaşlarında kreşle başlayabilir ya da işte okul öncesi ve K12 ile başlayabilir. Bu kısmı, eğitimle ilgili olan endişe kısmı ayrı bir yerde ama çocuk dünyaya gelmeden önce, hatta çocuk fikrinden önce ailelerin bununla ilgili kaygılanması daha genel bir aslında konu. Beslenme bunun içerisinde, çocuğun bakımı yine aynı şekilde, temel hijyeni, çocuğun duygusal ve psikolojik gelişimi. Dolayısıyla hani şey diyebiliriz belki, 80'lerde 90'larda ebeveyn olmak sadece zaman zaman çocuğu beslemek ve temel hijyenini sağlamakla ilgiliydi. Ama bugün oldukça kompleks bir alan. Çocuğa yedirip içirdiklerinizin içerikleri, çocuğun kaliteli zaman, tırnak içinde kaliteli zaman geçirmesi.
10: Ekrandan uzak tutulması,
11: ekranla
10: giydikleri.
11: Ekranla ilişkisi kesinlikle. Mesela pamuklu ürünler ya da işte çocuğun cildine zarar vermeyecek ürünler falan. Şimdi ben aslında şeyle de başlamak istiyorum. Mesela süt dişi. Çocukların doğal bir süreci olarak süt dişlerini dökmesi söz konusu.
10: Evet.
11: Burada bir veli ve ebeveyn olarak size de yöneltebilirim aslında. Süt dişlerini saklama konusu. Sizler de belki saklamışsınızdır.
10: Evet, ben saklayıp kaybedenlerdenim ama evet saklamıştım.
11: Şimdi bizi dinleyenler de kendi perspektiflerinden düşünebilir. Bunu yedekleme, saklama gibi bir eğilim var. Yani uzun yıllardır bunu hatıra ve anı olsun diye biriktirenler söz konusuydu. Ama bu bir süre sonra şöyle bir sistematiğe dönüştü. Bunları saklamamız lazım ki ileride çocuğun olası bir rahatsızlığında bunu işte çeşitli tedavi yaklaşımlarında kullanabiliriz şeklinde. Ben katıldığım bazı ebeveyn eğitimlerinde, veli eğitimlerinde bunu soruyorum mesela salonda ve hemen hemen salonun 1/3'ü
10: sakladığını söylüyordu.
11: Sakladığını söylüyor. Bir eğitime gelecek, veliliği öğrenmek, ebeveynliği öğrenmek için hazırlanan bir kitle genellikle başka alanlarda da çok hazırlık yapmış oluyor çünkü. Dolayısıyla salonun büyük bir kısmı tabii ki saklıyoruz diyor. Şimdi orada az sayıda kişi saklamadığını ya da kaybettiğini, taşınırken unuttuğunu filan söylüyor ve çok mahcubiyetle söylüyor bunu. Büyük bir üzüntüyle söylüyor. Ve orada şeyi hissediyorsunuz. İşte tam pazarlama aslında buralarda başlıyor. O endişe üzerinden, insanların kendini suçlamaları üzerinden bir aslında sistematik yaratılıyor.
10: Eksik yaptığım bir şey mi var?
11: Kesinlikle. Ve artık yapabileceğiniz hiçbir şey yok bununla ilgili. Yıllar geçmiş, çocuk artık belli yaşta. Hani tekrar telafi edilemeyecek bir şey bu. Dolayısıyla bu derin suçluluk daha sonra başka alanlarda sizleri tüketmeye, para harcamaya ikna edecek bir sistematiğe dönüşüyor. Ve genellikle velilerden bir ya da birkaçı şu soruyu yöneltiyor bana. İyi de hocam zaten bu bir işe yaramıyor. Bunun belli şartlarda saklanması lazım. İşte tıbbi ortamlarda saklanması lazım. nihayetinde şurada anlaşıyoruz. Evet, bunun bugün bilinen bir yararı yok. Yani bunu saklamak şu anda anı değerinden öte bir anlam taşımıyor. Ve bütün salon bir anda rahatlıyor. Yani aslında çok da büyük bir şeyi kaçırmamışız. Hala telafi edebiliriz gibi bir hisse kapılıyor. Bu yönüyle aslında belki temel vurgumuzu da burada ifade etmek gerekebilir. Sizi kaygılandıran ve kaygınızı besleyen şeyler genellikle hata yaptıran şeyler. Yani ebeveynlik ile ilgili yazılıp çizilen, anlatılan bir sürü işte bu checklistler, yapılması gerekenler, kaçınılması gerekenlerin büyük bir kısmının bir pazarlama sistemi içerisinde sunulduğunu söylemek mümkün. Aslında türümüzün belki ortak özelliği olarak sevgi göstermek, temel bakımını sağlamak ve belki erken yaşlarda, çocukluk yaşlarında uyku düzeniyle ilgili ekstra bir çaba harcamak dışında bizim verebileceklerimiz oldukça sınırlı. Yani bu yönüyle hatta bu uzun yaşam çalışmalarında, sağlıklı ve uzun yaşam araştırmalarında şöyle bir metafor kullanıyorlar. Çevre mi daha önemli yoksa genetik mi? İşte bu öğrenmede de vardır ya, hani acaba çocuk doğuştan getirdikleriyle mi başarılı oluyor yoksa çevresel faktörler, okul, veli, işte yakın çevresi mi burada etkili diye. Burada çok güzel bir kavramsallaştırma var. Bunu bir silaha benzetiyorlar ve şunu söylüyorlar. Aslında silah ve mermi burada genetik. Ama tetiğe basmak çevreyi ifade ediyor. Yani şöyle özetleyebiliriz bunu. Çocuğun doğuştan getirdiği, genetik olarak getirdiği miras aslında elinde duruyor. Ama ne zaman harekete geçeceğini belirleyen şey çevre. Burada bunun tek bir yolu yok. Tek bir sistematik yok. Yani okuma listeleri, yapılması gerekenler, bu to-do listler falan, bunlar genellikle anlamlı şeyler değil. Bu çok öznel bir deneyim. Ve benim algıladığım aslında şu, iyi ebeveynlik bitirildiği zaman öğrenilen bir şey. Yani siz artık ebeveyn rolünü, veli rolünü tamamladığınız zaman bunun nasıl yapılacağını öğreniyorsunuz.
10: Deneyimlenen
11: bir
10: karşılıklı
11: şey.
10: Karşılıklı çocuktan da öğrendiğimiz. Kesinlikle. Ama şöyle araya gireyim. Bütün bu söyledikleriniz çok doğru, bir kaygı yaratma endüstrisi diye tanımlayabiliriz belki. Bununla birlikte de bunun etkisiyle performatif bir alan artık ebeveynlik. Eğitim de bunun bir yansıması, katılıyor musunuz? Yani ben kesinlikle bunun bir performans sergileme, herkes için değil, bunu da sınıfsal olduğunun altını çizmek isterim.
11: Çok doğru.
10: Bütün aileler için bunu söyleyemem. Ama bir performans sergileme alanı gibi, bunun sosyal medyaya en azından yansımalarını görüyoruz. Ama şimdi gelelim biraz daha spesifik olarak eğitime. Literatür bunu tanımladıktan sonra belli araştırmalar yapmaya başlamış. Ben program öncesinde birkaç tanesini okuma fırsatı buldum. Daha çok böyle 2020 sonrasında yoğunluklu olarak bu çalışmaların yapıldığını görüyoruz. Ve 4 alan belirlemişler bu çalışmalar ortak olarak. Çocuğun performansı, eğitim ortamı, eğitime yapılan yatırım, eğitimin sonucu. Aslında hepsini düşündüğümüz zaman, benim çocuğum iyi bir öğrenci olacak mı? Yeterince iyi bir okula gönderebiliyor muyum? Okul çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayacak mı? Ben bu eğitime ne kadar bütçe ayırabileceğim? Keşke daha çok ayırsam. O da bir kaygı.
11: Kesinlikle.
10: Kesinlikle önemli bir kaygı. Ve ileride çocuğum ne olacak? Tırnak içerisinde kariyer. Biliyorsunuz kariyer kavramı da ortaokula kadar indi. Artık ortaokul öğrencilerine kariyer günleri yapıyor okullar. Hepsini topladığımız zaman kocaman bir yumak. Şimdi ben bu karmaşayı önünüze atıyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu başlıklar hakkında?
11: Şimdi literatür, evet, bunu bu şekilde eğitimin hem girdileri hem çıktıları üzerinden değerlendirmeye çalışıyor. Bu burada kaygının ölçülebilir, yönetilebilir bir şey olduğunu iddia ediyor. Ki bununla ilgili aslında çok değerli çalışmalar da var. Burada belki şunu eklemek lazım. Nitelikli eğitim arzı sınırlı, talebi çok fazla. Özellikle bizim gibi ülkelerde. Gerçekten eğitimin kalitesinde belirleyen belli parametreler var. Yani şimdi biz kaliteli eğitim, kalitesiz eğitim gibi şeyleri konuşurken öğrenme süreçleri, kademeler arası geçiş, işte becerilerin çocuğa sağlanması vesaire gibi birçok şeyi aslında birlikte değerlendirip tartışıyoruz. Böyle düşündüğümüz zaman eğitim arzı ve nitelikli okulların oranı oldukça sınırlı. Bu bir hak ...dan ziyade bir avantaj, bir imtiyaz gibi görülüyor. Ve böyle sunuluyor maalesef. Kamusal kaynaklarla sunulan eğitimde oldukça kronik sorunlarımız var. Bu böyle olunca maalesef aileler hem maddi olanaklarıyla hem zamanlarını ayırıp bu aradaki farkı kapatmak durumunda hissediyorlar. Yani yakın zamanda açıklanan PISA sınavı sonuçlarında da aslında biz bunu gördük. Yani insanlar çocuklarına kurs, özel ders, evde ekstra çalıştırma, kaynak kitap sağlama gibi yollarla kamusal eğitimin bedava ve ücretsiz sunması gereken şeyleri, hizmeti kendileri telafi etmeye çalışıyorlar. Ya da şöyle de görebiliriz, iyi bir yüzme havuzu, spor imkanları, sanat imkanları. Şimdi özellikle büyük şehirlerde çocuğu okuldan aldıktan sonra uzun bir maraton başlıyor. Hem hafta sonu hem hafta içi akşamlar çocukları belli yerlere götürüyoruz. Aslında okulda sunulması gereken bir şey bu. Ama biz bunları maalesef hem yüksek ücretler ödeyip hem de önemli bir zaman ayırıp kendimiz sağlamak durumunda kalıyoruz. Bu da aslında kaygıyı arttıran faktörlerden bir tanesi. Şimdi literatürdeki ölçekler daha çok idealize edilmiş bir okulu ve ebeveynlik kurgusunu araştırıyor.
10: Yani o yüzden de sadece o ölçeklere bakıp sadece o araştırmaları okuyup belli kaygısını çözümleyemeyiz demek
11: kesinlikle,
10: istiyorsunuz.
11: Kesinlikle. Evet. Yani burada bağlam yoğun, bağlama dayalı bir kaygının farklılaştığını görmek mümkün. Tabii bir de bir taraftan şunu da eklemek lazım. Yetişkinlerin çocuksulaştırıldığı, çocukların da erken zamanda yetişkin pratiklerine özendirildiği bir çağda da yaşıyoruz. Aslında bu da yeni değil. Yani çocukluğun yok oluşu, Neil Postman'ın aslında kitabında belirttiği, uzun zaman önce belirttiği bir trend bu. Yani çocuklar bir an önce yetişkin gibi davransın, çocukluktan çıksın bir an önce. Yetişkinler de yetişkin bedenine, ruhuna sahip olarak çocuk gibi davransın, çocuksu isteklerde bulunsun. Şimdi bu ikisinin kesişiminde gerçekten çocukluk dediğimiz şey aslında yok oluyor. Yani ebeveyn ebeveyn gibi davranmıyor, çocuk çocuk gibi davranmıyor. Dolayısıyla ikisinin de ortada buluştuğu, belki 20'li yaşlar diye özetleyebileceğimiz, henüz işte ergen, genç, ilk gençlik yıllarında buluştukları bir şey oluşuyor, bir ortaklık oluşuyor. Ve burası çok önemli bir pazarlama alanı.
10: Tam da onu diyecektim. Hani evet. Yetişkine içindeki çocuğu unutma. İçindeki çocuğa iyi
11: İçindeki
10: bak.
11: Çocuğu şımart, evet. Sevindir gibi bir şey oluşuyor, bir ortaklık oluşuyor ve burası çok önemli bir pazarlama alanı.
10: Tam da onu diyecektim. Hani evet. Yetişkine içindeki çocuğu unutma, içindeki çocuğa iyi
11: i̇çindeki
10: bak.
11: İçindeki çocuğu şımart, evet. Sevindir gibi sloganlarla bunları anımsıyoruz. Ya, çocuğu

0: Ve çok değerli bir kavramdı bence. Bu
1: O.
0: sefer yetişkin çocuklarla doluyor etrafımız. Ve bunlar ne ebeveyn olabiliyorlar ne çocuk gibi davranıyorlar. Ve bu aslında çok çelişkili bir durum yaratıyor.
1: O kaygıyı yaratan şeyleri de pazarlamak o anlamda daha kolay oluyor. Çünkü duygulara
0: Kesinlikle.
1: hitap eden bir şey var. Çocuk için söylediğinize de katılıyorum, bu yetişkinlik meselesini söylemiştiniz ya. Yani özellikle okul açısından bakarsak çocuklar hiç bulundukları yaşın çocukları değil. Biz de eğitimciler olarak ona çok dikkat etmiyoruz. Sistem de bence buna izin vermiyor. Hep daha sonrasını, daha büyüyecekleri zamanı, bir sonraki sınıfı. İşte ortaokuldaysa liseyi, lisedeyse üniversiteyi, hep bir yetişkinliği gösteriyoruz. Yetişkinliğe hazırlamak, yetişkin olacaksın gibi mesajlar. Ama onun olduğu o çocuk halini çok fazla kabul etmediğini düşünüyorum sistemin.
0: Evet, yani bunu yani aslında şöyle düşünün, çocuklar hariç herkesin çocuk gibi davrandığı bir dünya. Yani bir sadece çocuklar çocuk gibi davranamıyor ama onun dışında herkes çocuk gibi davranabiliyor. Burada belki pazarlamada söylenen bir şey vardır. Bir şey satın almak istiyorsunuz. Acaba gerçekten ihtiyacınız var mı? 24 saat bekleyin. Yani çok hoşunuza giden bir ayakkabı, çanta ya da işte başka bir aksesuvar. Gerçekten ihtiyaç üzere mi alıyorsunuz yoksa o anda manipüle mi ediliyorsunuz? Bir 24 saat bekleyin, favorileri atın, durun ve genellikle 24 saat bekleyince insanlar önemli ölçüde o satın alma davranışından vazgeçebiliyorlar. O yüzden bir acelecilik ilkesi var. Yani aciliyet hissi var. Çocuk ve ebeveyn ilişkisinde de bence buna vurgu yapmak önemli olabilir.
1: Kaygıyı hemen satın almayın.
0: Hemen satına biraz duralım. Yani bir nefes alalım. Gerçekten ihtiyacımız var mı? Mesela sağlıklı atıştırmalıklar, çocuklara daha iyi geleceğine inanılan oyuncaklar, boş zaman aktiviteleri, kaliteli zaman önerileri. Bunlar acaba gerçekten ihtiyacımız var mı? Yoksa çok basit, çok temel şeylerle bunları çözebilir miyiz? Bunun üzerine belki biraz kafa yormamız gerekiyor. Ben buna slow pedagoji denilen akımla aslında yanıt vermek istiyorum. Yavaş ebeveynlik. Yani tabii ki bu biraz romantize edilmiş olabilir. İstanbul gibi, Ankara gibi büyük şehirlerde çok da zor olabilir. Ama yavaş ve sakin ebeveynlik burada bence manipülasyona uğrama ihtimalimizi azaltan stratejilerden biri olabilir.
1: Çok güzel bir öneri. Biraz daha yavaş yavaş okulun içine girersek, bütün bu hani kaliteli zamanın ötesinde okulda velilerin kaygıları okula nasıl yansıyor sizce?
0: Burada bir aslında şeyi düşünmek lazım. Biz işbirliğini maalesef rekabetle transfer ettiğimiz için artık daha fazla rekabet konuşuyoruz. Burada anne babanın bir performans uzantısı olarak çocuğun okulda yer alması söz konusu. Yani sınıf içerisinde ya da okulda çocuk artık ailesini temsil eden bir kişi, birey olarak değil de onların bir uzantısı gibi görülüyor. Ve dolayısıyla ailenin kaygısı rekabet üzerinden, çocuğun akademik başarısı üzerinden okulu da endişelendiren bir sürece evrilmiş oluyor. Yani burada da belki okulların velilerle kurduğu iletişimi daha dengeli bir şekilde yürütmeleri anlamlı olabilir. Veli popülizmi burada maalesef birçok okulda söz konusu.
1: Neyi kastettiniz veli popülizmi derken?
0: Velilerin okulu yönetmek istemeleri, pedagojik konularda temel karar alıcı olmaları. Aslında yani okulun tabii ki veli önemli bir bizim burada ortağımız ve birlikte çalışmamız gereken birisi şüphesiz. Ama okuldaki temel pedagojik ve yönetsel konularda velilerin görüşlerinin temel belirleyici olması. Hem kamu hem özel okullarda bu aslında söz konusu. Dolayısıyla burada belki bir terminoloji kullanmak, belki bir jargon kullanmak biz eğitimciler için önemli olabilir. Yani burası bir profesyonel alan. Siz çocuğu çok iyi tanıyor olabilirsiniz ama okulda çok fazla zaman geçiriyor ve bir eğitim öğrenme uzmanı kadar iyi tanımanız belki söz konusu değil. Mesela bu rehberlik birimlerinin aslında hem veliye hem öğrenciye psikolojik hizmet vermesi, psikolojik destek vermesi söz konusudur. Biz hep şey diye anlarız işte çocuğun ders programını yapması veya çocuğun işte sorumlu çocuklarla bir psikoloji rehberlik birimlerinin ilgilenmesi söz konusudur. Ama temel hizmet alıcılardan biri de orada aslında velilerdir. Onların kaygısını da burada yönetmek belki anlamlı olabilir.
1: Evet, orada gerçekten okullara büyük iş düşüyor. Bir taraftan da bu veli kaygısı çocuğa da yansıyan bir şey. Belki bunu da konuşmak lazım. Yani ebeveynin kaygısı çocuğa nasıl yansıyor?
0: Kesinlikle, yani sonuç

0: Sonuçta kaygılı ebeveynlerin ya da çocuk ya siz şimdi şey deseniz de panik yapma hiç sorun değil deseniz de aslında sözlerden çok çocuk belki davranışları ya da sözsüz iletişimdeki bir takım öğeleri daha fazla dikkate alıyor. Ve bu bir şeye dönüşüyor aslında. Yani velinin kaygısını da sırtlanması gereken bir pozisyonda hissediyor çocuk kendisine. Yani çocuk hem kendi kaygısıyla baş ederken hem de anne babasının ona bakım verenlerin de kaygılarını yönetmek durumunda kalıyor.
1: Peki velilere bu anlamda tavsiyelerimiz olabilir mi? Tabii ki bir reçete gibi düşünmeyelim bunu.
0: Evet.
1: Konuyu da oradan almadık aslında. Başka bir yerden aldık. Bunun üretilmiş bir şey olduğunu. Yani sonuçta hani burada velileri suçlamak değil amaç. Bu kaygının yaşanması bu sistemin sonucu gibi biraz hani kestirmeden söyleyeceğim ama ne yapılabilir?
0: Burada şey diye düşünmek lazım. Eskilerin söylediği bir şey vardır. Her hal geçicidir diye. Bu durum geçici bir durum bir kere. Çocukluğun kriziyle karşı karşıyayız. Şu anda aslında şey diye düşünebiliriz. Önceki kuşaklar, eski kuşaklar devletin çocuklarıydı. Sonra daha işte 90'lar, 80'lerin sonunda doğan genç ebeveynler belki şimdi. Onlar biraz da şirketlerin yani aslında devletler şirketleşmeye başladı. Onların yani şirketlerin, firmaların algılarını yönettiği çocuklar oldular. Bugünse yine 2026'da basılan bir kitap var Algoritmanın Çocukları diye. Bugünkü çocuklarsa algoritmanın çocukları. Artık onlar ne devlete ne şirketlere gönülden bağlı olmayabilirler. Onlar artık belli algoritmaların onları dürtüsel olarak uyardıkları, mesaj verdikleri çeşitli oyunlar ve aslında bilinçaltı mesajlarla koordine edildikleri bir dünyada yaşıyorlar. Dolayısıyla bununla baş etmek çocuklar için bir hayli zor aslında. Karar verme sistemleri felç olmuş durumda, duygularını yönetemiyorlar. Beden ve ruh farkındalığı oldukça gerilemiş durumda. Yine belki Kaygı Jenerasyonu diye bir kitaptan burada söz etmek gerekiyor. Bu kitaba göre 2020 sonrası doğanlar, hatta 2010 diyor kitap aslında, iki farklı değerlendirme yapıyor. Ruhsal bozukluk açısından bir pandemi yaşanıyor dünya genelinde. Şimdi böyle düşündüğümüz zaman aslında velilere belki söylenecek en basit önerilerden bir tanesi şu. Çocukla kaliteli zaman geçirmek yerine, kaliteli zaman önerileri yerine ya da bir takım reçete ebeveynlik önerileri yerine kendi içlerinden geldiği gibi samimiyetle çocuklarla yan yana kalabilmek, temas kurabilmek, yarış ve rekabet ortamından daha çok işbirliği ve dayanışma ortamına geçmeyi belki sağlamak anlamlı olabilir. El işleri hala bence önemli, elle yapılan işler hala önemli. Birlikte ufak basit şeyler üretmek, burada sonuç değil süreç malum daha fazla önemli.
1: Yemek yapmak örneğin.
0: Birlikte yemek yapmak inanılmaz bir pratik hala. Yapabilenler için bağ bahçe işleri, hiç yapamıyorsalar bir toprak yeşil bir alan bulup oralarda belki birlikte bir şeyler yapabilmek burada anlamlı. Çocuğu bir üretim, verimlilik, kalite perspektifinden değil de
1: Kariyer. Ben de
0: kariyer
1: kariyere
0: perspektifinden değil. Bunlar bir dünya görüşü aslında. Bunun
1: ekleyeyim.
0: yerine işbirliği, dayanışma, birlikte hareket etme, anlam yaratma üzerinden yeniden inşa edilecek bir alana ihtiyaç var. Bu tabii ki zaman istiyor. Sabır ve emek istiyor bir taraftan. Ama şunun da belki farkında olmak önemli. İyi bir uyku düzeni dışında erken çocuklukta verilebilecek şeyler çok sınırlı. Koşulsuz sevgi dışında verilebilecekler çok sınırlı. Mesela zaman zaman değişen tarifler var. Çocuğunuzu kucağınıza almanız mı önemli, yararlı yoksa almamanız mı erken çocuklukta? Veya işte gelişim dönemlerine göre çeşitli öneriler var. Bunların bir kısmı iflas etmiş durumda. Çoğu da çok her bağlamda çalışmayan şeyler. Bence çocuğu önemsemek burada önemli bir şey. Buradan hareketle performatif bir ebeveynden daha çok anlam yaratan ve aslında koşulsuz sevgi sunan bir ebeveyne dönüşmek mümkün. Bir de bunun bir süreç olduğunu kabul etmek lazım. Şeyler hoşuma gidiyor benim. Yeterince iyi ebeveyn söylemi bence gayet iyi. acaba ben iyi bir ebeveyn miyim, bu çocuk için iyi şeyler yapıyor muyum diye düşünen herkes bence iyi ebeveyndir. Yani bence çerçeveyi biraz böyle çizmek lazım. Ve pişmanlıkla endişe arasında gidip gelen o pazarlama tuzağına düşmemek lazım.
1: Çok güzel bitirdiniz. Programın sonuna geldik. Doçent Doktor Emre Er, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: Bu konuyu bence az da olsa açabildik. Değerli katkılarınız ve yorumlarınız için tekrar bekliyoruz.
0: Çok teşekkürler.
1: Evet, Apaçık Radyo'da Okul Zilindeydiniz. Önümüzdeki hafta pazartesi günü 10.30'da tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
2: Okul Zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
3: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan.
4: Özel Sezin Okulu sundu.
5: Sen küçük kutu, tutun bana kaçalım. Ki taşırken seni evden gemiye, gemiden trene, kırılmasın lambaların. Düşmanlarım hakkımda atıp tutarken yanındaydın. Hem yatağımın hem acımın. Onların zaferlerinden, benim kulaklarımdan geçen gece en son sen, sabah ilk şey sen. Söz ver bana birdenbire susmamak için.
6: Bertolt Brecht, Radyo.
7: Kulüp Kissa.

0: Hazırlayan Ali Akas. Kıvamında Gurur.
1: Pazartesi günleri 12'de Apaçık Radyo'da.
2: Merhaba sevgili seyirciler. Ben Damla Büyüker Doğmuş. Lütfen çevreyi kirletmeyin, yoksa hayvanlar ölümüne neden olabilir. Bir de özellikle kutup ayıları. Onların buzluğu eriyebilir. Ve böylece suyun içinde kalıp ölebilirler. Lütfen çevreyi kirletmeyin. Hoşça kalın.
1: Apaçık Radyo.
3: Doğa Dedektifi.
4: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin.
5: Koç Holding'in katkılarıyla.
6: Günaydın. Apaçık Radyo'da bir başka Doğa Dedektifleri buluşmasında bir aradayız. Bugün binlerce yıllık bir yolculuğa çıkmak istiyorum sizlerle. İnsanın doğaya bakmayı öğrenmesinin hikayesini konuşmak istiyorum. Şimdi binlerce yıl önce yaşayan bir insanı düşünün. Belki bir ormanın kenarında, belki bir nehrin kıyısında. Acıkmış, etrafında meraklı gözlerle bakıyor. Aklında sorular: su nerede bulunur? Hangi bitkiler yenebilir? Bu ağacın meyvesi ne zaman olgunlaşır? Yakınlarda bir yırtıcı var mı? Avladığım hayvanlar hangi mevsimde buradan geçer? Öyle sorular ki bunlar, yanlış cevap vermenin onun hayatında bir bedeli var. Bazen aç kalmak, bazen zehirlenmek, bazen de ölmek. Yani bugün ekolojik bilgi dediğimiz şeyin en eski biçimi. Hayatta kalma bilgisi. Hayatta kalmak için insan doğayı anlamak zorundaydı. Hayatta kalabilmek için çevresini okumak zorundaydı. Bir ağacın çiçek açması yalnızca güzel bir görüntü değildi onun için. Belki birkaç hafta sonra nerede yiyecek bulacağını söylüyordu. Bir kuşun hareketi yalnızca kuşla ilgili değildi. Yakınlarda suyun bulunduğunu gösteriyordu. Bir hayvan sürüsünün göçü başka hayvanların hareketlerini değiştirebiliyordu. Yağmur toprağı değiştiriyordu, toprak bitkiyi. Bitki otçuluğu, otçul yıldırıcıyı. Ve bütün bunlar dolayısıyla insanı etkiliyordu. Elbette ilk insanlar ekosistem kelimesini bilmiyorlardı. Ama ilişkiyi biliyorlardı. Çünkü ilişkiyi okuyamayan insan yaşayamazdı. Bu yüzden dünyanın farklı coğrafyalarındaki yerel toplulukların ekolojik bilgisini yeniden ciddiye almaya başladık günümüzde. Çünkü doğa bilgisi yalnızca bilim insanları tarafından keşfedilen ve üretilen bir bilgi değil. Bazen aynı nehri kuşaklar boyunca gözlemlemekle oluşur. Aynı ormanda yürümekle, tohum ekmekle, hayvanları takip etmekle, mevsimleri tanımakla. İnsan bu soruların daha büyüğünü de sormaya başladı. Yani ne yiyebilirim ya da nasıl hayatta kalabilirim sorularından daha büyük bir soru sormaya başladı zamanla. Canlılar arasında bir düzen var mı sorusu. İşte bu soru bizi yaklaşık 2400 yıl öncesine götürüyor. Antik Yunan'dayız ve karşımızda Aristoteles var. Aristoteles'i çoğumuz filozof olarak tanırız ama aynı zamanda dikkatli bir doğa gözlemcisiydi. Hayvanları karşılaştırıyor, nasıl beslendiklerini, nasıl çoğaldıklarını, nasıl geliştiklerini anlamaya çalışıyordu. Örneğin kuş embriyolarının gelişimini anlamak için farklı gelişim aşamalarındaki yumurtaları inceliyordu. Bugün bu kulağa sıradan gelebilir ama M.Ö. 4. yüzyılda olduğunuzu düşünün. En büyük derdin hayatta kalmak, en büyük amacın güç, fetih ve düzen kurmak olduğu yıllar. Sizse bir köşede yumurtaları açıyorsunuz ve kuş embriyosunun gelişimini anlamaya çalışıyorsunuz. Aristoteles aynı folluktaki farklı tavuk yumurtalarını farklı günlerde açıyarak yapıyordu bu işi. Gün be gün embriyonun nasıl değiştiğini izliyordu. Kalbin belirmesini, damarların oluşmasını, canlının biçiminin günler içinde ortaya çıkmasını. Şimdi bunu bugünün bilgisiyle düşünmeyelim. Mikroskop yok, fotoğraf makinesi yok, ultrason yok. Gelişim biyolojisi diye bir bilim alanı yok. Elinde sadece yumurta var, gözü var ve çok basit ama çok güçlü bir yöntemi. Farklı zamanlarda bakmak ve gördüklerini karşılaştırmak. Aristoteles'in bir öğrencisi var. Theophrastus, botaniğin babası. O gözlerini bitkilere çeviriyor ve başka bir şeyi fark ediyor. Bir canlıyı anlamak için yalnızca ona bakmak yetmiyor diyor Theophrastus. Bir bitki neden bir yerde iyi gelişirken başka bir yerde gelişmiyor? Neden bazı bitkiler kuru toprakta yaşayabiliyor? Bazıları neden suya yakın yerleri tercih ediyor? Neden aynı mevsimde bütün bitkiler aynı anda çiçek açmıyor? Theophrastus toprağa bakıyor, suya bakıyor, mevsime bakıyor, iklime bakıyor ve devasa bir adım atıyor bence ekoloji için. Bu bitki neden burada? Burada olmasını mümkün kılan koşullar nelerdir? Neyle ilişkili? Bunu kim yiyor? Bu değişirse başka ne değişir diye soruyor Theophrastus. Üzerinden 2000 yıldan fazla zaman geçse de ekolojinin hala temel soruları bunlar. Şimdi 9. yüzyıla gidelim, Basra'ya gidelim. Bugünkü Irak'ın güneyinde çok ilginç bir adam yaşıyor. Adı El-Caiz. Meraklı bir insan, çok okuyor, çok gözlemliyor. Özellikle hayvanlarla olağanüstü derecede ilgileniyor. En önemli eserlerinden biri Kitabül Hayvan, Hayvanlar Kitabı. Ama şu hayvan böyledir, şu hayvan şöyledir diye ilerleyen bir katalog yazmamış. Hayvanların yaşam biçimleriyle ilgileniyor El-Caiz. Ne yedikleriyle, nasıl avlandıklarıyla, birbirlerinden nasıl kaçtıklarıyla, yaşadıkları çevrenin onları nasıl etkilediğiyle. El-Caiz için yaşam tek tek canlılardan çok ilişkiler üzerinden okunur hale geliyor. Ama özellikle çok önemli bir sezgi var onun gözlemlerinde. Bir hayvanın yaşamını anlamak istiyorsanız, yalnızca hayvana bakamazsınız diyor El-Caiz. Çevresine de bakmalısınız. Çevresiyle beraber bakmalısınız. Bu noktada şimdi biraz müzik arası verelim. Bugün insanın doğaya bakmayı öğrenmesinin hikayesini konuşuyoruz dedik ama bakmakla görmek arasında önemli bir fark var. Çünkü bir ağacı görebiliriz ama ağacın toprakla kurduğu ilişkiyi fark edemeyebiliriz. Bir kuşu görebiliriz ama kuşun yediği meyvenin tohumunu kilometrelerce uzağa taşıdığını düşünemeyebiliriz. Bir nehri görebiliriz ama onun ormanla, balıkla, böcekle ve sonunda elbette bizim hayatımızla nasıl bağlantılı olduğunu fark edemeyebiliriz. 1967 yılından dünyaya bakan başka birinden geliyor şarkı, Louis Armstrong'dan. Onun dünyaya tanıttığı What a Wonderful World. Şimdi günümüzden bir sanatçının yorumuyla dinlemek istiyorum. Cat Edmondson'ın 2020 yılı albümü Dreamers Do isimli caz albümünden geliyor. What a Wonderful World.

0: What a wonderful world.
1: Cat Edmondson seslendirdi. What a wonderful world. Şimdi bu güzel dünyamızı keşfetmeye devam edelim. Dünya hiç durmuyor. Aslında kainat durağan ve sabit değil. Daimi bir eylem ve sürekli bir değişim içinde sonsuz oluşlarla dolu. Sürekli bir yaratılış, sürekli bir oluş. Dağlar değişiyor, denizler değişiyor, iklim değişiyor, canlılar değişiyor. Ve bütün bunların gerçekleştiği zaman bizim zaman kavramımızın ötesinde. Zaman yolculuğumuzda şimdi 18. yüzyıla gidelim. İsveç'teyiz. Deniz aşırı yolculuklar sayesinde dünyanın farklı coğrafyalarından çok sayıda bitki ve hayvan örneği gelmeye başlamış Avrupa'ya. Daha önce Avrupalı doğa bilimcilerin hiç görmediği canlılar geliyor. Ve sorular başlıyor. Bütün bunlara ne diyeceğiz? Hangileri birbirine benziyor? Hangileri aynı gruba ait? İşte bir insan çıkıyor, Carl Linnaeus, bir bilim insanı. Bir düzen lazım diyor ve 1735 yılında Systema Natura, Doğa Sistemi isimli kitabının ilk baskısını yayınlıyor. Daha sonraki çalışmalarında geliştirdiği iki isimli adlandırma sistemi, bugün modern biyolojik adlandırmanın temelini oluşturan sistem. O nedenle de Linnaeus modern taksonominin babası olarak biliniyor. Linnaeus bunu yapıyor ama Linnaeus'un raflarına yerleştirdiği canlıların altında başka bir arşiv var. Çok daha eski bir arşiv. Kayalar. Ve insanlar bu arşivi okumaya başladıkça hikaye gittikçe tuhaflaşıyor. Linnaeus 1735'te yayınladı dedik Systema Natura'yı. Gidelim 1785'e. 50 yıl sonra Edinburgh'dayız. İskoç doğa bilimci James Hutton, dünyanın geçmişi hakkındaki düşüncelerini Royal Society of Edinburgh'da anlatıyor. Diyor ki, yağmur kayaları aşındırıyor, nehirler malzemeyi taşıyor, denizlerde tortular birikiyor, yeni kayaçlar oluşuyor, yer kabuğu yükseliyor, sonra yeniden aşınıyor. Ve bunların hiçbiri insanın gündelik hayatındaki hızla gerçekleşmiyor. Ve bunları söylerken Hutton basit ve güçlü bir soru soruyor. Bu küçük süreçler çok ama çok uzun süre devam ederse ne olur? Bir dağ ortadan kalkabilir, bir deniz tabanı yükselebilir, bir kıyı çizgisi değişebilir, dünyanın yüzü dönüşebilir. Gerçekten Hutton'un açtığı kapı muazzam. Hutton diyor ki dünyanın geçmişi insan tarihinden çok daha derin olmalı. Bugün buna deep time, derin zaman diyoruz. Yaşamın değişebilmesi için gereken, İnsan ömrüyle ya da zaman algısıyla kıyaslanamayacak kadar büyük. Milyonlarca hatta milyarlarca yıl kapsayan jeolojik ve kozmik geçmişi özetleyen bir kavram. Bu kavramı aklımızda tuttuktan sonra yola devam edelim. 1899 yılına gelelim. 1899 yılında Fransız doğa bilimci Jean-Baptiste Lamarck, Philosophie Géologique, yani jeoloji felsefesi adlı eserini yayınlıyor. Ve dönemi için son derece önemli bir düşünce ileri sürüyor. Canlı türleri zaman içinde değişebilir. Bugün Lamarck dediğimizde biliyorsunuz çoğumuzun aklına zürafanın boynu gelir. Kullanılan organların geliştiği, yaşam boyunca kazanılan özelliklerin yavrulara aktarılabileceği düşüncesi Lamarck'ın düşüncesiydi. Bugün kalıtımın Lamarck'ın düşündüğü biçimde işlemediğini biliyoruz ama Lamarck'ı yalnızca zürafanın boynunu yanlış açıklayan adam diye anmak da doğru değil bence. Çünkü Lamarck aslında çok cesur bir şey söylüyor. Yaşamın bir tarihi var diyor ve ekliyor. Türler değişmez değildir. Çevre değişebilir, yaşam koşulları değişebilir ve canlılar da zaman içinde her zaman değişebilir. Evet, mekanizması konusunda yanılmıştı ama sorduğu soru ve bulduğu cevap doğruydu. Yine aynı dönemde Fransa'da Georges Cuvier fosilleri inceliyor. Cuvier'in ortaya koyduğu kanıt da en az Cuvier'in özür dilerim ortaya koyduğu kanıt da Lamarck'inki kadar sarsıcı. Bazı fosilleri yaşayan hayvanlarla karşılaştırıyor Cuvier ve bir gerçekle karşılaşıyor. Diyor ki bazı canlılar artık yok. Bir zamanlar yaşamışlar Ama bugün yaşamıyorlar. Soyları tükenmiş. Bugün nesli tükenmiş tür dediğimizde bunu çok doğal karşılıyoruz. Ama o dönem için yok oluş fikri çok büyük bir değişim. Ve tam burada bilim tarihinin en sevdiğim karakterlerinden biri hikayemize giriyor. Genç bir kadın. İngiltere'nin güney kıyısında kayaların arasında fosil arıyor. Adı Mary Anning. Lyme Regis'te yaşıyor. Denizin aşındırdığı kayalıklarında 180 bin yıl öncesine ait tarihi öncesi fosiller olan bir kasaba. İngiltere'nin Dorset bölgesinde yer alan bir sahil kasabası. Lyme Regis. Jane Austen'ın İkna kitabını ya da John Fawcett'ın Frances Teğmen'in Kadını romanını okuyanlar bileceklerdir bu kasabayı. O romanlarda geçen kasabanın adı Lyme Regis. Mary burada büyüyor. Ailesi varlıklı bir aile değil. Babası marangoz ve ek gelir için fosil topluyor. Mary de küçük yaşlardan itibaren onunla fosil topluyor. Ve babası öldükten sonra da fosil toplamaya devam ediyor. Meraktan değil sadece. Geçim yollarından bir ailenin. 1811-12 yıllarında Mary ve abi Joseph, daha sonra ihtiyozor olarak tanımlanacak olağanüstü bir deniz sürüngeninin iskeletini ortaya çıkıyorlar. Yani gözünüzde canlansın diye söylüyorum. 20 metre boya ulaşan dev balık bir kertenkele düşünün. 1823 yılına geldiğinizde Mary daha da tuhaf bir şey buluyor. Küçük bir kafa buluyor. Uzun bir boyun, geniş bir gövde, yüzgeçler. Eksiksiz bir iskelet ortaya çıkarıyor. Adı Plesiosaurus. Başka bir dev deniz sürüngeni türü. Öylesine garip canlı ki kuviyeye çizimler gönderiliyor. Kuviye gördüğü zaman diyor ki farklı hayvan parçalarının birleştirilip oluşturulmuş bir canlı bu. Ve şüphe duyuyor. Ama zaman içinde anlaşılıyor ki bu canlı gerçek. Bir zamanlar denizlerde böyle bir hayvan yüzmüş ve artık yok. Düşünsenize bir kayayı açıyorsunuz. İçinden dünyanın kayıp geçmişinden bir hayvan çıkıyor. Bu fosil artık yalnızca taşlaşmış bir kemik değil bence. Bir mesaj. Ve mesaj şunu söylüyor. Bugün gördüğümüz dünya her zaman böyle değildi. 1830'lara gelelim. Principles of Geology yani jeolojinin ilkeleri adlı eseriyle Charles Lyell karşımızda. Hutton'un açtığı yolu genişletiyor Lyell. Bugün gördüğümüz jeolojik süreçlerin çok uzun zamanlar boyunca dünyanın yüzünü büyük ölçüde değiştirebileceğini savunuyor. Lyell'ın kitabı önemli ama Lyell'ın kitabını okuyan bir genç adam var. O da çok önemli. Hatta kitabın ilk cildini yanından ayırmıyor. Yıl 1831. Bir gemiye binecek genç adam. Geminin adı HMS Beagle. Genç adamın adı da Charles Darwin. Bugüne şu ana kadarkileri şöyle bir gözden geçirirsek Hutton bize derin zaman kavramını hediye etti. Lamarck türler değişebilir dedi. Cuvier türler yok olabilir dedi. Mary Anning kayaların içinden kayıp dünyanın canlılarını çıkardı. Şimdi bunların hepsini birleşince diyoruz ki canlılar değişiyor. Ama neden ve nasıl değişiyor? Tam bu noktada ben yine bir müzik arası verip bu sefer 1964 yılına gitmek istiyorum. Sam Cooke'dan bir parça dinleyelim. Dinleyeceğimiz şarkının doğduğu tarihsel bağlam elbette çok daha başka. Aslında Cooke Amerika'daki ırk ayrımcılığına ve sivil haklar mücadelesine sesleniyor parçasında. O bağlamı unutmayalım, aklımızda tutalım. Ama biz bugünkü hikayemiz için parçanın ismini ödünç alalım. A change is gonna come. Bir değişim gelecek diyor Sam Cooke.

Evet, Sam Cooke'dan dinledik. A change is gonna come. Sam Cooke bir değişim gelecek dedi. Aslında bizim hikayemizde 18. yüzyılda başlamıştı değişim. Hatın kayalarda görmüştü değişimi ilk olarak. Marianing fosillerde. Lamarck canlıların zaman içinde değişebileceğini düşünmüştü. Ama sorumuzu sorduk ya, canlılar peki değişiyor da neden ve nasıl değişiyor? Evet, 1831 yılının Aralık ayına dönüyoruz. İngiltere'nin Plymouth limanında bir gemi var, söyledik. 22 yaşında bir genç adam var, Charles Darwin ve jeolojiye meraklı, böcek toplamayı seven, doğaya bakmaktan büyük zevk alan bir genç adam. Tam olarak 27 Aralık 1831'de yola çıkıyor. Yaklaşık 5 yıl süren bir yolculuk. Güney Amerika'yı özellikle Patagonya, Ant Dağları, Galapagos, sonra Avustralya, Afrika'nın güneyi. Darwin fosiller topluyor, kuşları inceliyor, bitkilere bakıyor, depremler yaşıyor. Ve söylediğim gibi yanında Lyell'ın kitabı var. Lyell'ın kitabında önemli bir düşünce biçimi var. Bugün küçük görünen süreçler yeterince uzun zamanda çok büyük değişimler yaratabilir. Darwin kayalarda bunun izlerini görüyor. Sonra canlılara bakıyor. Farklı canlıların dikkat çeşitliliği farklılıklarını takip ediyor. Dev kaplumbağalar. İleride Darwin anlatısının simgesi haline gelecek olan mockingbirdler, yani alaycı kuşlar ve ispinozlar tabii ki. Darwin İngiltere'ye dönüyor 5 yıl sonunda. İngiltere'ye döndükten sonra getirdiği örnekleri inceliyor. Uzmanlarla konuşuyor. Notlarını karşılaştırıyor. Ve değişimi görüyor ve diyor ki bu değişimi sağlayan mekanizma nedir peki? 1838'de Darwin Thomas Robert Malthus'un nüfus teorisini okuyor. Malthus diyor ki insan nüfusunun geometrik olarak arttığını söylüyor Malthus. 2, 4, 8, 16 şeklinde. Ancak gıda kaynakları aynı şekilde artmıyor diyor. Aritmetik olarak artıyor. 1, 2, 3, 4 şeklinde artıyor. Bu durumda diyor gelecekte kaynakların yetersiz olmasına sebep olacak. O da kıtlık, hastalık ve savaşları kaçınılmaz hale getirecek diyor. Ve korkunç bir yaşam mücadelesinden bahsediyor. Darwin de bu noktadan ilerliyor. Diyor ki kaynaklar sınırlı. Ama canlılar hayatta kalabilecek olandan daha fazla da yavru üretebiliyor. Ve bireyler birbirinin tam aynısı değil. Eğer bu farklılıkların bir bölümü kalıtsalsa, belirli çevre koşullarına uyum sağlayan bireyler daha fazla yavru bırakabilirler. Ve nesiller geçtikçe bu özellikler popülasyonlarında yaygınlaşabilir. Yani bizim bugün bildiğimiz tanımıyla doğal seçilim. Doğal seçilim deyince burada sık sık yapılan bir yanlışı da düzeltelim. Mesela hep en güçlü olanın hayatta kalması olarak yorumlanıyor bu mesele. Ama aslında belirli koşullarda üreme başarısını etkileyen özelliklerden bahsediyoruz. Yani bugün avantaj sağlayan bir özellik çevre değiştiğinde dezavantaja dönüşebilir. Çünkü doğa canlıya şöyle ol demez. Canlı da bu ortama uyum sağlamak için değişeyim kardeşim diye karar vermez. Onun için kalıtsal çeşitlilik diye bir şey var. Belirli koşullar altında bazı özellikler sonraki kuşaklara daha fazla aktarılıyor. Darwin bunun üzerine yıllarca düşünüyor, kanıt toplamaya devam ediyor. Ta ki dünyanın öteki ucundan bir metin gelene kadar. Alfred Russel Wallace burada hikayemize giriyor. Darwin gibi varlıklı bir aile çocuğu değil, üniversite eğitimi almamış. Öğretmenlik yapıyor. Ama doğaya karşı olağanüstü bir merakı var. 1848'de arkadaşı Henry Walter Bates ile Amazonlara gidiyor ve yaklaşık 4 yıl boyunca örnekler topluyor. Notlar tutuyor ve sonra 1852'de İngiltere'ye dönmeye karar veriyor. Yanında bütün o notları var, yılların emeği. Ama Atlantik'in tam ortasında gemide yangın çıkıyor. Wallace Filika ile kaçmak zorunda kalıyor ve Filika'dan yanan gemiyi izlerken hayal edemiyorum kendisini. Gerçekten çok üzücü bir durum. Çünkü bütün çalışması, 4 yıllık emeği yok olup gidiyor. Evet, Wallace yıkılmıyor ama ve yılmıyor ve 2 yıl sonra yeniden yola çıkıyor. 1854'te Malay Takım Adaları'na gidiyor bu sefer ve 8 yıl boyunca bölgeyi dolaşıyor. Bali'deki hayvanları inceliyor, Lombok'taki hayvanları inceliyor ve aralarında şaşırtıcı farklar görüyor. Adalar yakın ama faunaları farklı adaların.
Ortada görünür bir duvar yok ama yine de biyolojik bir sınır var. Bugün hatta Asya ve Avustralya'ya özgü hayvan türlerini birbirinden ayıran bu sınır, yani Güneydoğu Asya'daki Malay takım adalarından geçen bu sınır, tabii hayali sınır. Bu sınıra biz Wallace hattı diyoruz, Wallace'tan dolayı. İlk fark eden o çünkü. 1858'e geldiğimizde, yani Malay adalarına gittikten 4 yıl sonra Wallace sıtmaya yakalanıyor. Sıtma sırasında yüksek ateş ve titreme nöbetleri geçirirken o da Malthus'un nüfus artışı üzerine yazdığı makaleyi okuyor. Ve insan popülasyonunu dengeleyen kıtlık, hastalık, savaş gibi faktörlerin hayvanlar alemi için de geçerli olduğunu fark ediyor. Ve neden bazıları ölüyor da bazıları hayatta kalıyor sorusunun cevabı zihninde netleşiyor. Çevreye en iyi uyum sağlayanlar hayatta kalıyor ve neslini devam ettiriyor diyor. Yani doğal seçilim mekanizmasını Charles Darwin'den tamamen bağımsız olarak bu ateşli hastalık yatağında çözüyor. Ateşi düşüp kendine gelir gelmez bu fikrini kağıda döküyor ve görüşlerini almak üzere İngiltere'deki Charles Darwin'e posta alıyor. Şimdi Darwin'i bir düşünün. Yıllardır üzerinde çalıştığı bir fikir var ve dünyanın öteki ucundan gelen bir metinde başka bir insanın aynı temel mekanizmaya bağımsız olarak ulaştığını görüyorsunuz. Bu noktada Charles Lyell ve Joseph Dalton Hooker devreye giriyor. 1 Temmuz 1858'de Darwin'in önceki çalışmalarından parçalarla birlikte Wallace'ın metnini sunuyorlar. Linnean Society diye bir grup var, topluluk var, bilim topluluğu Londra'da. Orada sunuyorlar. Ama ilginç olan şu, ne Darwin ne Wallace salonda değil. Wallace hala Malay takım adalarında. Darwin ise küçük oğlunun ölümünün ardından ailesiyle birlikte yas tuttuğu bir dönemde. Evet, 1858'de bu duyuluyor ve nihayet ertesi yıl 1859'da Darwin ünlü eseri On the Origin of Species, yani türlerin kökenini yayınlıyor. Ve doğa bilimlerinde büyük bir dönüşüm başlıyor biliyorsunuz bu kitapla birlikte, bu eserle birlikte. Ama eserin yankıları devam ederken doğal seçilimin çalışabilmesi için kalıtsal farklılık gerekiyordu ya. Peki kalıtım nasıl çalışıyor sorusu ortaya çıkıyor. Cevabın bir parçası işte Avrupa'nın bir başka köşesinde bir manastır bahçesinde saklı. Bugünkü Çekya'da Brno kentinde. Aynı zamanda bir din adamı olan Gregor Mendel. Manastırının bahçesinde binlerce farklı bezelye bitkisi yetiştiren bir din adamı, bir bilim insanı. Sarı olanlar var, yeşil olanlar, düzgün tohumlular, buruşuk tohumlular. Mendel, bezelyeler üzerinde yaptığı deneylerle kalıtımın temel kanunlarını ve özelliklerin nesilden nesile aktarıldığını ortaya koyuyor. Mendel tabii ki bugünkü anlamıyla gen kavramını veya DNA'yı bilmiyordu. Ama kalıtsal özelliklerin belirli örüntülerle kuşaktan kuşağa aktarabildiğini gösterdi. Çalışmalarını 1865'te sundu. 1866'da Experiments on Plant Hybrids, bitki melezleri üzerine deneyler ismiyle yayınladı. Çalışması aslında uzun süre hak ettiği ilgiyi görmedi. Darwin İngiltere'de kalıtımın mekanizmasını anlayıp çalışırken aslında aynı yıllar Mendel Brno'da onun temel örüntülerinden bazılarını ortaya koymuş durumda aslında. Ama o iki bilgi o zaman birbirine bağlanamıyor ve Mendel'in çalışması ancak 1900'ler civarında, yani yaklaşık 40 yıl sonra yeniden fark ediliyor ve 20. yüzyılın ilk yarısında Darwin'in doğal seçim teorisiyle Mendel'in kalıtım yasaları aynı açıklama çevresini birleştiriliyor ve buna modern sentez deniliyor. Evet, Darwin ve Wallace bize seçilimi gösterdiler. Mendel kalıtımın düzenini açıkladı. Modern sentez ise bu iki hikayeyi birbirine bağladı ve önemli bir noktaya getirdi. Ama hala bu bir soru var akılda. Bu kalıtsal bilgi tamam, evet, düzenini de anladık ama nerede? Bu soruyu cevaplamadan önce yine kısa bir müzik arası verelim. Evet, en son Güney Amerika'dan Asya'ya, oradan Avustralya'ya uzandık. Çekya'da manastırın bahçesinde belki biraz soluklandık diyelim ve
Dünyanın dört bir yanına dolaşmaya devam edeceğiz tabii. Ve şimdi bu duruma uygun biçimde bir parça geliyor aklıma. 1970 tarihli Let It Be albümünde yer alan bir Beatles parçası. Across the Universe.

Beatles'tan Across the Universe'ı dinledik. Müzik arasından önce Mendel'in bilmediği bir şey vardı demiştik. Kalıtsal bilgi nerede saklı? 20. yüzyılın ilk yarısında cevabın DNA ile ilişkili olduğu giderek netleşmeye başladı. 1950'lerin başında King's College, Londra'daki King's College'a gidelim. Ve Rosalind Franklin ve onun doktor öğrencisi Raymond Gosling var. DNA üzerinde çeşitli çalışmalar yapıyorlar. Ve 1950'lerin başı demiştik ya, 1952'de çok önemli bir görüntü elde ediyorlar. Bugün bilim tarihinin en ünlü görüntülerinden biri. Foto 51. Yani DNA görüntüleme denemeleri sırasında çekilen 51. fotoğraf. Siyah bir zeminde X biçimli bir görüntü. Ama öyle bir X ki DNA'nın sarmal yapısına ilişkin çok önemli bilgiler içeriyor. Yine aynı dönemde, yani Franklin ile Gosling'in çalıştığı dönemde, Cambridge'de James Watson ve Fritz Crick DNA'nın yapısını çözmeye çalışıyorlar. Ve Franklin Gosling'in deneysel verilerinin katkısıyla Watson ve Crick çift sarmal modeli kuruyorlar. İşte 1952'deki fotoğraf, 1953'te DNA'nın yapısına ilişkin çalışmalar yayınlanmaya başlıyor ve burada önemli bir ayrıntı var. Onu ifade etmem gerekir notlarımda. Şimdi öyle bir anlatım geliyor ki Watson ve Crick sanki DNA'yı keşfetmiş gibi. Hayır. DNA'nın keşfi esasında 1869 yılında Friedrich Mischer'in hücre çekirdeğinde nükleyin adını verdiği maddeyi bulmasıyla başlamış. Ama 1953'te James Watson ve Francis Crick çift sarmal yapıyı çözmüşler ve süreci tamamlamışlar. Çift sarmal yapının açıklanması gerçekten büyük öneme sahip. Çünkü DNA'nın çift sarmal yapısı genetik bilginin güvenle saklanmasını, hatasız kopyalanmasını ve nesilden nesile aktarılmasını sağladığı için çok önemli. Şimdi DNA'dan bir moleküle geçelim. Laboratuvarda üretilmiş bir kimyasala bakalım. DDT. Biliyorsunuz, İkinci Dünya Savaşı sırasında özellikle hastalık taşıyan böceklerle mücadelede etkili biçimde kullanıldığı bir madde. Savaş sonrasında tarımda da kullanılımı hızlandı. Ve çok yoğun bir şekilde kullanıldı, biliyorsunuz. İlk bakışta hikaye basit. Zararlı böcek var. Kimyasalı uyguluyorsunuz. Böcek ölüyor. Problem çözülüyor, ama biliyoruz ki bir ekosistemde bir şeyi değiştirdiğinizde başka şeyler de değişebilir. Ve burada hikayemize Rachel Carson giriyor. Geçmiş programlardan çok iyi bildiğimiz bir isim. Bir deniz biyoloğu. Ama aynı zamanda olağanüstü bir yazar. 1950'lerin sonunda pestisitlerin çevredeki etkileri giderek dikkatini çekiyor Rachel Carson'ın. Yıllarca araştırıyor. Bilim insanlarıyla yazışıyor. Çalışmaları inceliyor. Ve 1962 yılında Silent Spring'i yazıyor. Yani sessiz bahar. Kitabın adı bile başlı başına bir hikaye. Çünkü bahar nasıl sessiz olabilir? Bahar dediğimiz şey kuş sesidir, böcek sesidir. Yeni çıkan yapraklardır, hayatın yeniden hareketlenmesidir. Carson bunu bilinçli koyuyor tabii ki, bu kitabın adını. Carson kitabını hayali bir Amerikan kasabası anlatarak başlıyor. Bir zamanlar yaşamla dolu bir yerden bahsediyor. Sonra kuşlar kayboluyor, hayvanlar hastalanıyor ve kasabanın üzerine bir sessizlik çöküyor. Ve soruyor, ne yaptık? Evet, gerçekten Carson'ın gösterdiği şey tam da ekolojinin bize öğrettiği gerçek. Bir kimyasalı tarlaya uyguladığınızda hikaye tarlada bitmiyor, çevrede hareket edebiliyor. Canlıların bedenlerinde birikebiliyor, besin ilişkileri boyunca taşınabiliyor. Hiç hedeflemediğiniz canlıları etkileyebiliyor. Başlangıçta bir böceği öldürelim diye başladık yola. Şimdi ekoloji bize şu soruları soruyor. Evet, sen böceği öldürelim dedin, ama o böceği kim yiyor? Onu yiyeni kim yiyor? Kimyasal suyla karışıyor mu? Toprağa ne oluyor? Ya kuşlara, ya balıklara, ya insanlara? Evet, bir molekülden başladık. Ama o molekülün hikayesi gördüğünüz gibi bir kuşun hikayesine dönüştü. Kuşun hikayesi bir ekosistemin hikayesi. Ve ekosistemin hikayesi tabii ki bizim hikayemize. Rachel Carson'ın Silent Spring'de çok önemli bir cümlesi var.
In nature nothing exists alone diyor. Yani doğada hiçbir şey tek başına var olmaz. Bu önemli bir cümle. Ve insan tabii doğada hiçbir şeyin tek başına yaşamadığını ne zaman fark etti dersek tek bir tarih veremeyiz. Ama Carson'la birlikte bu düşünce yalnızca bilimsel bir açıklama olmaktan çıktı, bunu söyleyebiliriz. Bir sorumluluk meselesine dönüştü. Çünkü eğer hiçbir şey tek başına var olmuyorsa, yaptığımız şeylerin sonuçları yalnızca başladıkları yerde kalmayabilir. Nitekim kısa bir süre sonra insanlık başka bir görünmez tehdidi fark etti. Bu kez kuşların sessizleşmesi değil, gökyüzündeki koruyucu bir tabakanın incelmesi. Ama önce yine biraz müzik. Rachel Carson'ın Silent Spring'i 1962'de yayınlandı. Ve yalnızca 9 yıl sonra 1971'de ekoloji kelimesi popüler müziğin içinde karşımıza çıktı. Marvin Gaye'in What's Going On albümündeki bir parçadan bahsediyorum. Hava kirliliğinden, kirlenen sulardan, petrolden, radyasyondan, insanın dünyaya yaptıklarından söz eden bir parça. Rachel Carson bilimle ve edebiyatla sormuştu. Marvin Gaye müzikle soruyor. Dünyamıza neler oluyor diyor. Evet, Marvin Gaye'den dinliyoruz. Mercy, Mercy Me.

Marvin Gaye'den dinledik. Mercy, Mercy Me. Şimdi müzik arasından önceki konumuza tekrar geri dönelim ve Antarktika'ya gidelim. 1980'lerin başı. British Antarctic Survey'den bilim insanları atmosferdeki ozon miktarını her yıl düzenli olarak ölçüyorlar. Kim mi bunlar? Joe Foreman, Brian Gardiner, Jonathan Shacklin. Yıllarca aynı şeyi dikkatle ölçüyorlar bu bilim insanları. Ve Antarktika baharında stratosferdeki ozon miktarının giderek azaldığını gözlemliyorlar. 1985'te sonuçlarını yayınlıyorlar ve dünya bugün ozon deliği dediğimiz büyük çevre sorunuyla yüzleşiyor. Ama burada hikayemize çok ilginç bir insan giriyor. Adı Thomas Midgley. Amerikalı bir mühendis ve kimyasal, kimyager. Thomas Midgley önemli çünkü bilim tarihinde çok az insanın hayatı teknolojinin hem sorun çözme gücünü hem de öngörülemeyen sonuçlarını Midgley'ninki kadar çarpıcı biçimde anlatıyor. Öncelikle 1920'lerin başındayız. Midgley'i tanımak için o hikayelere başlamak istiyorum. Otomobil motorlarının önemli bir problemi var. Motor vuruntusu. Yakıt motorun içinde düzensiz biçimde yanıyor ve motorun verimini düşürüyor. Midgley ve çalışma arkadaşları buna çözüm arıyorlar. Çok sayıda madde deniyorlar. Ve sonunda 1921'de son derece etkili bir katkı maddesi buluyorlar. Tetraetil kurşun. Çalışma arkadaşları buna çözüm arıyorlar. Çok sayıda madde deniyorlar. Ve sonunda 1921'de son derece etkili bir katkı maddesi buluyorlar. Tetraetil kurşun. Gerçekten çok küçük miktarlarda benzin

kişiler halüsinasyonlar, titremeler, ciddi nörolojik belirtiler gösteriyorlar ve 5 işçi hayatını kaybediyor. Aslında Michelin'in kendisi de zehirleniyor. Tetraetil kurşundan. Ama bunlara rağmen kurşunlu benzin, hatırlayacaksınız, onlarca yıl boyunca kullanılmaya devam etti. Ve ben bunu bir Mitchell'i tanımak için anlattım. Mitchell'in hikayesini esas bizim konumuza gelecek olursak, birkaç yıl sonra Mitchell'in önüne başka bir problem geliyor. Bu kez buzdolapları. Bugün mutfağımızdaki buzdolabını son derece sıradan bir eşya gibi görürüz. Ama ilk soğutma sistemlerinde kullanılan maddelerden bazıları, yani amonyak, kükürt dioksit, bazı hidrokarbonlar zehirli ya da yanıcı olabiliyordu. Yani sızıntılar ciddi kazalara yol açabiliyordu. Dolayısıyla sorulan soru şuydu: daha güvenli bir soğutucu bulabilir miyiz? İşte Mitchley ve Frigidaire'deki çalışma arkadaşları 1930'da bir çözüm geliştiriyorlar ve klorofluorokarbonları buluyorlar. Bunların en ünlülerinden biri Freon 12. Yanıcı değil. Gündelik kullanım koşullarında düşük akut toksitliğe sahip, kararlı, soğutma için son derece kullanışlı. Hatta Midgley yeni gazın güvenliğini göstermek için bir gösteri yapıyor. Gazı içine çekiyor ve ardından bir mumun alevini söndürüyor ve diyor ki, bakın, yanıcı değil ve beni de zehirlemedi. O günün bilgisiyle bakarsanız oldukça başarılı bir çözüm bulunmuş gibi görünüyor. Ama İşte ekolojinin bize sürekli hatırlattığı problem de burada başlıyor sanıyorum. Bir maddenin bulunduğu yerde güvenli görünmesi, gittiği her yerde güvenliği olduğu anlamına gelmiyor. Evet, klorofluorokarbonlar atmosferin alt katmanlarında son derece kararlı. Zaten kendilerini kullanışlı kılan özellik de bu. Ama yıllar geçtikçe atmosferde yükseliyorlar, stratosfere ulaşıyorlar. Orada güçlü mor ötesi ışınım bu molekülleri parçalayabiliyor ve ortaya çıkan klor atomları ozonun parçalanmasını hızlandıran kimyasal tepkilere katılıyor. Bir buzdolabında son derece yararlı görünen bir molekül, yıllar içinde kilometrelerce yukarıdaki atmosfer kimyasının bir parçası haline geliyor. Düşünsenize, Michley bir buzdolabı problemini çözmeye çalışıyordu aslında. Muhtemelen Antarktika'daki ozon tabakasını düşünmesi için de o tarihte bilimsel bir neden yoktu. Çünkü kloroflora karbonların ozon üzerindeki etkisi ancak çok daha sonra anlaşılacaktı. Ama ortaya çıkan sonuç, programımızın başından beri takip ettiğimiz düşüncenin neredeyse kusursuz bir örneği. Sonuçlar başladıkları yerlerde kalmıyorlar. İşte Michelin'in hayatında bunun çok çarpıcı bir ironisi var. Çünkü aynı insan bir tarafta kurşunlu benzinin yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor, diğer tarafta kloroflora karbonların geliştirilmesine. Bir tanesi milyonlarca insanın kurşuna maruz kalmasına katkıda bulunmuş, diğeri ozon tabakasının incelmesinde önemli rol oynayan maddelerden biri haline gelmiş. Yani tabii bunu bir adam dünyaya bütün bu kötülükleri yaptı diye anlamak fazla basit olur. Çünkü teknoloji aslında hiçbir zaman, anlattığımız gibi, birçok konuda olduğu gibi, tek bir insanın hikayesi değil. Şirketler var, piyasalar var, düzenlemeler var, bilimsel bilginin sınırları var, toplumsal tercihler var. Ama Michelin'in hikayesi bize çok önemli bir şey gösteriyor. Teknik olarak başarılı bir çözüm, ekolojik olarak başarılı bir çözüm olmak zorunda değil. Özetle, bir maddeyi bir yerde kullanıyoruz ama etkisi orada kalmıyor. Yani bir buzdolabıyla Antarktika arasında, bir otomobil motoruyla bir çocuğun kanındaki kurşun arasında ilk bakışta göremediğimiz ilişkiler var. Ama işte görüyorsunuz, uzaklık ilişkisizlik anlamına gelmiyor. Evet, ozon hikayesinin başka bir tarafı da var. Dediğim gibi, bilim insanları sayesinde dünya sorunu fark ediyor. Nedenleri araştırılıyor, kanıtlar güçleniyor. Ülkeler müzakere ediyor ve 1987 yılında 16 Eylül günü ozon tabakasına zarar veren maddelerin üretim ve kullanımını azaltmaya yönelik küresel bir anlaşma, Montreal Protokolü
196 ülke tarafından imzalanıyor.

0: Elbette mesele bir gecede çözülmüş değil. Ama bugün ozon tabakasının iyileşme yolunda olduğunu biliyoruz. Ve bu bize çok önemli bir ihtimali gösteriyor. Bilim sorunu görebilir, toplumlar ciddiye alabilir ve ülkeler birlikte hareket edebilirse sonuç değişebilir. Bu bilgiye çok ihtiyacımız var bugün. Ama tabii bu her çevre sorununun kolayca çözülebileceği anlamına gelmiyor. İklim değişikliği özellikle çok daha karmaşık. Biyolojik çeşitlilik kaybının nedenleri çok daha dağınık. Ama yine de ozon tabakasında yaşananlar bize şunu hatırlatıyor. Gelecek yalnızca başımıza gelen bir şey değildir. Bazı koşullarda verdiğimiz kararlarla da şekillendirdiğimiz bir şeydir. Evet, bugün dünya üzerindeki gözlerimiz olağanüstü biçimde çoğaldı. Uydularla ormanların değişimini izliyoruz. Buzulların geri çekilmesini gözlüyoruz. Kuşların kıtalar arasındaki göçlerini rahatlıkla takip edebiliyoruz. Balinaların seslerini dinliyoruz. Bir gölden aldığımız su örneğindeki çevresel DNA'yı inceleyerek orada yaşayan canlıların izlerini bulabiliyoruz. Yurttaş bilginler milyonlarca gözlemi araştırmalara taşıyor. Genetikte Mendel'in bezelyelerinden çok ileriye geldik. Bugün artık yalnızca insanı değil, yeryüzündeki yaşamın genomik çeşitliliğini okumaya yönelik büyük projeler yürütülüyor. Düşünsenize, Mary Anning bir zamanlar kayaların arasında tek tek fosiller arıyordu. Bugün yeryüzündeki yaşamın genetik kütüphanesini okumaya çalışıyoruz. Ama burada çok önemli bir şey var. Daha fazla veri otomatik olarak daha fazla bilgelik anlamına gelmiyor. Bir ormanın kaç hektar küçüldüğünü uydudan görebiliriz. Bir türün genomunu dizileyebiliriz. Bir kuşun göçünü takip edebiliriz. Ama bütün bunlardan sonra hala bir karar vermemiz gerekiyor. Bu bilgiyle ne yapacağız? Bilim bize ilişkileri gösterebilir, olasılıkları, riskleri, muhtemel sonuçları. Ama bazı sorular sonunda bilimsel olmaktan çıkıp etik, toplumsal, siyasal sorulara dönüşür. Evet, bir sulak alanın ne kadar karbon tuttuğunu ölçebiliyoruz. Kaç kuşa habitat sağladığını belirleyebiliyoruz. Taşkın riskinin ne kadar azalttığını modelleyebiliyoruz. Ama yine de sonunda şu soru var karşımızda. O sulak alanın geleceğine nasıl karar vereceğiz? Çünkü mesele artık yalnızca ne biliyoruz değil, neye değer veriyoruz ve kim adına karar veriyoruz? Şimdi programın başına dönmek istiyorum. Doğayı okuyarak yaşayan ilk insanları hatırlayın. Kuşaklar boyunca aynı değerleri, ormanları, hayvanları, mevsimleri gözlemlediler. Uzun dönemli, yer temelli, kuşaktan kuşağa aktarılan gözlemler yaptılar. Buna baktığınız zaman anlıyorsunuz, insan doğayı yalnızca dışarıdan gözleyen biri değil, ilişkinin içinde, birlikte yaşamak için bunları yapmak zorunda. Evet, hayatta kalabilmesi, çevresindeki ilişkileri okuyabilmesine bağlı olan ilk insandan bu yana binlerce yıl geçti. Ama temel mesele sanırım hiç değişmedi. Hayatta kalabilmek için hala çevremizdeki ilişkileri doğru okumak zorundayız. Çünkü bu kez artık sorun tek bir insanın hayatta kalması değil. Toplumların, şehirlerin, ekosistemlerin ve giderek bütün gezegenin yaşam koşullarından bahsediyoruz. İşte Aristoteles'ten başladık, Rachel Carson'a geldik. İnsanlık aslında aynı şeyi yapıyor yüzyıllardır. Bakıyor, soruyor, bağlantı kuruyor. Ve belki de ekolojinin bütün bu uzun hikayesini, bu programda anlattığımız hikayeyi tek bir cümlede özetleyebiliriz. Ekolojinin tarihi, insanın nesnelere bakmayı bırakıp ilişkileri görmeye başlamasının tarihidir diyebiliriz. Rachel Carson'ın o cümlesine yeniden dönelim. Doğada hiçbir şey tek başına var olamaz. Var olmaz. Belki doğayı korumak dediğimiz şeyi de bu yüzden biraz farklı düşünmeliyiz. Doğayı korumak yalnızca tek tek türleri korumak değil. Yalnızca ağaçları korumak değil. Yalnızca korunan alanların etrafına sınır çizmek değil. Elbette bunların hepsi önemli. Ama daha derinde doğayı korumak, yaşamı mümkün kılan ilişkileri korumak. Suyu toprakla, çiçeği arıyla, kuşu ormanla, nehri denizle ve insanı bütün bunlarla buluşturan ilişkileri korumak. Belki de doğa dedektifi olmak tam da bununla ilgili. Belkisi fazla, tam da bununla ilgili. Belki çok uzaklarda kimsenin bilmediği olağanüstü bir canlı bulmak değil bizim işimiz ama her sabah önünden geçtiğimiz ağaca biraz daha dikkatli bakmak, bir kuşun sesini fark etmek, yağmur yağdığında suyun nereye gittiğini merak etmek. Bu yıl neden daha az kelebek gördüğümüzü kendimize sormak, bir derenin neden artık akmadığını araştırmak ve her seferinde basit bir soru sormak. Bunun başka neyle ilişkisi var? Çünkü her zaman ifade ettiğim gibi yaşamı anlamak istiyorsak ilişkileri anlamalıyız. Ve ilişkileri anlamaya başladığımızda başka bir şey daha fark ediliyor. Biz dışarıdan doğaya bakan seyirciler değiliz. Biz hikayenin tam içindeyiz. Evet, bugün doğa dedektifinde insanın doğadaki görünmez bağları nasıl keşfetmeye başladığının izini sürdük. Haftaya yeni bir sorunun, yeni bir izin, belki de şimdiye kadar fark etmediğimiz başka bir ilişkinin peşinde yeniden buluşmak üzere. Kendinize, birbirinize ve bu güzel gezegene iyi bakın. Her birimizin birer doğa dedektifi olduğunu akıldan çıkarmadığımız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek ümidiyle, hoşça kalın.
1: Dedektifi.
2: Kentsel çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde. Hazırlayan ve sunan Yasin Çağatay Seçkin. Koç Holding'in katkılarıyla.
3: Social change comes very quickly and unexpectedly at times.
1: Apaçık Radyo.
2: Reklamlar.
4: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Bilet X'de. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
2: Reklamlar bitti.
5: Apaçık Radyo.
2: Kulüp Kissa.

Hazırlayan Ali Akas. Kıvamında Groove.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti. Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
2: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ferda Ereren'e teşekkür ederiz.
2: Babil'den sonra rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programı dinliyorsunuz. Programa Peritcan Aydemir'in 2020'de kalan müzikte yayınlanan Köprü albümünden bir ezgiyle başladık, Abhazya. Bugün Karadeniz'in iki kıyısı arasında bir yolculuk yapacağız, bir denize bakacağız ama o denizi bir sınır çizgisi gibi değil, iki yakayı birbirine bağlayan eski bir yol gibi düşünerek. Bir kıyıda Kafkas dağları denize doğru iner, ormanların arasından sular akar, köylerin üstünde sis dolaşır, Sohum'da denizin kokusu şehre karışır. Öteki kıyıda ise aynı coğrafyanın adını bazen bir büyükannenin anlattığı hikayeden, bazen bir düğün ezgisinden, bazen evin içinde unutulmaması için ısrarla söylenen birkaç kelimeden öğrenmiş insanlar yaşar. Haritalar bize sınırları gösterir, şarkılar ise yolları. Bugün şarkıların gösterdiği yoldan yürüyeceğiz. Abhazya'yı yalnızca siyasi statüsüyle, pasaportla, tanımayla ya da izolasyonla konuşmayacağız. Çünkü bir halkı yalnız başına gelenlerle anlatmak, onun hayatının yarısını susturmaktır. Bir halk biraz da nasıl şarkı söylediğidir, düğünde nasıl yürüdüğü, çocuğunu hangi ninniyle uyuttuğu, hangi çalgının teline dokunduğu, sofrada ve hafızada neyi koruduğudur. Bugün canlı yayında konuklarım, Abhazya'nın izolasyonuna son inisiyatif, İnisiyatifi Başkanı, hukukçu avukat Anıt Baba ve İnisiyatifin basın sözcüsü Jineps gazetesinden Dilara Tan. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Başlarken küçük bir editoryal çerçeve çizmek istiyorum. Abhazya'nın siyasi statüsü uluslararası alanda tartışmalı bir konu. Yani Türkiye'nin resmi politikası Gürcistan'ın uluslararası tanınmış sınırları içindeki toprak bütünlüğünü destekliyor ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanımıyor. Buna karşılık içinde bulunduğunuz inisiyatif kısa vadede Abhazya pasaportlarının seyahat belgesi olarak kabul edilmesini ve Türkiye ile doğrudan deniz hava ulaşımının kurulmasını, uzun vadede ise tanınmayı savunuyor. Dolayısıyla bugün bu talepleri, resmi politikayı ve farklı görüşleri birbirinden ayırarak konuşmaya çalışacağız ama izninizle önce siyasetten değil Abhazya'dan başlamak istiyorum. Dilara, sizden Abhazya'yı tarif etmenizi isteyeceğim ama bir ansiklopedi maddesi gibi değil. Yani işte Abhazya'yı hiç görmemiş bir radyo dinleyicisinin gözlerini kapattığını düşünün. Ona nasıl bir coğrafya anlatırsın, ne görürsün, ne koklasın, ne duysun dinleyici?
1: Merhabalar. Öncelikle tekrardan teşekkür ederiz Ercüment Bey, bizi programınıza davet ettiğiniz için.
0: Zaman, keyifli.
1: Abhazya'yı ne görsün derken, yani bunu doğru düşünürken aslında çok daha kavramsal bir yerden belki söyleyeceğim ama yosunları görsün diyebilirim. Çünkü oraya böyle ilk gittiğimde ve orayı aslında görmeye ve kavramaya başladığımda yosunların kapladığı böyle bir coğrafya olarak algılamaya başlamıştım. Sonrasında yani böyle sıkıca örülmüş yosunlar koruyucu böyle bir güç gibiydi aslında. Bana öyle bir yansıması olmuştu. O imgeyi düşünürken de aynı zamanda akademisyen ve siyasetçi Stanislav Lakoba'nın Günler Sohum Kale'de Saklanırdı isimli kitabında yosundan yükselen tek gözlü şarkı diye bahsediyor. Böyle bir cümleyle tasvir ediyor aslında. Buna denk geldim. Bu beni daha da aslında bu imgeyi düşünmeye itmişti. Hani bu cümle üzerinden buradan doğabilecek bir anlatının bir coğrafyayı nasıl oluşturabileceği düşüncesini daha derinden hani düşündüm. Orada aslında hani benim için var olan folklorik bir imgeler zaten vardı yani diasporalı biri olarak. Fakat gittiğimde daha başka bir yerden de gördüğümü fark ettim. Yani bu folklorik imgelerin ve belki değerlerin dışında orayla hani bütünleştiğim bir şey. Ayrıca yine Vadim Şerşenev için bir şiirinde Sohum'dan bahsederken böyle çok büyüleyici bir halinden bahsediyor ve orada da işte ey Sohum, ey Kafkasların nisi dağlardan kopup denize yuvarlanan şehir olarak anlatıyor. Ben de herhalde bu dağlardan denize yuvarlanan şehri görsünler derim yani.
0: Hissetsinler peki. Şey, bu fotoğraf çalışmalarınızda ve yazılarınızda da hafıza önemli bir yer tutuyor. Türkiye diasporasında yetişmiş bir çocuk için Abhazya bazen üzerinde yaşadığı bir yerden çok işte büyük annesinden, büyük babasından dinlediği bir yer olabiliyor. Sizin çocukluğunuzdaki Abhazya nasıl bir yerdi? Bir ülke mi, bir hikaye mi, bir özlem mi? Yani yoksa evin içinde yaşayan bir kültür müydü Dilara?
1: Aslında diasporalı olarak oraya ait hafızam doğduğum andan itibaren şekillenmeye başladı yani. Çünkü köyde yaşadık. Köyde veya aile içinde yani bir şeyleri korumaya ve muhafaza etmeye yönelik çok böyle ilkel reflekslerin aslında olduğunu gördüm. Ve ondan sonrasında zaten başka bir dil konuşuluyor. Yani
0: Tabii.
1: Türkiye'de yaşıyorum fakat Türkçe dışında başka bir dil de var yani benim hayatımda, yaşamımda olan. Bu yüzden ya Apazya'ya benim için böyle eski bir arabayla köye giderken kasetin içinde dönen bir müzik diyebilirim aslında. Fakat bu biraz daha böyle diasporaya ait olan bir Apazya'dan bahsediyorum aslında. Diasporanın hafızasında şekillenen
0: Evet.
1: Apazya'dan. Belki oraya gittiğimde böyle bir şey hissettiğimde tartışılabilir bir yerde olabilir benim için. Böyle diyebilirim.
0: Peki. Anıt Bey, Ankara'dan geldiniz. Sağ olun öncelikle. Çok teşekkür ediyorum. Aynı soruyu size bir başka yerden sormak istiyorum. Yani biz bugün birazdan işte ulaşımı, pasaportu, hukuku konuşacağız ama insanın bir yere bağlanması hukukla başlamıyor. Sizin bir Abazya, sizin için Abazya kelimesinin hukuktan önce gelen karşılığı nedir? Yani bir aile hikayesi mi, bir ses mi, bir yer mi?
2: Apazya ile abazalık birbirinden ayıramıyorum. Yani bu anlamda önce abazalıkla ilgili bir anımı söyleyeyim. Tabii bir sanatçıdan sonra konuşmak çok zor. Yani onun kadar güzel konuşamayacağım, çok açık.
0: Estağfurullah.
2: Ben de onun gibi iki dillilikle ilgili bir sıkıntı demeyeyim de bir anıya sahibim. Fakat ondan daha safmışım. Ben herkesin öyle olduğunu sanıyordum. Yani evde bir dil konuşulur, dışarıda da bir başka dil konuşulur. Yani bir ev dili vardır,
0: Bir de sokak.
2: bir de sokak dili vardır. Hatta bunu yakın arkadaşım Can Atalay'a da anlatmıştım bir devirler, çok gülmüştü. Ve bunu defalarca örnek verdim diye de sonradan söylemişti. Şöyle ki gerçekten bizim için yani kentlerde yaşayanlar için abazalar dünyaya gelmiş. Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm. Olay köylerde doğup büyüyenlerden de farklıydı. Yani etrafımızda çoğu zaman hiç abazı aile yoktu. Daha izole bir yaşantı söz konusuydu bu anlamda kökenli kurduğumuz ilişki açısından. Ama bir yandan da bütün bu izolasyon durumuna karşın evin içinde yaşayan bir imge olarak Apazya hep vardı.
0: Evet.
2: Yani Apazya'dan gelmiş olmak konusu hep gündemin ilginç bir şekilde her günün gündelik konuşmaların içinde şu veya bu şekilde geçerdi.
0: Değil mi? Peki Karadeniz burada bir sınır mı yoksa aslında tarih boyunca bir yol mu? Abazya, Anadolu.
2: Karadeniz hem bir sınır hem bir yol, sizin söylediğiniz gibi. Yani bir yandan en acı
0: Değil
2: hatıralarımızın
0: mi?
2: içinde olduğu bir deniz. Ama öte
0: Evet.
2: yandan bizi yeni ufuklara da götürebilmiş bir deniz. Bu anlamda da hakkını yememek lazım ama bir doktor, ulvi bir doktor arkadaşım bir şarkı yazmıştı. Çok güzel bir şarkıydı. O şarkının bir yerinde Karadeniz'e seslenip "Karadeniz bari sen bir dur" diyordu. Yani ama Karadeniz durmadı tabii ki.
0: Peki Dilara, bir halkın kültürü sence en çok nerede saklanıyor? Müzede mi, gazetede mi? Ya evin mutfağında mı, düğünde mi yoksa şarkılarda mı?
1: Aslında yani etnografik olarak baktığımızda mutfak ve sofra kültürü en geç asimile olan
0: Tabii.
1: tarafta oluyor.
0: Hala güçlü değil mi?
1: Güçlü, hala güçlü. Fakat yani müzikler de aynı şekilde bu konuda büyük bir taşıyıcı görevi gördüğünü
0: Kesinlikle.
1: söyleyebilirim. Ben de evet.
0: Peki bir de yani Jinebs'in yaptığı iş ayrıca önemli. Çünkü yalnızca siyasi haber yayınlamıyorsunuz. Dili, müziği, dansı, işte aile hikayelerini de kayıt altına alıyorsunuz. Bir azınlık ya da diaspora gazetesi için kültürel hafızayı kaydetmek neden önemli? Yani bir kelimenin, bir şarkının, bir yaşlının anlattığı hikayenin kayda geçmemesi ne anlama geliyor Dilara?
1: Geçmemesi. Yani ben kendimden böyle yola çıkarak yine açıklayacaksam eğer bu durumu, ya bir şeyi kaydetmek bende hep böyle bir refleksif bir yerdeydi aslında.
0: Fotoğraf, aynen. Fotoğraf başta ilgi alındı.
1: Evet evet, tabii aynen, çocukluktan beri böyle. Aynı zamanda işte dedemin, anneannemin böyle anlattıklarını hep kaydetmeye çalışırdım. Sanırım bu bir
0: değerli
1: şeyi
0: tekrar.
1: Evet, kaybedecek olmanın böyle verdiği bir tedirginlikten de geliyordu. Yani kendimde, çünkü o dönem böyle hep işte elimde bir kamera var veya bir işte görüntüyü aktarmaya yarayacak bir şey var. İşte anneannemi konuşurken çekeyim, anneannem veya işte bir şey yaparken çekeyim. Böyle bir refleksti yani. Bu da yani azınlık olmanın psikolojisi diyebilirim. Hani kaydetmezsek hafızayı oluşturmak biraz eksik kalır veya hani sözel bir yerden bunu yaratmak ayrı bir şey, görüntülü bir yerden yaratmak da ayrı bir şey. Hani daha tamamlayıcı bir yerde olacaktı. Tabii ki dışarı çıkıp belki baktığınızda böyle aslında tüm kaydettiğiniz şeyler kaybettiğiniz şeyler de oluyor veya kaybedecek olduğunuz şeyler oluyor zaten, ama biraz çelişkili bir
0: vallahi
1: yerde.
0: Jin Hepsi çok önemli bir işlev
1: kesinlikle
0: görüyor ama.
1: Öyle. Jin Hepsi,
2: ben de o konuda bir şey söylemek istiyorum.
0: Tabii ki.
2: Şöyle ki, TRT ile bir vesileyle görüşmüştük. TRT'nin yetkilisi bize destek olmamak için, yani o Çerkez projesi tartışma şey oldu, yani yükseldi ve o zaman ben şey dedim, yani dedim 50 yıldır siz ne yaptınız dedim TRT olarak bizim için. Biz sizden dedim. Ama bizim de türkülerimiz vardı. Bizim türkülerimizi niye derlemediniz? Dedi ki eski Türkiye'de böyleydi. Yok dedim, değişmedi. Yeni Türkiye'de de henüz değişen bir şey yok. Yani gerçekten bu türkü olayı çok kritik. Çünkü bir halkın hafızası, duygusu, düşüncesi, hayata bakışı, her şey orada gizli. Bu çok önemli. Ben o kadar üzülüyorum ki kaybolan türkülerimize.
0: Bir de bu terminoloji meselesi var. Yani işte Türkiye'de bazen abaz, bazen abaza diyoruz. Yani bu iki kullanım arasında nasıl bir tarihsel ve kültürel ayrım var? Yani Türkiye'deki genç kuşak için özellikle bunların anlamı değişiyor mu? Siz de Anıt Hocam.
1: Ben şöyle başlayayım. Yani gençler üzerinde biraz belki etkisinden başlayıp Anıt abi biraz daha böyle terminolojik tarafındaki detayları verebilir belki. Yani kendi açımdan düşündüğümde böyle veya arkadaşlarıma baktığımda birazcık bu abaza kullanımının anlaşılmadığı yönünde etraftan veya böyle biraz daha işte argo bir kelimeyle benzeştiğinden dolayı kullanmaktan çekinen arkadaşlarım oluyor. Fakat ben biraz daha bu durumu direten bir yerdeyim. Yani abaza kullanımı. Çünkü bu yerel yerlerde diğer halklar tarafından da çok bilinen bir kullanım aslında yani. O yüzden biraz da belki büyük şehirlerdeki insanların daha uzak olduğu ve yanlış anladığı bir yere evrilebiliyor.
0: Hocam siz ne demek istersiniz?
2: Şöyle söyleyeyim. Apsuva, Aşuva, Aşkaruva. Üç bölüm de demeyeyim de üç kimliğin ortak ismi denebilir abaza için. Bu anlamda bizi birleştiren bir isim. Bu yüzden ben her zaman bunu tercih ediyorum ama apaz da denebilir. Şimdi apaz. Şunu da yadsımamak gerekiyor. Bunlar statik algılar değil. Karşı taraftan nasıl algılanıyorsanız ona da kolay anlaşılmak için bir saygı duymakta bir sakınca yok. Yani ama o karıştırılan kelime başka bir kelime. Onu hiç... Evet. Biz kendi aramızda böyle bir gündemimiz yok yani hiçbir şekilde.
0: Şey, şimdi programı hazırlarken Jinebs'te sevgili Burcu Baysal'ın iki bölümlük çok güzel bir abaz müziği çalışmasına rastladım. İşte orada abaz müziğinin yalnızca eğlence olmadığını, işte sözlü hafızayla, ritüelle, acıyla kahramanlıkla ve gündelik hayatla iç içe olduğunu okuyorum. Geleneksel müzikte kolektif icra ve çok seslilik çok belirgin. Yani bir solist işte hikayeyi taşıyabiliyor, işte topluluk ona cevap veriyor. Yazılı notadan çok kuşaktan kuşağa sözlü aktarım önem taşıyor. Ayrıca yani yazıda müthiş enstrüman isimleri var. Partsa, değil mi? İki telli bir yaylı çalgıymış. Ayuma, yine 14 telli eski bir arp türüymüş. Yine çamkur geçiyor, telli bir çalgı. Şimdi bu çalgıları duyacağımız çok değerli bir Abbas halk şarkısı dinletmek istiyorum. Sonra muhabbete devam edelim.
1: Tabii ki.
0: Kıbla, dinliyoruz.

0: Apaçık Radyo'da Babil'den sonra programında bugün canlı yayında Abazya'nın izolasyonuna son inisiyatifi başkanı, hukukçu avukat Anıt Baba ve inisiyatifin basın sözcüsü Jineps gazetesinden Dilara Atan konuklarım oldular. Anıt Bey, bu kampanyamızın adı Abazya'nın izolasyonuna son. Önce kelimenin içini dolduralım mı? Yani izolasyon dediğimizde tam olarak neyi kastediyorsunuz? Yani bunu büyük jeopolitik kavramlarla değil de yani bir öğrenci, işte bir hasta, bir müzisyen, bir aile üzerinden anlatmanız mümkün mü? Yani gündelik hayatta somut olarak ne oluyor?
1: Somut olarak şöyle söyleyeyim. Abazya'da limanlar var, gemiler kalkmıyor. Hı hı. Tren istasyonları var, trenler hareket etmiyor. Kafkasya'nın en büyük havalimanı var, uçaklar inmiyor ya da çok az iniyor. Hı hı. Yani bunun dışında daha da söylemek gerekirse kültürel temaslardan tutun da ailevi temaslara kadar her temasın şu veya bu şekilde ya engellendiği ya zorlukla yapılabildiği bir şeyi anlamak mümkün izolasyondan. Bir örnek olay anlatayım.
0: Tabii,
1: yani
0: lütfen.
1: Sağlıkla ilgili olarak anlatayım bir tane de kültürel olaya örnek vereyim.
0: Tabii.
1: Bursa Büyükşehir Belediyesi Abazya Devlet Halk Dansları Topluluğu'nu geçtiğimiz birkaç ay önce davet etti. Türkiye'de yapacaktı yani.
0: Gösteri
1: çıkartacaktı.
0: Turneye.
1: Ve bir yarışmaya da katılacaktı burada. Dans yarışmasına. Her şeyini üstlendiler sağ olsunlar. Fakat Rusya buna vermedi. Bu pasaport vermedi. Bu sanatçılara. Ve gelemediler. Yani şimdi şu olay tabii bizi üzüyor. Kendi ülkemizle vatandaşı olduğumuz ülke arasında bir seyahat etmek için ne kadar bir ortaklık, bir şey olsa da üçüncü bir ülkenin iznini almak her defasında bence bu sorgulanması gereken bir şey. Bir diğer şey örnek, yani en yakınlarından veriyorum bu örneği. İzolasyonun tek boyutu Abhazya vatandaşlarının rahat seyahat edememesi veya hiç seyahat edememesi değil. Orada yaşayan, çalışan bir abim var. Kendisinin bir sürmekte olan tedavisi var. 2 ayda bir gelmek zorunda. Yani Rus hava sahası emniyetli olmadığı için Soçi Havalimanı çok fazla. Yani eskiden 1,5-2 saatte gidilen yol şimdi bir Trabzon'a iniyor uçak bekliyor. Bir drone endişesi var. Bir Krasnodar'a inemiyor, Krasnodar'a gidiyor, iniyor falan. Çok uzak bir yere. Yani şimdi oysa ki Türkiye'den deniz yoluyla 2-3 saat mesafede bir ülkeden bahsediyoruz. Hiç bunlara gerek yok. Kendi vatandaşlarının da bu şekilde güvenlikli bir yolculuk yapmasını sağlayacak yolu açmamasını ben anlayamıyorum yani.
0: Evet. Jineps'e verdiğiniz söyleşide işte kısa vadede iki talebi özellikle öne çıkarmışsınız. Abhazya pasaportlarının Türkiye sınırlarında seyahat belgesi olarak kabul edilmesi ve Türkiye-Abhazya arasında doğrudan deniz ya da hava ulaşımının başlaması, az önce de söz ettiniz. Burada size hukukçu kimliğinize sormak istiyorum. Yani bir devletin pasaportunu seyahat belgesi olarak kabul etmek ile o devleti diplomatik olarak tanımak hukuken aynı şey midir? Değilse fark nerede başlıyor?
1: Şimdi uluslararası hukuk esnek bir alan. Yani var olduğu bile tartışmalı bazen bazı hukukçular tarafından. Yani bu alandaki gelişmeler inisiyatifin en yüksek olduğu alanlardan birisi. Yani bu anlamda ben birkaç örnek vereyim, ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni Birleşik Krallık hiçbir zaman tanımadı. Yani hiçbir şekilde böyle bir tanıma olayı gerçekleşmedi ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin pasaportlarıyla İngiltere'ye gidip gelebiliyorlardı. Yani daha sonradan başka pasaport, sonra başka türlü onlar açısından halloldu. Fakat aynı şekilde şunu da örnek verebiliriz. Türkiye tek Çin politikasını destekliyor resmi olarak. Tayvan'ı tanımıyor. gene resmi olarak. Ama Tayvan vatandaşları Türkiye'ye gelebiliyorlar kendi pasaportlarıyla. Bir diğer şey söyleyeyim. Başka bir yerden bir örnek vereyim. Kosova'dan bir örnek vereyim. Kosova'da aslında hukuki durumu belli açılardan Abhazya'ya benziyor. Daha çok ülke tanıyor Kosova'yı. Ama tanımayan birçok Avrupa ülkesi de var. Ama Kosova pasaportuyla bu insanlar, Kosovalılar, kendilerini tanımayan Avrupa ülkelerine de gidebiliyorlar. Yani şunu söylemem mümkün. Buradaki olay uluslararası hukukun nasıl yorumlandığıyla ilişkili. Yani insan odaklı mı yorumlanacak, yoksa devletlerin tırnak içinde çıkarları ekseninde mi yorumlanacak? Yani bir halkı 5 sene izolasyonda tuttunuz, 10 sene tuttunuz, 15 sene tuttunuz, 20 sene tuttunuz, 25 sene tuttunuz, 30 yıl tuttunuz. Daha ne kadar tutacaksınız yani? Bu insanlar dünyada sizin eziyetinizi çekmek için mi dünyaya geldi yani? Bu gerçekten politika olarak kimseye yutturulamaz. Bu insan haklarına dipten kökten aykırıdır. Bir halkı bebeğinden yaşlısına işlemediği bir suçun cezasıyla cezalandıramazsınız.
0: Türkiye'nin resmi tutumu da açık. İşte Abhazya'nın bağımsızlığını tanımıyor ve Gürcistan'ın toprak bütünlüğünü destekliyor. Sizin istediğiniz doğrudan ulaşım ve seyahat belgesi düzenlemesi, yani Türkiye'nin mevcut dış politika çizgisi değiştirilmeden yapılabilir mi? Yani hukuki argümanınız nedir? Ve buna karşı çıkanların şöyle bir itirazı olabilir. İşte doğrudan ulaşım ya da pasaport kabulü fiili tanıma anlamına gelir. Bu itiraza cevabınız ne olur, nedir?
1: Şu olur, ben söyleyeyim ama bir espri yapacağım. Fakat önceden bunun espri olduğunu söylemek zorundayım. Nazik bir konu çünkü. Evet. Şimdi söyleyeceğim şey bir espridir. Evet. Bir espriyi izah etmek için konuşuyorum. Ben de Gürcistan'ın toprak bütünlüğünden yanayım. Ne manada? Tabii ki espri şimdi başlıyor. Gürcistan'ın toprak bütünlüğünün Abhazya ile bir ilgisi yok. Abhazya ayrı bir ülke ve bir devlet. Gürcistan ayrı bir ülke ve bir devlet. Bunu şöyle açıklamak lazım. Yani komşu olmak bedbahtlığı dışında, tırnak içinde bu bağlamda bir ilişkisi yok. Sovyetler Birliği kurulurken, örneğin birkaç tarihsel örnek vereceğim ki ne demek istediğim daha iyi anlaşılsın. Sovyetler Birliği kurulurken 11 kurucu cumhuriyet vardı. Birisi Gürcistan'dı 11 devletten, birisi de Abhazya Cumhuriyeti'ydi. Diyelim ki bunun biraz öncesine gidelim. Yani Sovyetler Birliği'nin kurulmasının biraz öncesine. Abhazya Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti'nin bir parçasıydı. Diğer Kuzey Kafkasya Cumhuriyetleri gibi diyelim ya da onlarla birlikte eklemlenmiş şekilde. Gürcistan'da ise Menşevik bir cumhuriyet vardı. Yani kendisi ayrı bir cumhuriyetti. Hatta bu en son süreçte şöyle bir şey oldu. Yani Sovyetler Birliği çözüldükten sonra Stalin ve Beria döneminde bağlanan bir özel cumhuriyet olarak Gürcistan'a bağlanan Abhazya, Gürcistan'ın Menşevik Demokratik Gürcistan Cumhuriyeti anayasasına döndüğünü söylemesi üzerine dedi ki çok doğal olarak, o döndüğünüz anayasada biz iki ayrı ülkeydik, biz sizinle bir devlet ilişkimiz yoktu, gelin müzakere edelim dedi. Abhazya bir günde bağımsızlık ilanı noktasına gelmedi. Müzakere edelim durumumuzu, hukuki statümüzü müzakere edelim dedi. Fakat o dönem Gürcistan'ın başında olan kişiler Abhazya'yı biraz küçük gördüler. Nüfus olarak, şu olarak, bu olarak. Böyle bir müzakere yapmaktansa askeri bir çözüm olabileceğini düşündüler. Evet. Ve bu çözümü dayattılar. Yani ama bu çözüm de geri tepti.
0: Evet, anladım. Bir müzik arası verelim mi? Şimdi az önce bu Jinefs'te Burcu Baysal'ın iki bölümlük çok güzel bir abaz müziği çalışmasından söz etmiştim. Burcu yazısında geleneksel müzikte kolektif icra ve çok seslilik çok belirgin. İşte bir solist hikayeyi taşıyabiliyor. Topluk ona cevap veriyor. İşte yazılı notadan çok kuşaktan kuşağa sözle aktarım önem taşıyor diyordu. Şimdi bu solist ve çok sesli koro ilişkisinin güçlü örneklerinden biri var sırada. Gunda Ensemble'dan dinliyoruz. Salamana Hatsa, değil mi? Doğru mu söyledim?
2: Doğru, evet.

0: Sevgili Dilara, siz Anıt Baba'yla Jinepsi için uzun bir söyleşi yaptınız. Yani bir gazeteci olarak sorayım. Bu meseleyi araştırmaya başladığınızda sizi en çok şaşırtan ne oldu? Yani istatistik değil, mümkünse hani bir insan hikayesi üzerinden. İzolasyon denen şeyin günlük hayattaki karşılığı, size ilk kez gerçekten hissettiren olay neydi?
1: Öncelikle böyle sürekli Jinepsi'nin ismini anıyoruz. Ben buradan Jinepsi'nin tüm emekçilerine selam yolluyorum, sevgilerimi yolluyorum. Şöyle aslında yani izolasyon belki böyle literatürsel taraftan daha bizim hayata sokmaya çalıştığımız bir şey diyebilirim. Yani bu inisiyatifin önderlik ettiği süreçte de evet farkındalık açısından. Çünkü yani işte bir kopuntu olarak diaspora ile anavatan arasındaki ilişki çok böyle daha duygusal bir yerden yaklaşılırken aslında o duygusallığın altında yatan tüm politik siyasi nedenlerin de konuşmamız gerekiyor yani. Direkt ilişkilerimiz devam ediyor Apazya'yla. Belki işte benim geçen yaz dayım evlendi mesela Apazya'dan. Evet. Ve bunları düşündüğümde oradan buraya gelmenin ne kadar zor olduğunu, buradan oraya gitmenin ne kadar zor olduğunu ve bir aslında külfet olmaya başladığını bu durumun bizim o aynen o öyle bir yerden hissettiriyor. Yani oranın vatandaşıyım ben. 2020'de gitmiştim. Ama gitmek şu an zor geliyor yani bir noktadan sonra bu politikalardan dolayı. Şimdi ben oradaki sanatçılarla da birkaç böyle röportaj yaptım. Daha yayınlanmadı. Özellikle mesela oradaki sanatçıların malzemeye ulaşımı çok zor. Yani izolasyonun sanatçılar üzerindeki etkisini bence çok konuşmamız gerekiyor.
0: Değil mi? O da
1: evet
0: çok
1: çünkü... izleyicisini arayan bir sanatçı var belki de ama Apazya'daki o izolasyon etkisinden dolayı kendisini dışarıda ifade etmesi sınırlandırılıyor yani bu politik nedenlerden dolayı. Bunlar aslında diyebilirim.
0: Şey, Abazya Cumhuriyeti nüfusu ne kadar? Kaç tahmini bir bilgi var mı? Anton?
2: Yani şimdi resmi ve gayri resmi ikisinin ortalaması 300-350 bin
0: civarında bir nüfusu var Abazya'nın. Tamam.
2: Ama şunu söylememiz gerekiyor. Bu nüfusun çok üzerinde bir nüfus
0: diaspora'da,
2: Türkiye'de yaşıyor.
0: Türkiye'de. İnanılmaz. Şimdi bu konu yalnızca Türkiye'deki kampanyanın gündeminde de değil. Değil mi? 30 Haziran 1 Temmuz 2026'da yapılan bu 67. Cenevre Uluslararası Görüşmelerinde işte insani çalışma grubunun gündeminde geçişler, belgeler, sağlık, işte geçim koşulları, hareket özgürlüğü ve dış dünyaya erişim gibi başlıklarda yer aldı. Tarafların siyasi yorumları birbirinden farklı olsa da işte hareketlilik ve belge meselesi uluslararası görüşmelerin insani başlıkları arasında bulunuyor. Anıt Bey, sizin kampanyanızın talebiyle bu Cenevre'de konuşulan bu hareket özgürlüğü, dış dünyaya erişim meselesi nerede kesişiyor, nerede ayrılıyor?
2: Vallahi sonuçta insanların hak ettiği şeyler anlamında kesişiyor ama bunun buradan bir sonuç çıkacağını düşünmek konusunda bazı endişelerimiz var. Yani bunlar bu görüşmeler bitmez tükenmez. Hani bir laf vardır Türkçe'de. Evet. Bir işin hallolmasını istemiyorsanız komisyonu havale edin gibi. Böyle bir duruma dönüşmüş durumda. Yani bu izolasyon konusundaki sıkıntı şu anda hat safhada. Onun sebebini de ben size söyleyeyim. Ukrayna Savaşı nedeniyle Rusya'nın verdiği pasaportlar da geçersizleşti. Yani Rus vatandaşları bile vize alamazken Avrupa ülkeleri özellikle Rusya'nın seyahat belgesi olarak verdiği Apazya'da dağıttığı pasaportları tamamen geçersiz saydı. Yani şu anda bu anlamda bir imkansızlık hali de var. Yani kesiştiği ve kesişmediği yerlerden ziyade bizim açık söyleyeyim yani bu size saygımız nedeniyle tabii soruyorsunuz yanıt veriyoruz. Evet. Tanınma konusunda ne düşünüyorsunuz? İşte toprak bütünlüğü konusunda ne düşünüyorsunuz? Biz bugün şu anda bunları düşünemiyoruz yani. Biz şunu düşünüyoruz. Bizim için Apazya'nın statüsü nettir? Onu ama tartışmıyorum şu anda. Biz insan haklarına aykırı bir durum var. Hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacak bir durum var. Bir halkın bir suçu olmadan cezalandırılması hali var. Bu nedenle bizim şu andaki iki talebimiz var ve kendi devletimizden, Türkiye Cumhuriyeti'nden var bu talep ilk planda. Yani bu anlamda çok da basit bir talep. 1993 yılından 96 yılına kadar aynı Türkiye Cumhuriyeti Abhazya Cumhuriyeti'nin verdiği pasaportları geçerli kabul ediyordu. Bir katamaran şirketi Samsun'a ve Trabzon'a günlük seferler yapıyordu. Ve Apaz pasaportlarıyla 3 yıl boyunca o insanlar Türkiye'ye girdiler, çıktılar. Yani demek ki bu mümkün olmayacak bir şey değil. Yani Türkiye'nin açısından olmayacak bir şey değil. O anlamda söylüyorum.
0: Bu Ağustos ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de farklı partilerin katıldığı işte bir basın toplantısı yapmıştınız. Şimdi 23 Eylül'de de Özgür Özel'le bir görüşme yaptınız. Bundan sonraki somut aşama nedir? Yani kimin karar vermesi gerekiyor? Dışişleri Bakanlığı mı? İçişleri Bakanlığı mı? Sivil Havacılık mı? Türkiye Büyük Millet Meclisi mi? Yani yarın Ankara bize hukuken uygulanabilir tek bir öneri getirin dese. Önlerine ne koyacaksınız?
2: Vallahi şöyle söyleyeyim. Bulutsuzluk Özlemi'nin bir şarkısı vardı. Çelişkiler keskinleşsin diye böyle mi geçsin ömrüm? Acil demokrasi. Ama ona benzer bir şekilde biz diyoruz ki yani bunların şu mu verecek? Dışişleri Bakanlığı'nın koridorlarında mı çözülecek? Bir kararname ile mi çözecek? Bunu onlar daha iyi bilir. Çözün bu sorunu diyoruz. Bizim söylediğimiz şey bu. Bunlarla uğraşmak istemiyoruz. Biz soydaşlarımızın, kardeşlerimizin, akrabalarımızın orada izole bir şekilde bütün ömürlerini geçirmelerini kabul etmiyoruz, kabul etmeyeceğiz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani bu izolasyon bitecek. Bunun bir alternatifi bizce yok. Şimdi gerçekten çok büyük bir talep de değil bu. Yani diyoruz ki 3 sene yaptığınız şeyi 30 senedir yapmıyorsunuz. Bundan vazgeçin. Bu yolu açın. İkincisi de diyoruz ki bu pasaportu bir seyahat belgesi olarak, bir seyahat belgesi olarak ve bir kimlik olarak kabul edin. Ama bu ülkeyi tanımıyorsanız tanımamaya devam edin. Bu ayrı bir tartışmanın ve mücadelenin konusu. Onu bir tarafa koyuyoruz. Şu anda insanlar çok mağdur durumda. Çok büyük sıkıntılar var. Tedavisi yarım kalanlar, okulundan atılanlar, hiçbir şekilde dış dünyayla iletişim kuramayan bir apaz halkı var orada. Ve bunlar bizim kardeşimiz. Biz kendimizden ayırmıyoruz onları ve onlar için elimizden gelen her şeyi yapacağız.
0: Eyvallah. Peki Anıl Bey, doğrudan ulaşım yarın başlasa, yani siyaseti bir yana bırakalım, Türkiye'deki Abaz diasporası ile Abazya arasında kültürel hayat somut olarak nasıl değişir? Yani daha fazla genç gider mi örneğin, ya da dil öğrenimi artar mı? Müzisyenler gelir gider mi? Yani aile ilişkileri değişir mi sizce?
2: Buna girmeden önce demin sorduğunuz soruda bir eksik kaldı. Tabii. Onu cevaplayayım.
0: Tabii ki.
2: Meclisteki süreci biraz anlatmamda bence fayda var. Çünkü Türkiye'de ilk defa en sağından en soluna kadar siyasi partiler Apazya'nın sorunuyla ilgilendiler ve bir ufak bir yanlış anlaşılma var, onu düzelteyim.
0: Tabii.
2: Biz basın açıklaması yapmadık. Biz oraya davetli gittik. Davetli basın açıklamasını şimdi. Onlar yaptılar. Yani bu siyasi partiler birlikte ortak bir basın açıklaması yaptılar. Biz de gittik, davetli olarak izledik bunu. Şu an bunun önemi de şu. Bizim yaptığımız bir şeye ortak olmadılar. Kendilerinin olması gerektiğini düşündükleri bir şeyi
0: davet ettiler.
2: Yaptılar. Yani ve bunun devamını da geleceğini söylemek çok mümkün. Yani çok yakında muhtemelen bir mecliste çok sayıda milletvekilinden oluşan bir Apazya dostluk grubu kurulacak.
0: Çok
2: yani bunun çalışmaları sürüyor. Ben ümitliyim. Yani bazı arkadaşlarımız olur mu, değişir mi, şu mu, bu mu diye düşünüyorlar ama ben gerçekten ümitliyim. Yani bu işin, yani bir şey yapıyormuş gibi, mış gibi, örneğin benim kendi psikolojim kesinlikle böyle değil. Buradan bu sonucu alacağız. Yani o şekilde o yol açılacak ve biz gemimiz bile hazır. Samsun'da bekliyor.
0: Çok güzel.
2: Yani o gemiyle gideceğiz. İlk seferi hep birlikte yapacağız.
0: Dolayısıyla Yani ulaşım başlasa birçok şey bir anda değişebilir diyorsunuz. Peki. Dilara, bugün Türkiye'de 20'li yaşlarında bir Abaz gençliği kimliğini nereden kuruyor? Yani aileden mi, derneklerden mi, dilden mi, ne bileyim işte dans ekiplerinden mi, sosyal medyadan mı? Ve en önemlisi, hani dil zayıflarken müzik ve dans kimliğin taşıyıcısı haline gelebilir mi, geliyor mu?
1: Şöyle, aslında çok bölünmüş bir durum bu. Çünkü köyde yetişen ve köyde yaşayan bir çocukla şehirde yetişen ve çok fazla kimlik bilinci olmayan bir ailede yetişen çocuk aynı yerde olmuyor. Bir ilgiyle bir başlangıç doğuyor, dernek oluyor mesela, işte bu derneğe gitmekle başlıyor. Fakat sadece bu kimliği folklorik değerler üzerinden kurmamalıyız. Yani gençlere bunun aşılanması gerekiyor. Derneklerin aslında zaten önceliklerinin bunlar olması gerekiyor. Fakat şu an dernekler biraz daha belki müzik ve dans konusunda ön planda olarak görülüyor. Hatta direkt bir şekilde halk bu şekilde imgeleniyor yani. Hani sadece bunların arkasında olan bir kimlik yok. İşte dil mesela. Dil şu an en büyük sorun. Çünkü kayboluyor yani. Yeni nesilde konuşan çok çok az insan var. Çok çok az genç var. Bunun hani önüne geçilmesi gerekiyor. Bu tür konuların konuşulması gerekiyor. Bunlara neden olan politikaların konuşulması gerekiyor. Politik nedenlerin konuşulması gerekiyor. Ve aslında bir geçmişe dönük bir hafızayı da böyle bir yerden inşa etmek de gerekiyor. Yani bu asimilasyonun nedenleri nelerdir? Neden biz şu an bu dili konuşamıyoruz gibi şeylerin konuşulması gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Programın sonuna yaklaşıyoruz. Bir genç Abazya'yı yalnızca savaş, Rusya, Gürcistan, tanınma, izolasyon kelimeleri üzerinden öğrendiğinde Abazya hakkında en önemli neyi kaçırmış oluyor Dilara?
1: Neyi kaçırmış olur? Yani aslında
2: cennet gibi bir şey kaçırmış olur.
1: Çok yani o güzelliğini.
2: Yani gerçekten çok, çok güzel. Güzel ki bunu yani abartmadan objektif bir şekilde söylüyorum.
0: Peki öyle. Abazya deyince gözünüzün önüne gelen ilk coğrafya ne oluyor? Yani bir şehir, köy, dağ, göl, kıyı.
1: Ya aslında böyle ikisi dağ ve denizin çok yoğunlukta böyle baskın bir yerden olduğu bir
0: zaten,
1: coğrafya. Aynen, o yüzden ben o ilk soruda örnek verdiğimde Vadim'in şiirinde hani dağlardan denize yuvarlanan, doğru yuvarlanan şehir imgelemi beni çok böyle derinden etkiledi. Çünkü yani iki şeyi de çok iyi anlatıyor böyle. Evet. O yüzden yani hem deniz hem dağ, ikisi çok karışık bir yerde böyle.
0: Peki yani ikinize yine sorum. Kaybolmasından en çok korktuğunuz kültürel şey nedir? Yani bir kelime olabilir ya da bir gelenek, bir yemek, bir dans, bir davranış biçimi.
2: Yani, şunu söyleyebilirim. Abazların nüfusu birçok halka göre çok az ama çok köklü bir kültür. Yani benim halam Mahinur Tuna şey diyordu. Tabii. Yani Anıtçım biz
0: mitolojik zamanlara gidiyor değil mi?
2: Gerçekten çok köklüyüz. O iyi bir araştırmacı. Asur tabletlerinde bizim adımız geçiyor. Yani tamam küçük bir halkız ama her badireyi atlatıp bugünlere gelebilmişiz diye. Abazacı'nın kendisi bir hazine.
0: Doğru.
2: Yani gerçekten bunu söylemek mümkün. Ben bir de Abaza toplumunun ya da Abazaların Apsuara diye bir hayata bakışları var. Bu da çok gerçekten hakkıyla incelenmesi gereken bir kültürel varlık.
1: Yaşam felsefesi
2: gibi bir şey. Bir de son olarak onu söyleyeyim. Bir humor var yani halkın her hareketinde şeyinde, bu kadar kadim olmaktan kaynaklanan. Yani bir cenaze olduğunda diyelim ki bunun imamında, bir halkın her hareketinde, evet, şeyinde bu kadar kadim olmaktan kaynaklanan, yani bir cenaze olduğunda diyelim ki bunun imamında, bir

0: Bu dünyamıza kattığı küçücük bir kabilenin de bir şey var, bir değer var.
1: Değer var.
0: Bu
1: Bir
0: değeri
1: renk var.
0: küçümseyemeyiz, yadsıyamayız. Bizim de var. Biz kimseden üstün olduğumuzu iddia etmiyoruz
1: Doğru.
0: hiçbir zaman. Ama kimseden de yani bir yaratık gibi izole edilecek bir durumumuz olduğunu da kabul edemeyiz. Yani bu bizim insanlığımıza aykırı bir şey. Bu anlamda şunu söylemem gerekiyor bu yayını dinleyen herkese. Bu insanlık dışı hukuksuz cezalandırma yöntemine, izolasyona karşı olmak için Abaza veya Çerkez olmaya, diğer Çerkez kavimlerinden birinden olmaya gerek yok. Kafkas kökenine gerek yok. İnsanım diyen herkesin görevi ve
1: Transfer.
0: vazifesi
1: Doğru.
0: olduğunu düşünüyoruz.
1: Doğru.
0: Buna karşı çıkmanın.
1: Bugün Jinebs gazetesinden Dilara Tan ve Abazya'nın izolasyonunda son inisiyatifi başkanı sevgili avukat Anıt Baba program konuğum oldular. İşte zamanımız el verdiği ölçüde Abazya'yı ve güncel meseleleri konuşmaya çalıştık ama devamını getirmek gerekecek bir programa sığmıyor. Çok teşekkür ediyorum ikinize de.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz Ercüment.
1: Rica ederim. Haftaya Babil'den sonra da tellerin hafızasında bugünün sesiyle buluşturan bir müzisyeni ağırlayacağım programda. Yine canlı yayında. Volkan Kaplan program konuğum olacak. Bağlamadan Tara, Anadolu'nun ses dünyasından stüdyo kayıtlarına uzanan uzun bir müzik yolculuğunu konuşacağız. İşte türküler nereden gelir, nasıl değişir, nasıl kayda geçer ve nasıl geleceğe kalır? Haftaya Volkan Kaplan'la sesin izini süreceğiz. Program destekçim sevgili ağabeyim Ferda Erer'e çok teşekkür ediyorum. Yayını teknik masada sizlere ulaştıran sevgili arkadaşım Salih Işıker'e çok teşekkür ediyorum. Babil'den sonrayı Instagram, Facebook, Blue Sky ve X hesaplarından takip edebilirsiniz. Programın eski kayıtlarına Babil'den sonra Facebook sayfasına çok kolay ulaşabilirsiniz. Sayfanın başında yer alan program logosuna tıklamanız yeterli. 33 yıl önce 1993'ün 27 Eylül'ünde Sohum'da aylar süren savaşın en belirleyici günlerinden biri yaşandı. Aynı tarih bugün iki halkın hafızasında iki ayrı sözcükle duruyor. Abazlar için Sohum'un kurtuluşu, Gürcüler için Sohum'un düşüşü. Belki de Kafkasya'nın yakın tarihini anlamak için yalnızca bu iki sözcüğün yan yana durmasına bakmak bile yeterlidir. Çünkü savaşlarda tarih tektir belki ama hafıza hiçbir zaman tek değildir. Bir tarafın meydanında zafer diye çalınan davul, öte tarafta bir evin kapanmayan kapısına dönüşebilir. Birinin dönüş günü başkasının sürgün yoluna çıktığı gün olabilir. 27 Eylül 1993'te Sohum Abaz güçlerinin kontrolüne geçti. 3 gün sonra 30 Eylül'de savaşın askeri dengesi bütünüyle değişmiş. Abaz güçleri bölgenin büyük bölümünde denetimi ele geçirmişti. Abazya bugün 30 Eylül'ü zafer ve bağımsızlık günü olarak anıyor ama bu tarihin arkasında yalnızca askerler ve cepheler yok, uyanmış evler. Bir gecede terk edilmiş sofralar, yanına birkaç parça eşya alıp yola çıkan aileler, bir daha dönemeyenler, bir mezarı bile olmayanlar ve yüz binlerce insanın yerinden edildiği büyük bir insan yıkım var. İnsan Hakları İzleme Örgütü savaşın yaklaşık 8 bin Abaz ve Gürcü'nün ölümüne ve 200 binden fazla insanın yerinden edilmesine yol açtığını bildiriyor. O yüzden bugün bir şarkı dinlerken belki şu soruyu da yanımızda tutmalıyız. Yani bir halkın bağımsızlık şarkısını başka bir halkın acısını duymadan dinlemek mümkün müdür? Belki mümkündür ama eksik kalır. Çünkü Karadeniz'in doğu kıyısındaki bu küçücük coğrafyada dağlarla deniz arasında biriken hafıza yalnızca bayraklardan, sınırlardan ve savaşlardan oluşmuyor. Orada hala birinin annesinin evi vardır. Bir başkasının çocukken yüzdüğü deniz, bir üzüm bağı, bir mezarlık, bir daha hiç açılmamış bir kapı ve belki bir şarkı. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı da 1992-93 savaşının Abaz hafızasına bize ulaşan seslerden biri. Şarkıda bir asker sevdiğine beni anla, bekle beni der ama ardından başka bir cümle gelir. Silahımı bırakamam. Abazya'yı korumalıyız. İşte belki bütün savaşların trajedisi o iki cümlenin arasında saklıdır. Gitmek zorundayım ama dönmek istiyorum. Dün 27 Eylül'dü. 2 gün sonra 30 Eylül. Denizin öte yakasında kimi insanlar zaferi anımsayacak, kimi insanlar kaybettikleri evlerini. Biz ise şimdi hiçbir acıyı diğerinin üzerine örtmeden Karadeniz'in karşı kıyısına kulak veriyoruz.

denizin öte yakasına, Abhazya'ya. Apaz Bağımsızlık şarkısını dinliyoruz. Ben Ercüment Gürçay ve konuklarım Anıt Baba ve Dilara Tan. Hepinize güzel bir hafta diliyoruz. Bu hafta ve her zaman her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın.

Babil'den sonra. Rüzgara bırakılmış sesler. Hazırlayan ve sunan Ercüment Gürçay.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Ferda Ereren'e teşekkür ederiz.
1: Apaçık Radyo.

0: Hukuk Güvenliği. Hazırlayan ve sunanlar Aynur Tuncel, Bahri Belen ve Ümit Altaş.
1: Perşembe günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam diyorum.
3: Apaçık Radyo. Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fotih Benlisoy.
1: Herkese merhaba. Yine bir Hakikatin Hikayesi Tarih ve Toplum programında birlikteyiz. Ben Doğan Çetinkaya. Bugün Fatih Benlisoy arkadaşımız bizle birlikte değil ama Bilge Seçkin Çetinkaya birlikte benimle burada. Hoş geldin.
2: Merhaba, hoş buldum.
1: Evet, yani evden çıkarken tabii birlikte geldik ama bunun sebebi
2: biraz aile programı.
1: Konuşmanın içeriğiyle, konuyla ilgili olduğu için öyle olacak. Şimdi anlayacaksınız neden öyle olduğunu. Efendim bugün Zafer Toprağı Anma Konferansı'nı konuşacağız. Bu hafta sonu gerçekleştirildi Metrohan'da. Çünkü neden? Çünkü geçen perşembe, yine geçen hafta perşembe günü 24'ünde açılışı yapılan Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi Zafer Toprak Arşivi açıldı. Ve bu vesileyle Zafer Toprağı'nın koleksiyonundan bize bıraktığı birikimden oluşan kütüphane için ve Zafer Toprağı anmak için bir araya geldik hafta sonu 26'sında ve 27'sinde. Çok yönlü, çok boyutlu, birçok insanın katıldığı bir programdı. Katılım da hem konuşmacılar anlamında hem de dinlemeye gelen, katkıda bulunan, yorumlarını bizlerle paylaşan çok yoğun bir kalabalık. Çok dikkat çekiciydi. Genelde aslında konuşulan konuların başında da bu geldi. Bundan dolayı bugün biz programımızı hem arşive, hem Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Merkezi'ne, hem de Zafer Toprak Arşivi'ne, hem de bu konferans için verilen çok değerli emekleri bir kez daha anmak için bu toplantıda konuşulanları, bu arşiv üzerine verilen emekleri sizlerle paylaşmak için konumuzu bugün yine Zafer Toprağı'a ayırdık. Evet, Zafer Toprağı 2023 yılında Cumhuriyet'in 100. yılına giderken kaybettik. Hocanın 100. yılı göremeyişine de o zaman hayıflanmıştık. Hatta Fotih ile birlikte bir program da yapmıştık. Programımızın arşivinde var. Meraklı dinleyicilerimiz hemen bulabilirler. Zafer Toprak üzerine o sene de bir program yapmıştık. Şimdi de Anma Konferansı üzerinden bir program yapıyoruz. Bilge Seçkin Çetinkaya neden burada? Bilge daha önce de programımıza katılmıştı. Hem tiyatro tarihi anlamında hem de yeni çağda, zamanımızda, çağdaş zamanlarda ortaya çıkan bir takım işçi direnişleri, toplumsal hareketler üzerine konuşmuştuk. Ama bugün aslında o bir kere bir programda konuştuğumuz tiyatro tarihi, asıl uzmanlık alanı olan hadiseyle ilişkili. Neden? Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'nde yazdığı yüksek lisans tezinin danışmanı Zafer Toprak Hoca'ydı.
2: Evet.
1: Evet. Zafer Toprak Hoca ile tez yazmış
2: bir insan olarak, biri olarak
1: öğrenci, evet. Ondan aynı zamanda ders almış Bilge Seçkin Çetinkaya bizimle birlikte. Zaten konferansın da son oturumu, ikinci gününün son oturumu da hoca ve meslektaş Zafer Toprak'ın izinde oturumuydu. Orada Ceren İlikan Rasimoğlu, Ayşe Köse Badur ve Erol Yüker yine hocanın, hocayla birlikte çalışmış, hocaya değmiş öğrencilerin deneyimleri üzerine oluşuyordu. Aslında Bilge'nin de bugün burada konuşması son panelin devamı niteliğinde. Daha konferansı bitiremedik biz. Yoğun. Evet, isterseniz ben hızlıca birkaç bilgi vereyim konferans hakkında. Aynı zamanda organizatörlerinden de olduğum için bu konferansı tabii ki de başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Miras ve İBB Kütüphane, İBB Kültür başta olmak üzere çok fazla kişinin çok ciddi emeğinin olduğu bir konferans. Ama en başta elbette ki anmamız gereken Toprak ailesi, Binnaz Hoca, Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor hocamız Binnaz Toprak ve kızı değerli Ayşe Toprak. Çünkü hocanın vefatından sonra hocanın dillere destan, akademik çevrelerde, tarihçiler çevresinde ve hatta daha geniş bir çevrede bilinen muazzam, özellikle kitap ve süreli yayına dayanan, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e devreden ikinci meşrutiyetin ve tek parti döneminin merkezinde olduğu büyük koleksiyonunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağışladılar. Bu arşiv de, bu araştırma merkezi de aslında bunun onun üzerinde bugün yükseliyor. Hikaye nerede başlıyor? Hocanın cenazesinde. Yine konferansta adı geçtiğinde alkışlarla anılan İstanbul şehrinin seçilmiş belediye başkanı Ekrem İmamoğlu cenazede Binnaz hocamızla, Binnaz Toprak'la konuşmasında Binnaz hoca bu arşivin ne olacağına dair kaygısı olduğunu paylaşınca hemen en ehil kadrolarımızdan ve İstanbul'un en büyük şanslarından bir tanesi olan topu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ı atıyor ve Mahir Polat bu konuda çalışmalara başlıyor. İBB Miras, İBB Kültür ve İBB Kütüphane, ki biliyorsunuz İBB'nin Atatürk Kütüphanesi de Cumhuriyet'in hatta İstanbul'un Cumhuriyet öncesinden gelen en önemli kurumlarından bir tanesi, kitap ve kütüphane söz konusu olduğunda. Bundan dolayı hummalı bir çalışma başlıyor Mahir Polat'ın koordinatörlüğünde. Bu anlamda hemen tabii Atatürk Kütüphanesi, kütüphane alanında çalışan çok değerli bir ekip bu arşivde iki seneyi aşkın çalışıyorlar. Bunun envanterini toplamak, hocanın evinden malzemeyi taşımak, bunları sınıflandırmak, kataloglamak bilimsel bir şekilde. Bundan dolayı Ali Şefak Özdemir, Kütüphaneler ve Müzeler Müdürü İBB'nin yine teşekkür etmemiz gereken kişilerden bir tanesi. Çok büyük bir ekiple çalışıyor. Tabii merkez kampüsten geldiği için bir torpil yapalım. Umut Çelik arkadaşımız, o da o ekipteydi. O da çok büyük emek verdi. Ve bu arşiv, Cumhuriyet Araştırmaları Merkezi, Zafer Toprak Arşivi, biraz uzunca bir süreden sonra, tabii İBB'nin de başında olan Badireleri hepimiz biliyoruz, ortaya çıktı. Bu arşiv oluşturulduktan sonra tünelde, İstiklal Caddesi'nin sonunda İstanbul Beyoğlu ilçesinde tünelde, yani Karaköy'le tüneli birbirine bağlayan dünyanın ikinci metrosu olarak lanse edilen geçen üstündeki binada, Metrohan adıyla bilinen binada ikinci katında çok büyük bir kütüphane, arşiv oluşturuldu. Hocanın 104 bine yakın eser, kitap, süreli yayın, belge, efemera, afiş, kartpostaldan oluşan çok çok zengin arşivi açık raf sistemiyle insanların gelip kitaplara dokunabildikleri, görebildikleri, hocanın bugüne kadar yaptığı farklı çalışmaları kaynaklık eden ve kitaplarını da bir şekliyle o tasnifte görebileceğiniz oturma düzenleri, masalarıyla vesaire mükellef bir yeni İstanbul'a kazandırılan bir kütüphaneyle karşı karşıyayız. Yine biraz sonra adını alacağım Bülent Bilmez'in de çok önemli emeği oldu. Bundan dolayı bu güzel kütüphane için bir konferans düzenlendi açılışını onurlandırmak için ve arkadaşları, meslektaşları, öğrencileri ve okuyucuların buluştuğu muazzam bir etkinlik gerçekleşti gerçekten 26 ve 27 Eylül'de. Bu şeyi de, konferansı da yine hocanın çok büyük emek verdiği, başta Tarih Vakfı olmak üzere, çünkü Zafer Toprak deyince Tarih Vakfı ile özdeşleşen aynı zamanda bir isimden bahsediyoruz. Toplumsal Tarih Dergisi'yle özdeşleşen bir isimden bahsediyoruz. Bundan dolayı Tarih Vakfı'nın İBB Miras, İBB Kültür'le koordineli bir şekilde çalıştığı, benim de naçizane birkaç katkım oldu organizasyonunda, ama tabii en önemlisi İBB tarafında çok önemli bir ekip çalıştı. Yani Merve Gedik, özellikle Demet Yıldız, çok büyük emeği var bu organizasyonun koordinasyonunda, oluşturulmasında. Onun için Demet Yıldız'a da gerçekten teşekkürü bir borç biliyoruz. Neticede Boğaz, Zafer Hoca'nın, yani Tarih Vakfı, çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi ve doktorasını aldığı İstanbul Üniversitesi'nin biraz ağırlıkta olduğu ama farklı üniversitelerden de arkadaşlarının, meslektaşlarının bir araya geldiği bir konferans oluşturdu. Yine çok önemli bir tesadüftü. Çünkü bu konferanstan bir gün önce de yine Tarih Vakfı'nın girişimiyle Mete Tunçay anma etkinliği, konferansı düzenlenmişti. Aynı mekanda, Metrohan'da. Bundan dolayı İBB'nin de ne kadar önemli bir kurum olduğunu bu anlamda bir kere daha şahit olduk. Bu neden önemli? Çünkü aynı arka arkaya iki günde Mete Tunçay'la Zafer Toprak'ın yan yana gelmesi çok temsiliydi, çok sembolikti. Çünkü bu iki isim hem Tarih Vakfı'nın kuruluşunda hem popüler tarihçiliğin ortaya çıkışında çok önemli iki isimdi ve çok yakın iki arkadaştı çok uzun süreden beri. Bu anlamda da çok bence sembolik bir kesişme, çakışma olmuş oldu. Buradan Mete Tunçay'ı da tekrar anmış olalım. Tabii ki de birçok insanı dışarıda bırakmak zorunda kaldık. Herkesi sığdıramadık programa. Çok fazla öğrencisi vardı. Çok fazla meslektaşı vardı. Birlikte çok yakın çalıştığı çok önemli Nadir Özbek gibi çok önemli isimler var Boğaziçi Üniversitesi'nden. Odasını paylaştığı, birlikte çalışmalar yaptığı kurumlarda olduğu. Onları da bazen üzdük. Yine meslektaşları Murat Metinsoy biraz gönül koydu bize. Yani böyle tabii ki de bazı isimleri kapsayamadık ama baktığımızda ilk oturumda daha çok arkadaşları kendi kuşağından isimler Şevket Pamuk, Ethem Elden ve Selçuk Esenbel, Bülent Bilmez'in moderatörlüğünde Zafer Toprak'ın tarihçiliğini tartıştılar. Daha sonra ikinci Meşrutiyet ve Milli İktisat biliyorsunuz Zafer Hoca'nın abidevi eseri Milli İktisat, Türkiye'de Milli İktisat. Bu oturumda ne yazık ki sağlık sorunlarıyla katılamayan Ayşe Buğra ama toplantıda gelen ve yer alan Çağlar Keyder ve ben Deniz Doğan Çetinkaya Ezgi Akyol'un moderatörlüğünde bir araya geldik. Üçüncü oturumda da Asım Kara Ömerlioğlu, Ahmet Kuyaş ve Mehmet Alkan Sinan Yıldırmaz'ın moderatörlüğünde bir araya geldi. İkinci günde ise yine hocanın kapısını açtığı önemli bir alan olan emek tarihi çalışmaları, sınıf, toplumsal dönüşüm yine hocanın öğrencileri Nurşen Gürboğa, Akın Sefer, Tutku Vardaroğlu, Can Nacar'ın Koç Üniversitesi'nden hocamız koordinatörlüğünde, moderatörlüğünde bir araya geldiler. Hocanın önemli yayın yaptığı bir başka alan, çok çeşitli kitapları ve sayısız makalesinin olduğu kadın çalışmaları, Türkiye tarihinde, Osmanlı tarihi geç dönem tarihinde kadın süreli yayınları, kadınların toplumsal hayattaki yerine ilişkin konuların tartışıldığı, yine hocanın öğrencileri Birsen Talay Keşoğlu ve Serpil Çakır başta olmak üzere Elif Mahir Metinsoy'un moderatörlüğünde Şeyma Afacan'ın katkısıyla tartışmalara giriştik ve demin de andığım hocanın öğrencileriyle oturum kapandı. Aslında çok önemli tartışmalar oldu. Biraz da dinleyicilerimize bunları aktarmak istiyorum ama Bilge de buraya boşuna gelmiş olmasın. Biraz onunla başlayalım değil mi? Hoca ve meslektaş, hoca deneyimi, öğrenci deneyimi son oturumdu. Oradan başlayalım istersen. Sen bize Zafer Hoca'nın hem tarihçiliğini ortaya koymuş olacaksın, kendi deneyimini anlattığın için. Oradan başlayalım. Nasıl tanıştınız? Nasıl başladınız çalışma?
2: Aslında hani bahsettiğin konular göz önüne alındığında hocanın ne kadar geniş bir tarih anlayışı olduğu da biraz ortaya çıkıyor. İşte aslında sadece devlet adamlarının ve diplomasinin ve savaşın kronolojik tarih olmaktan çıkarıp tarihi toplumsal bir tarih haline, toplumsal tarihin önemli bir tarih yazım metodolojisi olarak bizim günlerimize girmesini sağlayan en büyük isimlerden bir tanesi, hatta en büyüğü diyebiliriz. İşte bankalar, şirketler, kooperatifler, tüketim, fiyatlar, İAŞ, işçiler, kadınlar, nüfus, beden, spor, sanat, moda, tiyatro, gündelik hayat, cemiyetler, yani reklamlar, yani üstüne yazmadığı herhalde çok az konu var. Dolayısıyla aslında asıl olarak kurucusu ve tasarımcısı olduğu Atatürk Enstitüsü de tam buna yakışır bir yer. Ama aslında hocanın biraz tarih anlayışına da uygun olarak ben kişisel tarihimden başlayıp oraya doğru gideyim. 90'ların ortasında biz öğrenci olduğumuz üniversite siyasal bilgilerde tiyatro yapmaya yeltendik. Tabii bunu biraz ellerinizle yapmanız gerekiyor gerçek anlamda. Sosyal medyada da yazdığım üzere işte konferans salonu açtırmak için oturma eylemi yapmanız gerekiyor. dekor ve kostüm alabilmek için kendi cebinizden para harcamanız yahut skeç oynayıp para toplayıp bunları yapmanız gerekiyor. Ya da bir nükleer reaktör büyüklüğünde bir ışık masasını sırtında taşımanız gerekiyor. Tayt dikmeniz gerekiyor, şapka icat etmeniz gerekiyor, sahneyi boyamanız gerekiyor ve bütün bunları bütün bunları yapmanızın nedeni de aslında basit bir soru: İnsan nasıl değişebilir? Nasıl oluyor da insanlar değişiyor sorusuna politik bir derdiniz varsa cevap bulmak zorundasınız. Niye? Çünkü var olan insanları değiştirip dönüştürüp var olan sistemden şikayetlerini sistematik hale getirip bunun değişmesini sağlamak gibi, adalet gibi, özgürlük gibi dertleriniz var. Özellikle 90'ların ortası itibariyle. İşte bu soru aslında, hani sıradan insanlar, kadınlar, işçiler, hamallar, öğrenciler, küçük esnaflar, dokumacılar tarihin içinde de nasıl oluyor da tarihin eğleyen özneleri haline geliyor? Tarihin de aslında bizi tarihe çeken sorulardan bir tanesi bu: nasıl oluyor da 1908'de sokaklara çıkıp hürriyet, uhuvvet, musavat, adalet diye bağırmaya başlıyorlar, grevler örgütlüyorlar, protestolar örgütlüyorlar. Hatta mesela beğenmedikleri tiyatroyu protesto ediyorlar yahut bir tiyatronun oynanıp oynanmamasını nasıl bir hürriyet ve istibdat sorunu haline getiriyorlar. Yani nasıl eğleyen özneler haline getiriyorlar.
1: Evet, sen kafayı yani 1908'in devrim yıllarında sokak tiyatrosuna, politik tiyatroya takmış
2: devrime
1: oluyorsun.
2: Doğru takmış oluyorum. Yani benim sorum bir taraftan da şu tabii. Şimdi bizim aslında üniversiteye gelene kadar tarih anlatısı içerisinde öğretildiğimiz şey ne? Bir cumhuriyet geliyor ve birden işte modern bir hayata geçiyoruz, değil mi? Yani tiyatro, balo, işte bütün kurumların modernizasyonu, eğitimin. Şimdi burada oturmayan bir şey var, o da şu: bunlar bir anda nasıl gökten zembille iniyorlar. Bu da bizi aslında Zafer Hoca'nın çok temel bir Türkiye'deki tarihçiliğe getirdiği temel bir tartışmaya taşıyor. O da kopuş ve devamlılık sorusu. Yani Cumhuriyet bir kopuş mudur, yoksa Osmanlı'yla işte 1908'le Cumhuriyet'in bir devamlılığı var mıdır? Ekonomik ve sosyal tarih üzerinden aslında bu soruyu kuruyor. Yani bu sosyal tarih üzerinden bu devamlılığı Zafer Hoca kuruyor. Dolayısıyla beni bu sorular ister istemez Zafer Hoca'nın kapısına götürdü.
1: Yani daha önce başka yere gitmemiş mi? Doğrudan Zafer Hoca'ya mı?
2: Yok. Daha önce politika ve tiyatro, yani bu politik işte mesela politik şeyler, politik görüşlerin nasıl toplumla buluştuğu ve toplumdaki bireyleri nasıl değiştirdiğine dair kafa yorduğum için tiyatro burada nereye denk düşüyor? Ve niye bu kadar mesela toplumsal olaylarla birbirine girmiştim? Buna kafa yorarken tabii ben pek çok yüksek lisans jürisi, pek çok hoca gezdim ve onlara işte bu 1908'de böyle bir tiyatro ortamının olduğunu, devasa bir tiyatro salgınının olduğunu ve bunun hani devrimsel bir şey olduğunu anlatmaya çalıştım. Yani benim sezdiğim şey buydu. Hani bu da 1917 devriminden önce oluyor, farkındaysanız. Fakat orada şöyle bir şeyle aslında duvarla karşılaştım çoğunlukla akademik dünyada: Bertolt Brecht ve politik tiyatro. Bunun ötesinde hani bu konuya dair yorum yapabilecek yahut bu konuda bir şey açabilecek, bir yol açabilecek herhangi bir katkıyla karşılaşmadım. Hani kaç jüri önünde anlattım, kaç hocaya darladım, bunu hatırlamıyorum hakikaten, ama çok yaptığımı söyleyebilirim ta ki Zafer Hoca'ya kadar. Zafer Hoca'ya gittiğimde bunu işte Refik Ahmet Sevengil ve Metin Andı haliyle okumuştum. Türkiye tiyatro tarihinin kurucu babaları diyebiliriz onlara. Zafer Toprak çok ayrıntılı aslında konuyla ilgili sorular sordu. Biraz benim konuyu araştırıp araştırmadığımı da gayet şey yapan.
1: Bir tarttı seni.
2: Evet, ve sonra dedi ki bana: Metin Alt'tan başka bir şey yazabilecek misin? Ben de yani bir cesaret örneği gösterip yaparım dedim. Ve aslında hayatımda ben hani insana böyle fırsat tanıyan, halden anlayan çok az. Biz hani yüksek okullardan gelmiş insanlar değiliz. Ben Çanakkale Lisesi mezunuyum. İngilizce bilmiyorum. Böyle bir şeye heves etmişim. Ve bunun olabilme ihtimalini görmüyorum aslına bakarsanız. Zafer Hoca'ya bunu söylediğimde gerçekten, yani jüri önüne de çıktığımda hani şunu gördüm: bu fırsat bana sağlanacak. Bu hani bugün elit işte şey diye tanımlanan bu okulda aslında
1: Boğaziçi'nde,
2: evet bayağı yani bir halk insanının avamdan gelmiş biri olarak benim böyle bir fırsatım, bu sorunun peşine düşme fırsatım var.
1: Konferansta evet. Erol Doğan aynı şeyi anlatıp evet. İngilizceyi de ben Boğaziçi'nde öğrendim demişti.
2: Ben
1: sen
2: de öyle. Tabii
1: mi?
2: Beni okulun. Hazırlığa gönderdiler ve ben aramda 10 yaş olan çocuklarla beraber İngilizce öğrendim. ve aslında çok serttir şey anlamda Boğaziçi'nin İngilizce disiplini. Master'a başlar başlamaz bize yüzlerce makale dayadılar ve gerçekten öğrenmek zorunda kaldığınız ve hızla öğrendiğiniz ve çok şey öğrendiğiniz bir yerde ATA. İşte ATA aslında Zafer Hoca'nın tarihçilik anlayışını da çok iyi yansıtan bir yer. Zafer Hoca'ya pek çok kez Kemalizm eleştirisi getirir. İşte Ermeni sorunu bunun neresinde, Kürt sorunu bunun neresinde diye. Şunu söyleyebiliriz ki Zafer Hoca Kemalizm'e kalben bağlı kalmış, modern aslında modernitenin toplumsal dönüşüm fikirlerine yakın durmuş bir tarihçi. Ancak yarattığı akademik özgürlük ortamı her türlü soruyu sormaya, her türlü cevap aramaya, Türkiye aslında tarih, Türkiye'deki tarih bölümlerinin pek çoğunda yapılmayan tezleri yapmaya uygun bir yer yaratmıştır bu tarihçilik anlayışı. Burada hani şey çok açık bir Zafer Hoca'nın bir diğer bence tarihçilik şeyi ampirizm, yani eğer siz bunu kanıtlarıyla bizim önümüze metodolojik olarak koyabiliyorsanız her fikri savunabilirsiniz, bu özgüven. Ve bir taraftan da bir demokratlık, şimdi orada öğrenci işte temsilciliği seçiminde de gördüğümüz aslında kendisini çok daha solda tanımlayan bir takım insanların şey yapamadığı, hazmedemediği öğrenci temsilciliği meselesini hiç sorgulamaksızın mesela kabul etmişti bizim dönemimizde. Yani bu bizim için çok şaşırtıcı olmuştu. Yani Zafer Hoca'yı daha şey bekliyorsunuz, daha kurumsal, daha hani buna mesafeyle yaklaşacak gibi bekliyorsunuz. Halbuki çok şey bir demokratlıkla bunu hani bizim demokratik bir hakkımız olarak öğrencilere demokratik bir hakkı olarak kabul etmişti. Dolayısıyla hani ATA da bizim için interdisipliner tarih, yani modadan tiyatro tarihine, oradan bizim büyük tarih dediğimiz iktisat tarihinden işçi sınıfının tarihine, aşağıdan tarihe, bütün bunları kapsayan bir yer oldu ve bu anlamda bizi çok verimli bir biçimde yetiştirdi. Çünkü bu bir kolektif öğrenme biçimiydi şeyden farklı olarak. Bireysel sizin bireysel çabanızın çok ötesinde sizi ilerleten bir tarihçilik anlayışı bize sundu ve tartışma ortamı
1: evet,
2: sundu.
1: Evet, ne yazık ki bugün işte yavaş yavaş ortadan kalkan, hatta kalktığını da söyleyebileceğimiz Boğaziçi Üniversitesi biraz böyle bir yerdi gerçekten. Şimdi bitirirken diğer tartışılan konulardan da biraz bahsedeyim. Zafer Hoca'nın senin açtığın yoldan tavırı aslında ilk panelde de Şevket Hoca'nın, Ethem Hoca'nın yer aldığı, Selçuk Esenbel'in yer aldığı panelde en önemli vurgulardan bir tanesi biraz vulgarizasyon meselesi olarak ortaya çıktı ki iki gün boyunca bu kelime, kavram da çok tartışıldı ama murad edilen, özellikle konuyu gündeme getiren Ethem Hoca, daha çok işte popüler tarihçiliğe yaptığı katkı, yani akademide akademik kavramlarla biraz da sıkıcı metinlerle genelde ortaya koyulan çalışmaları halka ulaştırmak gibi bir konuda Toplumsal Tarih, Tarih ve Toplum dergileri vasıtasıyla yine arkadaşı Mete Tunçay ile birlikte ne kadar önemli bir rol oynadı ve bunu ne kadar önemsediği ön plana çıktı. En duayen olduğu konuda milli iktisatta kendisinden farklı düşünen öğrencilerin nasıl çalıştığı ve en önemli eseri verdiği konuda nasıl farklı çalışmalar yapılabileceğini gösterdi. O çok önemliydi. Orada da aslında Çağlar Keyder'le benim yer aldığım panelde de biraz bunu konuştuk. Yani milli iktisat konusunda kendinden sonra gelenler ne tür farklı o? Çünkü daha çok biraz daha iktisadi düşünce tarihi, kurumlar, ortaya çıkan şirketler vesaire üzerinden giderken nasıl daha sonraki jenerasyonların devletin bir burjuvazi yarattığı tezinin arkasından giderken kendinden sonra gelen jenerasyonları nasıl bir sınıf, toplumsal sınıf olarak burjuvazinin hali hazırda ne kadar güçlü olduğunu ve milli iktisadın onların sınıfsal projesi sorusu halinde geldiğini ve bunu anlattıklarını, bundan dolayı daha sosyal, yine onun da takipçisi olduğu sosyal tarihin, sınıfsal tarihin peşinden gitmeye başladığını gördük. Bu anlamda yine öğrencilerinden bir tanesi olarak benim de hep hayıflandığım, en aynı zamanda da sevindiğim bir mevzu vardı. Çünkü iki konuda bana tavsiyede bulunuyordu. Bunlardan bir tanesi kendisinin de müzesini yaptığı, daha sonra ikincisini yenilemeyi bana nasip olan Türkiye İş Bankası Müzesi konusu vardı. İtibar-ı Milli Bankası ile İş Bankası'nın 1927'deki birleşmesi çok tartışmalı bir konuydu. O da çok merak ediyordu. Ben bu konu üzerine çalışıyordum. Ne yazık ki kendisine aktarmış olmama rağmen makalenin son yayınlanmış şeklini görmedi. Yine birlikte 1923 İzmir İktisat Kongresi olarak bilinen kongre, Cumhuriyet'ten önce aynı yıl toplanan. Onun hakkında toplumsal tarihte birlikte bir özel sayı yapmıştık. Daha sonra ben bu kongrenin çok fazla sayıda albümünü, fotoğrafını içeren albümünü bulduk İş Bankası çalışmalarımız, müze çalışmalarımız sırasında. Ne yazık ki fotoğrafları da göremedi. Çünkü o güne kadar çok az görsel vardı elimizde. Onu da görmesini isterdim. Ama o yine onun arayışları sayesinde bulduk diyebiliriz. Yine 1924 İş Bankası'nın kuruluş yıldönümünde bankacılık üzerine çok çalıştığı bir başka alandı. Bir özel sayı mutlaka yapmalıyız diyordu. Ve herhalde bunu da sen yaparsın demişti. Kendi kaybından sonra bunu da yapmak bize nasip oldu. Bu anlamda üstümde bir yük kalmamış gibi hissediyorum. Ve onun açtığı yolda biraz bu konuda bugün artık çok boyutlu, birbirinden farklı çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Biraz karamsarlık vardı toplantıda. Ona müdahale etmeye çalıştık. Yani çok bu konularda çalışan insanlar artık sıkıştılar. Bu tür anma toplantıları, konferanslar, bir araya gelmeler çok yapılamıyor ki zaten konferansın açılış konuşmasında Mahir Polat tam da bundan bahsediyordu. Çok önemliydi. Hani sosyal medyaya belki bir şey yazıp kendimizi kurtardığımızı düşünebiliriz ama aslında çok yalnızlaşıyoruz. Bu tür bir araya gelmeler, karşılaşmalar dayanışma için çok önemlidir diyordu. Gerçekten de konferans bir anlamda buna vesile oldu ve hani mesela toplumsal tarihin çok az artık sattığından vesaire bahsediliyor ama dünyada tabii bu tür yayınların satışları evrensel olarak zaten azalmaya başlamıştı. Ve Türkiye'de bir araya getirmeye çalıştığımız entelektüellerin azlığından, akademisyenlerin azlığından da dem vuruldu ama orada da şunu vurgulamaya çalıştık ki İngiltere'de de her tarihçi Eric Hobsbawm değil. Bunu da mutlaka hep aklımızın bir köşesinde bulundurmamız gerekiyor. O ülkelerde de Batı'da da, Fransa'da, İngiltere'de de bu konferansta bir araya gelen gibi kaliteli çalışmalar yapan tarihçilerin de sayılarının çok olmadığını, bu anlamda küresel anlamda kapitalizmin gelmiş olduğu noktada, eğitimin, üniversitenin gelmiş olduğu noktada çok ciddi uluslararası bir problemle karşı karşıya olduğumuzu farkında olmamız lazım. Yani yaşadığımız sorunlar bize has sorunlar değil. Dünyanın her yerinde bu sorunları birçok insan tarih alanında, üniversitede yaşıyor. Bu anlamda bu konferans ümit vericiydi. İnsanlar bir araya geldiler, çalışmalarını paylaştılar, politik meseleleri tartıştılar. Çok farklı alanlarda çalışma yapan, özellikle kadın paneli, emek paneli çok iyiydi. İnteraktif bir şekilde bir sunum gerçekleşti. Seyircilerin katkıda bulunduğu, soru sormanın ötesinde yönlendirdiği önemli bir etkinlikti. Sonunda bilmiyorum, sen ne dersin? Zafer Hoca'yı aslında layıkıyla anmış gibi hissediyorum ben kendi içimde. Haksız değilim herhalde.
2: Evet, hem etkinlik hem de yaratılan mekan aslında Zafer Hoca'ya son derece uygun bir yer oldu. Hem kamusal bir alan yarattı orada, hem kendisi kamusal bir alan, erişilebilir, parası olan olmayan, yoksul ya da zengin fark etmeksizin yararlanabileceğiniz bir mekan. Böylelikle hem fiziki mirası, yani kitapları, eserleri ve geride bıraktığı şeyler, hem de tarihçi olarak mirası iyi bir şekilde değerlendirildi. Bu anlamda işte kıymeti bilinmeyen yüzlerce tarihçi, sanatçı ve yazarları kolay harcayan bir ülkede bu nadir de olsa İBB gibi kurumlar sayesinde gerçekleşebilen bir şey oldu. Umarım da böyle kalır. Yani işte politik atmosfer bunu umut etmeye çok müsait olmasa da ümit etmeye devam edeceğiz. Ayrıca şu anda sanırım duruşması devam ediyor. Deniz Göktaş'a da özgürlük diyelim, gidemedik
1: diyelim,
2: çünkü.
1: Evet, evet.
2: Bu yüzden.
1: Evet, bunun için evet. Başta yine Binnaz Toprak hocamıza, Ayşe Toprak kızı, Ekrem İmamoğlu, Mahir Polat, Demet Yıldız, bu konferansın toplanmasında, bu arşivin ortaya çıkarılmasında emeği olanlara, Ali Şafak Özdemir'e çok teşekkür ediyoruz. Bir araya gelen, demin adlarını saydığım sayısız akademisyene ve bize destek olmaya, tartışmaya gelen onlarca, yüzü aşkın katılımcıya, dinleyiciye teşekkür ediyoruz ve bir başka programda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.
0: Hakikatin Hikayesi.

0: Tarih ve toplum. Hazırlayan ve sunanlar Doğan Çetinkaya ve Fotih Benlisoy. Apaçık Radyo. Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
3: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
4: Apaçık Radyo.

Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

Merhabalar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Opus 94.9 Klasik Müzik programımıza hoş geldiniz. Bugün Almanya'daki romantik hareketin en önemli öncülerinden birisi, piyanist ve müzik eleştirmeni, ünlü besteci Robert Schumann'a ayırdık programımızı. Bestelerine geçmeden önce kısaca yaşam hikayesinden bahsedelim. Almanya'da kitap satıcısı bir ailenin 5 çocuğundan en küçüğü Schumann. Gençliğinde babasının kitaplığında Lord Byron'ın romantik hikayelerini okuyan Schumann, şair olmayı hayal ederdi. Küçük yaşta piyano dersleri almaya başladı. Edebiyat ve müzik, Schumann için sanatsal yaratıcılığını ortaya koymada kullanabileceği iki ayrı araçtı. İleriki yıllarda piyano çalma olanağını yitirince, yeteneklerinin bu şekilde çift yönlü gelişmesinin büyük faydasını gördü. 16 yaşındayken babasının ölümünden sonra şiir yerine müziğe ağırlık vermeye karar verdiyse de annesinin ısrarıyla hukuk öğrenimi almak için Leipzig'e gitti. Orada da zamanın müzik, edebiyat ve piyano dersleriyle geçirdi. Yoğun bir çalışma sonucu piyanoda virtüöz seviyesine ulaştı ve 22 yaşına kadar önemli piyano eserlerinin bir kısmını yazdı. Fakat kısa bir süre sonra ellerindeki bir sakatlık sonucu piyano çalamaz oldu. Elindeki problem, parmaklarını güçlendirmek için kullandığı bir aletten kaynaklanmıştı. Bu aletle günde 8-9 saatlere varan çalışmalar nedeniyle sağ elinin parmaklarında hissizlik oluşmuştu. Kullanamaz hale gelince piyanistlik yerine besteci eleştirmen kimliğiyle kararlılıkla beste yapmayı sürdürdü. 24 yaşındayken 19. yüzyılın en önemlilerinden birisi haline gelecek bir müzik gazetesi çıkardı. 10 yıl boyunca gazetenin editörlüğünü ve başyazarlığını yaptı. Çağdaşları Frédéric Chopin, genç Johann Brahms ve Franz Schubert'i tanıtmak için büyük gayret sarf etti. Chopin'e hayrandı. Her ne kadar Chopin maalesef Schumann'la pek ilgilenmediyse de Schumann hayatı boyunca Chopin'e hayranlığını hep dile getirdi. Yaşamındaki en büyük aşkı piyano öğretmeni Friedrich Wieck'in kızı Clara'ydı. Clara çok yetenekli bir besteciydi. Genç kızın babası gençleri birbirine ayırmak için elinden geleni yaptı. Robert Schumann bu yüzden çok acı çekti. Sonunda 30 yaşındayken tüm engelleri aşarak Clara ile evlendiler. Schumann 40 yaşındayken Düsseldorf şehri müzik direktörlüğü pozisyonuna getirildi. 4 sene sonra gençliğinden beri zaman zaman ortaya çıkan, son yıllarda gittikçe ilerleyen ruhsal rahatsızlığı nedeniyle görevinden alındı. Delirmekten her zaman korkmuş olan Schumann'ın bu korkusu halüsinasyonlarının artması sonucu iyice büyüdü ve sonunda 44 yaşındayken bir intihar girişiminde bulundu. Başarısız olan bu girişimden sonra bir akıl hastanesine yatırıldı ve 46 yaşındayken orada öldü. Bugün bestecinin eserlerini dinlemeye ilk olarak Opus 7 Tokata ile başlıyoruz. Schumann, 1830'ların başlarında gençlik yıllarında herkesin gıpta ettiği bir piyanist olmak için çok uğraşmış, hocası Friedrich Wieck'in haberi olmadan bir takım aletler yardımıyla güçsüz olan parmaklarını özel olarak çalıştırmanın yollarını aramaya başlamıştı. Ancak sonuç tam bir hayal kırıklığı oldu ve parmakların durumu gün geçtikçe kötüleşti. Neredeyse hiç piyano çalamaz hale geldi. İşin ilginç tarafı, kısa bir süre sonra bestelediği Toccata, akıl almaz bir teknik beceri gerektirecek, tam da Robert'in kullanamadığı parmaklarını ustaca kullanabilen piyanistler için tasarlanacaktı. Do majör tonda bestelediği Toccata'yı Rus asıllı besteci Vladimir Horowitz'ten dinliyoruz şimdi.

Robert Schumann'ın Opus 7 tokatasını Vladimir Horowitz'ten dinledik. Şimdi Schumann'ın uzun yıllar zorluklar çekerek kavuştuğu Clara'sı için yazdığı ve Clara'ya düğün hediyesi olarak ithaf ettiği Mersin Çiçeği, Mirten adlı eserini dinleyeceğiz. Nikahlarının kıyılmasından bir gün önce Clara'ya verdiği düğün hediyesi, törende takacağı Mersin çiçeklerinden tacın içinde kapağı altın yaldızla işlenmiş ciltli bir partisyondan oluşuyordu. Mirten başlıklı yapıt 26 lied'den oluşuyordu. Dizinin ilk sırasında yer alan İthaf, Die Widmung ve 24. sıradaki Du bist wie eine Blume, Sen bir çiçeği andırıyorsun adlı liedleri soprano Andrea Loren Brown ve Alman lirik bariton Hermann Prey'den dinliyoruz şimdi.

Schumann'ın eşi Clara'ya düğün hediyesi olarak bestelediği Mirten serisinden 1. ve 24. sıradaki leadleri dinledik. Schumann yaşadığı çağda yeteneğiyle ortalığı kasıp kavuran keman virtüözü Paganini'ye hayran olmuş, bestecinin solo kaprisleri için piyano eşliği bestelemek istemişti. Akıl hastanesinde geçirdiği son yıllarında tamamladığı eserin La Minör tondaki 1. bölümünü Ukraynalı piyanist Maria Kim'den dinliyoruz.

Schumann'ın Paganini'nin solo keman eseri Kaprisler için bestelediği piyano eşliklerinin birinci bölümünü Ukraynalı genç piyanist Maria Kim'den dinledik. Schumann birçok romantik besteci gibi tam bir Bach hayranıydı. 1840'larda Bach'ın füglerini incelemeye ve benzer örnekler bestelemeye başlamıştı. Eşi Clara'nın füg tutkusu diye tanımladığı bu dönemde Schumann hayran olduğu büyük ustanın füglerini aylar boyunca incelemiş ve birçok benzer füg bestelemişti. Bunlar içerisinde Bach'ın adındaki harflerin Almanca notalamalarındaki karşılıkları üzerine bestelediği 6 örnek özellikle ilginç. Müzikal kriptogram tekniğiyle yazılan eser, Bach'ın ismini oluşturan BACH yani si bemol, la, do ve si notalarından oluşuyor. Eserin canlı tempodaki ikinci bölümünü Alman müzisyen Martin Schmeling'in yorumuyla dinliyoruz şimdi.

Schumann'ın müzikal kriptogram tekniğiyle Bach'ın ismini oluşturan harflerin nota karşılıklarıyla yazdığı füg eserini, ikinci bölümünü Martin Schmeding yorumuyla dinledik. Şimdi Schumann'ın senfoni türündeki en bilinen iki eserinden bölümler dinleyeceğiz. İlk olarak 1 numaralı İlkbahar Senfonisi'nin ilk bölümünü, ardından eşi Clara ile çıktığı Ren Nehri yolculuğunun izlerini taşıyan 3 numaralı Ren Senfonisi'nin ilk bölümünü Staatskapelle Dresden Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Robert Schumann'ın 1 numaralı İlkbahar Senfonisi'nin ve 3 numaralı Ren Senfonisi'nin ilk bölümlerini Alman Staatskapelle Dresden Orkestrası'ndan dinledik. Şimdi son olarak bestecinin 1843'te tamamladığı oratoryosu Cennet ve Peri başlıklı eserinden bölümler dinleyeceğiz. Yapıt bir doğu masalından esinlenmiş, cennetten kovulan bir perinin tekrar oraya kabul edilebilme gayretini konu alıyor. Romantik dönem sanatçılarının çok sevdiği, sıklıkla işlediği kadın aracılığıyla bağışlanma ve kutsanma temaları yapıtın temelini oluşturuyor. Eserin ilk bölümünü Leipzig Senfoni Orkestrası sanatçılarından dinliyoruz şimdi.

0: Robert Schumann'ın oratoryo eseri Cennet ve Peri adlı bestesinin ilk bölümünü Leipzig Oda Orkestrası'ndan dinledik. Ve Opus 94.9'un sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Haftaya yeniden pazartesi 14.30'da buluşmak üzere hepinize sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.
1: Opus 94.9. Dünya klasik müzik tarihinin dahi bestecileri. Hazırlayan ve sunan Berna Uzunoğlu.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Bilet X'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti. Ada. Adalılar, adasızlar, adalar arasılar, kendi adasını yaratanlar ve kendiliğinden ada olan her şey. Hazırlayan ve sunanlar Deniz Pak ve Levon Bağış. Salı sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.

Sedirde al yeşil dal dal Bursa ipeklisi, duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengerlerde kızarmış kuzular, nar idi idi idi. Böyle uçarak 1420 yılına gidip bir şaman olarak orada yakalayıp, duyduk ki Mustafa huruc eylemiş, aydın elinde kara burunda, Bedrettin kelamın söylemiş kölünün huzurunda. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Haymana Ovası'nda bir garip, kuş öterken sıska bir söğüt altında zeytin tanesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik, yapışıp sapanın sapına

0: Tuncel Kurtiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
2: Eksik mecaz.
3: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Merhaba. Yeniden Apaçık Radyo'da Eksik Mecaz'dayız. Ben Zeynep Uysal.
1: Ben Murat Gülsoy.
0: Yeni yayın döneminde Eksik Mecaz tekrar sizlerle olacak. Bu sefer biraz süre daha kısa olacak ama ilk başladığımızdaki gibi yarım saat
1: Evet.
0: sürecek program. Ve biz geçtiğimiz yayın dönemini yani ara vermeden önce yaz öncesi şehri konuşarak, mekanı konuşarak ve bir modern şehir olarak İstanbul'u sonunda da konuşarak dönemi bitirmiştik. Aslında tabii İstanbul öyle konuşmakla birkaç programla falan bitecek bir tema değil.
1: Döneceğiz tekrar herhalde.
0: Evet, biz bir yandan da tabii edebiyatta nasıl ele alınıyor? Bu hep bunun etrafında dolaşıyoruz. Tabii Türkçe edebiyata girdik ve bir yere kadar da getirdik. Şimdi tabii mekan söz konusu olduğunda, şehri konuştuğumuzda sadece İstanbul yok edebiyatımızda. Başka mekanlar, başka şehirler de var. Bunlardan bir tanesi de Ankara. Ama Ankara görece daha yeni edebiyata girmiş bir şehir. Biz şimdi Ankara'ya geçmeden önce, yani Ankara nasıl edebiyata girdi? Aslında bunu göreceğiz belki. O yüzden şöyle İstanbul'a küçük bir dönüş yapalım. Yeni tabirle.
1: Şimdi zaten bıraktığımız yerde de böyle bir İstanbul sana tepeden baktım bölümü
0: Evet, doğru
1: yapmışız.
0: baktık.
1: Sonra Boğaz'ın suları çekildiği zaman bölümünü yapmıştık. Benim en çok aklımda kalan bölümlerden bir tanesi hakikaten bu tepeden bakma meselesi. Çünkü o Birhan Keskin'in de şiirindeki o ironik dönüştürme diyelim yani dün sana bir tepeden baktım diyen Yahya Kemal'den sana tepeden baktım diyen Birhan Keskin'e dönüş. Ama o tepeden bakma meselesi ya da İstanbul'a bakma, İstanbul manzarasını izleme. Bakan kişinin kim olduğu, neyi gördüğü, neyi görmek istediği ya da neyi hayal ettiği bir yandan da böyle bir tarafı da var. Yani Yahya Kemal tabii bakıyor uzaklara, baktığı yer daha çok değil mi? Eski Üsküdar daha
0: Tabii.
1: nasıl diyelim saf ve
0: Bakıyor.
1: temiz
0: Bakıyor.
1: İstanbul'u görüyor.
0: İçinde yaşamıyor. Yani böyle bir şey var. Yahya Kemal seyrediyor. Onu yüceltiyor aslında o hani yerli ve milli olduğunu düşündüğü İstanbul'u. Ama onun içinde yaşamıyor. Onun yerine Beyoğlu'nda Park Otel'de hayatını geçiriyor. Beyoğlu'nda daha ağırlıklı olarak yaşıyor. Şimdi tabii bu sadece Yahya Kemal'e mahsus bir şey değil.
1: Değil.
0: Başka yazarlarda da buna benzer bir tavır görüyoruz. Bu tabii milliyetçiliğin yükselişiyle özellikle ama en çok da işgal İstanbul'u ile karşımıza çıkan bir anlamda bir İstanbul'la bir hesaplaşma diyelim bir nevi. Ya da bir türlü İstanbul'la İstanbul'un içindeyken de hem ona hayran olup hem de aslında ona yabancı olma duygusundan ya da
1: Evet.
0: İstanbul'un kendisinin bir yabancı olduğu duygusundan bir türlü kurtulamama hali. İstanbul bu anlamda çok ne diyelim ikircikli bir şehir. Hem dediğim gibi onun içinde olmak istiyorsunuz hem ama bir taraftan da kendinizi tam ait hissedemiyorsunuz. Hep sanki bir başkalarınınmış hissi var. Belki bütün o kültürel geçmişi İstanbul'un o çok hani palimpsest dediğimiz geçmiş
1: Yani
0: bir türlü
1: üstüne yazılıyor sürekli, değil
0: evet
1: mi? Bir
0: sürekli
1: kültür
0: hiç
1: geliyor, bir başka kültür.
0: ait değil. Tek bir kişiye ait değil. Tek bir kültüre ait değil İstanbul aslında. Zaten belki daha önceki konuştuğumuz metinlerin özellikle şiirlerin birçoğunda bu vardı değil mi? O Fikret'in
1: Evet.
0: şiirinde de. Bir yandan da ama aslında o iktidarların elinde ne oldu İstanbul'a? Onun üstünde durdu.
1: İlginç bir şeyi var tabii yani fethedilen bir mekan sonuçta
0: Evet,
1: ama bu
0: hep bir fetih.
1: fethedilen mekan size vaat edilmiş toprak mıdır yoksa kendine özgü bir kutsiyeti olan bir yer midir yoksa sadece bir doğal güzelliği ya da stratejik bir noktası olan bir yer midir? Hepsi ve hiçbiri gibi bir yandan da. Çünkü böyle anlatılar da üretiliyor. Yani aslında Türklerin İstanbul alacağı çok önceden muştulandı. İşte çeşitli teleolojik
0: Teleolojik
1: anlatılarda bunlar da vardır ama öyle ya da böyle İstanbul herkesten önce oradaymış gibi oluyor.
0: anlatılardır.
1: Ve siz oraya bir şekilde geliyorsunuz ele geçirmeye ya da orada yurt edinmeye ya da orayı sadece yurt edip oralı olmaya çabalıyorsunuz belki. Şimdi İstanbul'un öyle bir durumu varken Ankara bambaşka bir şey olacak. Onu göreceğiz
0: Evet.
1: zaten ama İstanbul'un sadece alınmış, yurt edinilmiş ve üzerinde yüzlerce yıl yaşandıktan sonra zapt edilmiş bir yer olması bence en büyük travma orada. Yani işgal İstanbul'una geldiğimiz zaman zaten işgal İstanbul'una doğru giderken bir yıkım yaşanıyor yani ve bu yıkım da öyle 1900'lerin başında değil bence çok daha önce başlıyor tabii 19. yüzyıl değil mi? Yani Osmanlı'nın çöküşü, ekonomisinin iflas etmesi, kaybedilen Rus savaşları, diğer savaşlar, gitgide Balkan yani Avrupa'dan gitgide kovulan bir yani Türkiye ya da işte Osmanlı var ve bunun en son kalesi tabii ki İstanbul ve bu bir süre sonra hayal kırıklığı öfkeye de dönüşüyor. Yani zaten yani burası İstanbul ahlaksızlığın tırnak içinde başkenti. Dolayısıyla da orayı terk etsek yeridir. Yepyeni bir yurt kuralım birbirimize. Yani böyle bir eksen oluşacak tabii.
0: Tabii çok somut bir dayanağı var. Nedir o? Milli mücadele, Kurtuluş Savaşı Anadolu'da başlayacak. Yani bunun da bir dayanağı var. Nedir o? Çünkü İstanbul hala Osmanlı iktidarının yani padişahın idaresinde, dersaadet, başkent. İmparatorluğun başkenti olmaya son ana kadar devam edecek. Dolayısıyla biz biliyoruz ki işte milli mücadele Anadolu'da başlıyor. Ankara'da o tam da o işte hattın içinde bir nokta. Şimdi buraya nasıl geldiğini konuşacağız. Ama en azından İstanbul'dan ayrılma meselesi, yani İstanbul'u geride bırakma arzusu tam da böyle bir yerde karşımıza çıkmaya başlayacak. Bunu belki çok böyle tipik bir roman var. Aslında İşgal İstanbul'unda geçen birçok roman var Türk edebiyatında. Ama en etkileyici, en canlı tasvirlerin olduğu eserlerden birisi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Sodom ve Gomorre romanı. Aslında Yakup Kadri'nin en çok okunan romanlarından birisi değildir. Mesela Kiralık Konak her zaman daha çok bilinir. Ama Sodom ve Gomorre ile Kiralık Konak hem birbirlerine yakın, yani Kiralık Konak tabii daha önceki bir devri anlatıyor ama Sodom ve Gomorre'de o Yakup Kadri'nin Kiralık Konak'ta anlattığı devrin bir anlamda sonunu ve çöküşünü veriyor. Sodom ve Gomorre İşgal İstanbul'unda geçiyor ve biz aslında tipik bir Yakup Kadri karakteri olan Necdet karakterinin üzerinden İşgal İstanbul'unda işbirlikçilerle birlikte olan, yani işgal kuvvetleriyle birlikte olan bir ailenin içine giriyoruz. Necdet'in aşık olduğu yine akrabası da olan Leyla, Leyla'nın Duyun Umumiye'de çalışan babası ve Şişli'deki bir apartman dairesine taşınmışlar artık. Orada yaşıyorlar. Bu da tabii yani Yakup Kadri bütün bu hikayeyi mekanlar üzerinden kuruyor. Neredeyse romanlarının hepsinde yapıyor bunu. Çünkü tabii mekan, belki burada biraz mekandan da söz etmek lazım. Mekan kavramının kendisinden. Mekan bir yandan da o tam da o aidiyet duygusunu veren veya o aidiyetin bir türlü kurulamayışını gösteren bir tür sembol gibi. Kelimenin kendisi de ben çok onun üzerine de biraz uğraşınca aslında çok hoşuma da gitmişti. Mekan kelimesi Arapça bir kelime. Mekanın kökü kevn. Kevn de varoluş demek. Dolayısıyla aslında mekan, yer olarak mekanın doğrudan varoluşumuzla ilişkilendirildiğini görüyoruz. Diğerleri de öyle, yani benzer ki mesela mesken kelimesi, hani içinde oturduğumuz o mesken aslında sükun etmekten, yani bir yerde sakin ve huzurlu,
1: Oturanlara da sakin diyoruz zaten.
0: evet, oturanlara da sakin diyoruz zaten. Dolayısıyla meskun olmak, sakinleşmek bir yerde. Yani mekan En azından Arapça üzerinden düşündüğümüzde ki bütün bir hani Osmanlıca üzerinden Türkçeyi de belirleyen hala çok kullandığımız yani gençlerin de bildiği diyeyim belki o kadar girmiş Türkçe'ye bir kelime grubu öbeği. Dolayısıyla bütünüyle bizim aslında varoluşumuzu gerçekleştirebileceğimiz, ait olabileceğimiz bir yer olarak kurgulanıyor. Tabii bunun olmadığı yerde bir tür mekansızlık, bir yere ait olamama hissini güçlendiriyor. Şimdi tam da savaş zamanları ya da kriz anları insanların, sakinlerin mekanla, meskenleriyle kurdukları ilişkiyi zedeleyen anlar. Aslında bu bugün içinde yaşadığımız dünya için zaten son derece hayatımızı belirleyen bir şey. Neden? Çünkü göçmenliğin belki de çok öne çıktığı, göçmen olmak zorunda kalmanın çok öne çıktığı bir zamandayız. Dolayısıyla bir tür mekansızlaşmadan ya da işte o aidiyet hissini kaybetmekten söz edebiliriz. Şimdi tam da işte milliyetçiliğin yükselişi ama tabii sadece milliyetçiliğin yükselişi değil. Çünkü milliyetçiliğin yükselişi hani ki yine kendine ait bir toprak, toprakla millet dediğimiz şeyin bağı yine son derece belirgin. Çünkü ancak bir toprağa bağlanırsa bir topluluk orada bir milletin oluşumundan söz etmek mümkün hale geliyor. Tam da bunun bir anlamda tehlikeye girdiği bir zamanda şehrin, mekanın iyice sorunsallaştığını görüyoruz. Şimdi Sodom ve Gomorre'de ne yapıyor?
1: Tabii İstanbul sadece Türklerin bakış açısından anlatılmıyor Sodom ve
0: Evet.
1: Gomorra'da. En önemli özelliği bence İngiliz karakterler de var orada. Yani işgal İstanbul'una işgalci kuvvetler olarak gelmiş ve orada artık Türk sosyete ya da işte Osmanlı şehir sosyetesi diyelim. Çünkü çok kozmopolit bir şey tarif ediliyor, topluluk tarif ediliyor ve onlarla ilişki içerisinde olan bir İngiliz komutan ve birkaç İngiliz komutan var. Tabii onların yani Batılıların ya da Avrupalıların gözünde de İstanbul aslında kaybedilmiş ve o da aslında Hristiyanlığın başkentlerinden ya da uygarlığın başkentlerinden bir tanesi Doğu Roma İmparatorluğu'nun. Ama onların da zapt etmeye çalıştı. Yani bunun da tarihi gittiğimiz zaman geriye bütün o Haçlı Seferi denilen şey aslında değil mi İstanbul'u, Ortodoks İstanbul'u düşürmek ve Katolikleştirmek için. Ama yağmalanan bir İstanbul var bir yanıyla da. Sonra işte bildiğimiz Türk İstanbul'una geçiş olacak ama orası İngiliz zabitlerin gözünde öyle Hint Okyanusu'ndaki bir adalardaki bir kolonideki yerliler gibi de değil buradaki insanlar. Yani öyle bir hani çünkü İngilizlerin böyle bir emperyalist bir
0: Tabii
1: geleneği ve
0: bunu
1: alışkanlığı ve
0: söylüyor.
1: bilfiil
0: Karakterin
1: evet
0: kendisi de.
1: karakterin
0: Ve
1: kendisi.
0: bunu geçmeden şeyi bir hatırlayalım ama neden Sodom ve Gomorra?
1: Sodom ve Gomorra
0: Bu
1: meselesi tabii eski ahit
0: Tevrat'tan
1: Tevrat'tan
0: geliyor.
1: geliyor. Zaten kitabın hem başında şöyle diyor aslında Sodom ve Gomorra Tevrat'tan aldığımız bilgiye göre Lut ve İbrahim devrinde Filistin diyarının türlü ahlak bozuklukları ile Tanrı'nın gazabına uğramış iki büyük şehridir ve Tekvin'in 18. bölümünde onların bahsi şöyle geçer. Ve Rab Sodom ve Gomorra'nın feryadı çoğalıp onların günahı pek büyük olduğu için şimdi yere inip bana gelen feryada göre hareket edip etmediklerini göreyim. Etmediler ise bileyim dedi. O zaman İbrahim yaklaşıp iyileri de kötülerle beraber helak edecek misin? Belki şehrin içinde 50-60 iyi kimse bulunur. İmdi 50-60 iyi için o mahalli affetmeyip de helak eder misin? Haşa ki sen iyi ile kötüyü bir arada öldüresin. İşte İstanbul düşman işgali altındayken romanın yazarına böyle görünmüştü diyor. Yani içlerinde belki az miktarda iyi insan belki bulunur, belki bulunmaz. Gerçi Tanrı da sen şöyle hatırlıyorum yani 10 tane bulursan ben affedeceğim diyor ama meleklerini gönderdiği zaman Lut'un evine halk basıyor orayı ve melekleri teslim etmesini istiyor. Ya da ecnebileri diyelim dışarıdan
0: Gelenleri.
1: gelenleri. Şimdi bu ecnebilik dışarıdan geliş meselesi tabii tersine çevrilecek Sodom ve Gomorra romanında. Lut onları teslim etmemeye çalışacak ama işte ateşler yağacak, şehir yıkılacak ve karısı son anda arkasına bakmaması gerekir. Ama arkasına dönüp baktığında tuzdan bir heykele dönüşecek. Tabii bunların mitolojik açıklamaları, analizleri çok yapılır ama bizim konumuzla ilgili olan kısmı ahlaksızlığın cezalandırılması bir kere söz konusu ama öncelikle ahlaksızlığın
0: Ne?
1: başkenti olması.
0: Başkent.
1: Yani sonuçta buradaki
0: Evet.
1: roman aslında onu anlatıyor.
0: Tabii.
1: Henüz cezalandırılmamışlar.
0: Evet.
1: Ve ecnebi dedikleri de dışı melekler falan değil, basbayağı orayı işgale gelen ve onların ahlakını bozan aslında bir grup olarak tarif ediliyor.
0: Evet, o burada ama bir şeyin yine altını çizelim. Şimdi Yakup Kadri bu Sodom ve Gomorra eğretilemesi ile özellikle onu seçerek bir yandan da son derece sert bir tablo çizmeye çalışıyor. Yani neden Sodom ve Gomorra? Sodom ya bir sürü hani tırnak içinde kıyametler, Tanrı tarafından Tanrı'nın gazabı yüzünden yıkılan şehirler varken neden Sodom ve
1: Evet.
0: Gomorra? Şimdi Sodom ve Gomorra hikayesinin merkezinde de aslında bu eşcinsellik, sodomilik meselesi var. Yani orada ahlaksızlık olarak tanımlanan işte eşcinsellik, ensest, bütün bunların olduğu bir topluluk vurgulanıyor. Dolayısıyla ahlaksızlığı bunun üzerinden kuruyor. Yani biraz daha kavramı genişletelim. Aslında cinsellik üzerinden ahlaksızlığı kuruyor. Bu şimdi yeni bir şey değil. Yani İstanbul'un cinsellikle kendi şehri bir anlamda cinsel bir anlam atfedilmesiyle sembolize edilmesi yeni bir şey değil. Daha önce de hatta konuşmuştuk. Yani Fikret de bunu yapıyor. Ondan önce de yapıyorlar bunu. Genellikle güzel bir kadın olarak, arzu edilen bir kadın olarak, şehrin kendisi arzu edilen bir kadın olarak tasavvur edilirken, daha sonra bu sefer de bir tür şey, yani bir tür facire-i dehr diyordu ya Fikret de. Yani hep böyle bir kullanılmış ve ahlaksız bir kadına benzetiliyor. Şimdi bu sefer bunu alıyor, şehrin kendisini böyle bir hani tırnak içindeki ahlaksızlığın mekanına dönüştürüyor. Yani sanki o en etkili kısmı buradan kurmaya çalışıyor ve yer yerde romanda tabii çok grafik
1: Anlatımlar.
0: tablolara rastlayacağız bununla ilgili. Her dediğim gibi eşcinsel karakterler karşımıza çıkarıyor. Bunlar genellikle bir şey işte İngiliz subayıyla bir İstanbullu bir işte ama işbirlikçi ve batılı eğitim almış, batılı olarak yetişmiş kadın veya erkek karakterler olarak karşımıza çıkacak.
1: Şimdi evet tam o bir tepeden bakma kısmı da var burada. Çünkü Necdet yani bizim ana karakterimiz bu senin anlattığın bu tablodan tiksinecek. Ve tiksindikten sonra, iğrendikten sonra bir leş önünde burnumu tıkayıp gözlerimi kapayarak kendimden geçmek istiyorum deyip böyle dışarı çıkar ve manzaraya bakmaya başlar. Ve o manzara işte böyle Sarayburnu'na ve Marmara'ya bakan geniş bir taraçaya çıktıktan sonra işte orada başka bir şehri görür aslında. Yani başka bir İstanbul'u görür ve o İstanbul henüz şey yapılmamış. Yani bu
0: Kirlenmemiş.
1: kirlenmemiş, temiz İstanbul. Yani o şeylerin hatta şöyle anlatıyor. İşte vücutlarını Allah tarafından kendilerine teslim edilmiş bir kutsal emanet gibi saklayan genç kızlar, bunların üstüne şefkatle titreyen nur yüzlü nineler ve Anadolu'ya dair son iyi haberleri bildiren gazeteyi bir muska gibi devşirip cebine yerleştirdikten sonra sanki kendisini bütün dünyanın hazinelerine sahip bir adam kadar mesut hisseden fakir vatandaşlar vardı. Ve onlara diyor ki siz evet şimdi işgal altında gibi gözüküyor ama sizin evleriniz halen düşmemiş birer kale. Sokaklarınızda devriye geziyor olabilirler ama bizim Nişantaşı'ndaki evlerimizin içindeler. İçeri girdiler ve ne yaptılar? İşte orada bizim sevgililerimizi aldılar, kadınlarımızı aldılar. Hatta ne diyecek? İşte erkeği erkekle, kızı kızla kızıştırdılar. Yani o tam işte Sodom ve Gomorra günahını burada bize yaptırdılar. Ve işte biz bundan dolayı acı çekiyoruz. Böyle bir büyük bir şey, söylev adeta verecek.
0: Ve bir tabii hep bir kirlenmişlik yani şehrin mekanın kirletilmişliği
1: Evet.
0: daha doğrusu üzerine kuruyor bunu. Burada Şeyi yani bu söylediğim o grafik tablolardan bir tanesi bir yine bir İngiliz'in işte bir eski bir konağı alıyor bu İngiliz ve o konağı şeyde belirtiliyor tabii yok pahasına almış olduğu da belirtiliyor. Ve çok enteresan orada bir işte parti bir yemek düzenleniyor. Şimdi Necdet tabii Yakup Kadri'nin tipik karakteri demiştim şundan sürekli almış olduğu da belirtiliyor. Ve çok enteresan orada bir işte parti bir yemek düzenleniyor. Şimdi Necdet tabii Yakup Kadri'nin tipik karakteri demiştim şundan sürekli içinde bulunduğu

0: aslında
1: Göremeyeceğiz.
0: yani hem göremeyeceğiz hem de
1: Evet.
0: çıkışsızlığı veriyor
1: Evet.
0: zaten. Her çıkan zaten giden
1: Onu
0: kahraman.
1: da veriyor. Mesela Cemil Kami
0: Evet.
1: karakteri de aslında Anadolu'ya giden ve sürekli oradan haber getiren bir
0: Evet.
1: karakter olarak. Yani aslında o tırnak içinde olması gereken o, ama biz onun
0: Evet.
1: hayatını görmüyoruz da o geride kalanları görüyoruz ki işte oradaki tabloyu, o işgal İstanbul'da
0: Zaten
1: yaşanan.
0: şeye bile gitmeyecek. Üsküdar'a bile gitmeyecek sonuçta.
1: Üsküdar'ı da seyredecek.
0: Uzaktan
1: Yani
0: seyrederek
1: bu
0: bunları
1: tabii
0: hayalinde söyleyecek. Yani belki de o evlerde ne yaşandığını da tam
1: bilmiyoruz.
0: bilmiyor
1: Bu
0: aslında.
1: bize neyi hatırlatıyor? Yahya Kemal'in hayal şehri.
0: Evet.
1: Onu konuşmuştuk
0: Evet.
1: geçen dönem. Orada da uzaktan seyreder. Güneş vurduğu zaman Üsküdar'ın saltanatı ortaya
0: Evet.
1: çıkar. İşte oradaki o sükut iklimi ortaya çıkar. Ama aslında bilmiyoruz orada nasıl hayatlar yaşandığını. Sadece bize oranın daha hani tırnak içinde doğuya ait, daha yerli olduğunu söyler yazarlar, şairler. Şimdi bu demin söz ettiğim konakta verilen işte partide, yemekte diyelim, işte yine herkes böyle bir şehvet yuvasına dönüştüğü söylenir. Ama daha önemlisi mabetler şehvet yuvasına
0: Evet.
1: dönüştürülmüştür. Çünkü bu konağın içerisinde bir kere zaten bir mescit var. Bu mescitte yani duvarlara şehvetli resimler ve heykeller asılmıştır. Ama daha önemlisi mihrabın içine 10 yaşlarında birer çocuk büyüklüğünde birbirlerine sarılmış, dudak dudağa öpüşen çıplak bir çiftin heykeli konmuştu der Yakup Kadri. Burası hayvani maksatla yapılmış bir yer ve şehvet uyandıran objeler, heykeller, resimlerle dolu. Duvarları seccade ve kağıt yerine pornografik resimlerle kaplanmış ve yine yazarın deyişiyle canlı bir Pompei. Dolayısıyla ikinci göndermeyi Sodoma Gomorra'dan sonra Pompei'ye yapar. Pompei de yine tırnak içinde ahlaksızlıklarıyla yok edilmiş bir şehir olarak karşımıza çıkar. Yani bu demin başta söylediğim gibi cinselliği aslında son derece sıradan bir cinselliği tamamen ahlaksızlıkla örtüştüren bir bakış. Tabii burada hem bir yandan ilgi çekme kaygısı var ama bir yandan da böyle bir dünyaya bakış da söz konusu. Yani yazarın kendisinde de, yazarın okur kitlesinde de, yani bütün o milliyetçi düşüncenin içerisinde de aslında bunun olduğunu görüyoruz. Yani evet, orada işbirlikçileri eleştirebilir veya işte işgal İstanbul'unda yaşananları eleştirebilirsin ama bunu eleştirmenin yolu acaba
0: Evet.
1: böyle bir şey midir? Bu
0: Ya da
1: tabii
0: sadece
1: tartışılır.
0: bunun üzerinden kurgulandığı zaman tabii mitolojik hikayelerden destek bulunuyor. Yani Nuh tufanından Pompei'ye kadar bütün
1: Aha.
0: büyük doğal felaketlerin insanların doğru yoldan sapıp azgınlaşması. Bu azgınlık da tabii hep bir cinsellik tanısını da barındırdığı için sürekli olarak konu oraya geliyor. Birçok o 19. yüzyıl sonrasındaki o dönemki tartışmalarda da hep yani biz neden kaybediyoruz, neden geri kaldık, neden Batı bizi yeniyor sorularını birazcık eşeleyince çünkü biz yeterince iyi ahlaklı olmadık. Yani iyi ahlak aslında her şeyi kurtaracakmış gibi. Tabi bu bütün arkadaki asıl dinamikleri görünmez kılıyor. Yani sanki orada bu demin okuduğun grafik sahneler olduğu için ya da buna yol açan ahlaksızlıklar olduğu için sanki her şey kaybediliyormuş gibi bir hava doğuyor. Ve bu sıklıkla da yapılan bir şey. Otokrat
1: Tabii.
0: rejimlerin sıklıkla yaptığı şey de
1: Bir de
0: zaten
1: tabii
0: o.
1: yani şöyle bir şey var. O yani yine o mabedin bir şeye, şehvet yuvasına dönüşmesinde olduğu gibi hep bir saldırı, bir tasallut, bir tecavüz hali
0: Evet.
1: üzerinden kurguladıklarını görüyoruz. Yani tecavüz edilen bir yine tırnak içinde kadın imgesi. Yani şehrin kendisi de öyle, şehirde yaşayanlar da öyle ve bunu aslında İngiliz binbaşısı Captain Reed de onaylayacak, destekleyecek. Yani buranın sodomi bir şehir olduğunu, hatta annesinin kendisine mektubunda böyle bir şey söylediğini, orası bir Sodom'a dönüşecek diye kendisini uyardığını, Tanrı'nın gazabına uğrayan bir Sodom'a dönüşecek diye kendisini uyardığını söyler. Dolayısıyla o da bir an önce bu İstanbul'un yaygaracı, bayağı ve rahatsız edici mondenitesinden elini eteğini çekmek ister. Gitmek istiyorum artık, buradan gitmek istiyorum. Şark semasının bu çiğ aydınlığı, bu yaygaracı insanları, bu pis, bu kokmuş şehir bana tiksinti, bir tiksinti vermeye başladı der tıpkı

0: Yakup Gazi'nin kendisi gibi.
1: Evet, bizim tabii şu anda süremizin sonuna geldik. Şeyi de hatırlatalım aslında. Bizim bir X hesabımız var. Instagram hesabımız da var. Bize oralardan rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Geri bildirimde bulunabilirsiniz. Çünkü biz bir şeyler konuşurken bazen dinleyicilerin akıllarına başka şeyler geliyor ve onları söyledikleri zaman biz de bunları ekleyebiliyoruz. Çok güzel katkılarda bulunuluyor. Şimdi tabii biz birazcık yüzyılbaşı yani kuruluş yıllarına doğru gitmeye çalıştığımız için, Ankara'ya doğru gitmeye çalıştığımız için o dönemin ruhunu yansıtacak bir parçayla veda edelim. Cemal Reşit Rey'e ait bir aslında Türkiye başlıklı büyük bir şeyi var, yapıtı var, çalışması var. O Budapeşte Senfoni Orkestrası tarafından seslendiriliyor. Hikmet Şimşek yönetiyor. 1971'de aslında bu besteyi yapıyor ama kendisi bu seslendirildiği zamanı göremiyor. Buradaki Türkiye 9. tablo diyelim. Molto Adagio. Görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: eksik mecaz.
1: Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar.

0: Kurbağa sesi gibi.
1: Karşı yamaçta yankılanan.
0: Ve susmayan.
2: Apaçık Radyo.
3: Hariçten Sanat. Gezegenden Kültür Sanat Haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Pazartesi günleri 16.30'da Apaçık Radyo'da.
2: Apaçık Radyo.
3: Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Bir aradan sonra sizlerle tekrar buluşmanın keyfini yaşıyorum. Ve özellikle de bugünkü konuklarım, eski dostlarım, Pan Kitapçılığın 40. yılını bu programda, ilk programda kutlamak ayrı bir keyif veriyor. Sevgili Ferruh Işık Gencer, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
5: Hoş bulduk.
4: Hoş bulduk.
3: Sevgili Işık ve Ferruh, siz Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislikler okuduğunuz halde neden bir Pan Kitapçılık diye bir derde kendinizi şey yaptınız? Biliyorsunuz ben birkaç sene önce yine sizi konuk aldığımda yine güzel bir soru sormuştum ama olur da onu dinlenmemiş olan gençler vardır. Bu sosyal girişimcilik doğuştan mı olunur, sonradan mı olunur? Siz sosyal girişimci olduğunuzu biliyor muydunuz da bu işlere kalkıştınız diye? Yarı şaka ama çok ciddi bir şekilde sözü size bırakıyorum.
4: Teşekkür ederiz canım. İşte bildiğim gibi biz bir koro da söylüyorduk orada. Fakat koro koro değildi sadece. Başka şeyler de yaptığımız için bir kitap yayınladık. Atatürk ideolojisinin Türk müziğine katkıları diye. Daha doğrusu bir sempozyum yaptık. O sempozyumu da kitap haline getirdik. Ama kitap haline bir tam işte girişimci. 10-15 tane öğrenci bir araya geldik, paralarımızı biriktirdik, teyple özdük, o korkunç matbaalara gittik, geldik ve sahne tozu gibi, kitabın da bir tozu. Yani, ve o zaman aslında şöyle başladı, herkes kendi mesleğini, hangi işe girecekse onunla gidecek, boğuşacak ama bizim kültürel bir nefes alma yerimiz olacak. Bir yayın evimiz olacak ve hani hafta sonları diyelim artık ne zamanlarsa orada çalışacağız. Ama işe başlayan geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Biz hem karı kocaydık hem ben bir hastalandığım için çalışamıyordum. Hepsi bir araya gelince biz kendi kendimize o işe girdik. Ama yani çok uzun zamandır niyetliydik bu işe zaten. Durumumuz budur.
3: Daha okurken mi niyetliydiniz?
4: Tabii okurken.
3: Yani daha öğrenciyken. Sempozyumu yaptığınızı, kitabı öğrenciyken yaptığınızı biliyorum da daha o sıralarda bu yolda gitmek gibi gönlünüze düşmüştü öyle mi?
4: Düşmüştüz ama sadece bizim değil yani korodaki birkaç arkadaş da bu işin içindeydi. Hep beraber yapacaktık. Öyle başladı. Ama olmadı yani. Çünkü onlara da bir şey demiyorum. Çünkü hayat zor. Bir şekilde vakit ayıramadılar.
3: Peki 40 yıl dile bile kolay değil. Bu arada Ferruh'un çalışıp para kazanıp Pan'da harcadığınızı hatırlıyorum. Olayın Pan yayıncılığa girmeden o Pan yayıncılığı dışarıdan nasıl çalışarak sürdürdüğünüzü de biraz dinlenmesini istiyorum. Çünkü bu yolun ne kadar meşakkatli bir yol olduğunun bilinmesinde fayda var. Ferruh'tan ne söylemek istersin?
5: Şöyle, hem kitap sayımız tabii ilk başta çok azdı. Yani 86'da kurduk. O sene 3 kitap yayınladık. Yani ondan bütün bu şeyi çevirmek imkansız aşağı yukarı. Arkamızda bankalar, holdingler de olmadığı için ancak kendi kendine dönecek bir şeyi kurmak lazımdı. O bir süre kolay olmadı. O sırada ben bir 10 seneden fazla çalışmak zorunda kaldım. Yani şöyle çalışıyordum zaten de hafta sonları işte cumartesi, pazar full time bana ayırıyordum. Onun dışında da hafta içi de akşamları işte yok redaksiyonu, yok şöyle, yok fatura kesmekti falan o tip işleri yapıyorduk. Işık daha full time çalışıyordu belli bir zamandan sonra özellikle. İlk 2-3 sene bir yerimizde yoktu. Evden çalışıyorduk. 89'da o Beşiktaş'taki yerimize geçtik. Ondan sonra daha bir hani nispeten profesyonelce diyeyim çalışmaya başladık. İşte elemanlar oldu, bilgisayarlarımız oldu filan. Yavaş yavaş bir yani sonuçta bir şey gibi hani kar topunun büyümesi gibi kitap sayısı arttı, ilişkilerimiz çoğaldı. İşte piyasayı daha çok öğrendik, bata çıka bir şekilde bir noktaya gelince de iyice gözümüzü kararttık. Beraber tamamen artık bu işe daldık.
3: Yani şunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz tahmin ediyorum. Bu profesyonelce çalışmaya başladık dedin ama hiçbir zaman eğer diplomanızdaki mesleklerde çalışsaydınız orada kazanacağınız paranın hiçbir zaman benzerini kazanmadınız burada desem doğru olur mu?
5: Doğru, tabii.
3: Tercih zaten ve bedeli var yani.
4: Ama buradaki huzur başka bir şey. Tabii. Yaptığımız tabii. İşi seviyoruz. Ben yanlış bir işte ilk mezun olduktan sonra çalıştığım işte zehirli guatr olup hala ilaç alıyorum. Yani insanın sevmediği bir işte çalışması çok kötü bir şey.
3: Tabii. Hayır, ben bunu şey olarak gençlerden çok geliyor. Yani iyi para kazanılamaz mı diyen benim gördüğüm örneklerde pek olmuyor. Bunları da bilerek bu yola çıkmakta fayda var diye altını çizmekte fayda görüyorum. Yoksa ben de kendimden de bir sürü başka örneklerden de insanın sevmediği bir işte ne kazandığı para, ne sağlığı, hiçbir şey telafi edilemez. Kayıplar getiriyor tabii ki. Peki isterseniz yavaş yavaş bu 40 yılda neler pan yayıncılık yaptı o konuya girelim.
4: Şimdi biz baştan sadece müzik diye başladık. Çünkü aslında o koroda söylerken de biz tabii bu 12 Eylül'den önceki çocuklar olduğumuz için hep bir şeyler okumak istiyoruz. Yeteri kadar kaynak yok. Sahaflarda birkaç çeşit kitap buluyoruz. Normal kitapçıda müzik kitabı yok. Yani öyle bir kaygımız da var. Müzik kitabı olmalı ki insanlar okusun. Ve şöyle bir karar aldık. Sadece müzik kitabı yapacağız. Ama bir süre sonra fark ettik ki sadece müzik kitabı ile hiçbir şey yapamayız. Yani o kadar düşük bir satışı var ki kitapçılar müzik rafını hala yapmıyorlar. Yani o zamanı geç 40 yıl önceyi hala çok az kitapçıda müzik kitabı rafı. Hobi gözüne koyuyorlar. Yani köpeğinize nasıl bakarsınız? Opera tarihi, bitkiler. Ya yani bakın gidin be aynen böyle yani bunu atmıyorum. Onun için şey ama müzikle yaşayamayacağımızı anladık. İşte ondan sonra tarih yaptık, felsefe yaptık, çocuklar için felsefe yaptık. Nurhan Direk var, felsefe kurumunun çocuk birimi başkanı. Onun bütün kitaplarını yayınladık. Sofi'nin dünyası bize geldi öyle bir şey. O da Allah'ın bir lütfu gibi bir şey. Yani siz çok debeleniyorsunuz, biraz nefes alın diye geldi. Öyle işte... Sonra da bilim kitaplarına başladık. Hani o mesleğimizle ilgili kısmı da hiç olmazsa bildiğimiz konularda bir şeyler de yapalım. Çünkü roman yapamıyoruz. Denedik olmuyor. Roman teşebbüslerimizin hepsi başarısız. Ama bilim kitapları iyi gidiyor. Güzel kitaplar da bulduk.
3: Bu arada Ferruz başlamadan Sofi'nin dünyası deyince aklıma şu sözün geldi. Ya bu kadar çok satıldı. O zaman bu kitabı okuyunca Türkiye'de her şeyin değişmesi lazım dediğini hatırladım Işık. Yani almakla anlamak arasındaki farkları da böylelikle yaşayarak öğrendik tabii ama yine de çok etkili oldu. Yani ortada felsefe yokken siz bu kitapları basarak aslında çok önemli bir farkındalık bilincine ilk adımı attırmış olduğunuza inanıyorum ben. Evet.
5: Orada işte yani haksızlık da etmemek lazım. Çünkü Sofi'nin dünyası özellikle ortaokul, lisenin ilk yıllarındaki çocuklar için çok ufuk açıcı oldu. Mesela biz onu Nurhan Hanım'ın faaliyetlerinden biliyoruz. Felsefe kurumunun, daha doğrusu her yıl yapılan felsefe olimpiyatlarında Türkiye'deki öğrenciler hep derece alıyor. Yani dünya çapında derece alıyorlar. Ve bu çocuklarla yapılan röportajlarda hepsi Sophie'nin Dünyası'nı okudum. Felsefeye ilgim arttı, felsefeyi öğrendim. Yani bu tabii öğretecek bir kitap değil ama yakınlaştıracak bir kitap. Yani ondan sonra biraz da içinde varsa ben bunları öğreneyim diyebilir. Zaten yazarın çıkış noktası da öyle. Yani ben ne yaparım da bu çocuklara öğretirim diye başlıyor. Ve dolayısıyla onun öyle bir şey de oldu. Etkisi oldu.
3: Evet, bunu söylediğin iyi oldu. Ben orayı atlamışım. Teşekkürler bu bilgiyi verdiğin için. Evet, o zaman devam edelim. Buyurun, dinliyoruz.
5: İşte bu 40 yıl Işık'ın dediği gibi muhtelif kitaplarla aşağı yukarı 500 başlık bugüne kadar yayınlamışız. Bunlar da aşağı yukarı yarısı müzik, yarısı müzik dışı. Ama kurguda yapamadık. Yani onu çok iyi yayın evleri var Türkiye'de. Çok başarılı, çok yeni yazarlar buluyorlar, okurla buluşturuyorlar ve onlar da hakikaten iyi işler yapıyorlar. Orada bir şey yapalım, denedik birkaç kere ama istediğimiz gibi olmadı hiçbiri. Onun dışında evet, yani işte mesela MIT, bu Amerika'daki MIT'nin bir gerekli şeyler diye bir dizisi var. O diziden bir anlaşma yaptık. Şimdiye kadar 8 kitap oradan çıktı. Şimdi 9. çıkacak. İşte bunlar mesela bilinçli zihin, karbon yakalama, nöroplastisite falan gibi böyle çok değişik modern konular. En sonunda yapay zeka etiğiyle ilgili bir kitap çıkacak. Onu son hazırlıyoruz. Yani şeylere de açığız, başka şeylerde olsun diye mümkün olduğu kadar. Ama hep kafamızın arkasında hani müzik kitaplarını beslemek, desteklemek var.
4: Kütüphanemiz var biliyorsun.
3: Evet, istersen kütüphaneye Işık bir müzik arası verelim. Sizden hangi parçayı dinliyoruz onun anonsunu alalım. Ondan sonra, müzikten sonra yine sohbetimizi kütüphaneyle devam edelim.
5: Bu müzikle bu kadar uğraşınca parça seçmek çok zor oluyor. Biz şöyle bir şeye karar verdik. Abdülkadir Meragi'nin Ahmet Nesim Sufdem diye bir nakış rast bestesi var. Çok bilinen, sevilen bir eser. Onu dinleyelim.
3: Evet, dinliyoruz.

0: Evet sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Pan Yayıncılığın 40. yılı nedeniyle konuklarımız Işık Ferruh Gencer'le sohbetimize devam ediyoruz. Evet, kütüphaneden biraz bahseder misin Işık?
1: Şimdi şunu da söyleyeyim. Biz kurulduğumuz yani Beşiktaş'a geldiğimiz zamandan itibaren sadece müzik kitapları satan bir satış yeri yaptık. Bunun sebebi de biraz önce söylediğim kitapçılarda müziğe özel ilgi gösterilmemesi. Müzikle ilgili ne varsa bir araya Burdur'dan damlalar. Yıllarca bunu hep örnek verdim çünkü onu özellikle ta oradan getirtiyorduk o zaman. Her şeyi bir arada bulunduruyoruz ve bu kolay kolay bulunacak bir şey değil. Zaten ilk defa gelenler çok şaşırıyorlar. Bu kadar müzik kitabı mı varmış diye. Bunun peşine de biliyorsun Eugenia Popescu-Județ bizim yazarımız vefat ettiğinde kitaplarını bana plaklarını Ferruh'a miras bıraktı. Ve biz onu Amerika'dan getirme maceramız var ki o macera şu programından daha uzun süre anlatmaya kalksam onun
2: Bence
1: için
2: tefrika olur.
1: anlatmıyorum. Tefrika. Onun için o kitapları getirdik. Babamı biliyorsun. Babamın müzik kütüphanesi var. Biz de birlikteydik. Müthiş bir elimizde arşiv oldu. Onu da bir kütüphane haline getirdik. Öğrenciler eğer hani bir şey çalışmak isterlerse eğer gelip bizim orada çay veriyoruz, kahve veriyoruz çocuklara yararlanıp çalışabiliyorlar.
0: Harika, harika. Peki bu sene 40. yılınızı nasıl geçiriyorsunuz? Her ay bir etkinlik yapılıyor bildiğim kadarıyla. Açık kürsü gibi bir şeyiniz var. Biraz ondan bahseder. Bu bile kendi başına çok özgün bir kutlama programı. O nedenle biraz da bundan bahsetmenizi istiyorum.
2: Şimdi şöyle düşündük 40. yılda. Bütün yıla yayılsın ama kalıcı da bir şey olsun. Yani bir tane büyük bir diyelim kokteyl, büyük bir konser yapmaktansa böyle bir şey yapalım. Tabii bu pandemiden sonra alışkanlıklar falan da çok alt üst oldu. Bir yerlere gitmek, gelmek İstanbul'da zaten eziyet halinde. Bir de bu internetin yaygınlaşması sayesinde orada yapılan bir konuşma herkese duyurulacak bir şekilde kaydedilme imkanı var. Bu şekilde böyle bir yol tuttuk ve yazarlarımız veya müzisyenler, yakın dostlarımızdan rica ederek aşağı yukarı her ay bir konferans, söyleşi, mini konser gibi böyle bir yol tutturduk. Zaten konuşmacılarımızın bir kısmı Apaçık Radyo'nun programcıları bu şekilde onun üstünde şimdi bugün tekrar baktık, onun üstünde şimdiye kadar
0: Harika.
2: evet konuşma düzenlemişiz ve bunların hepsi de kaydediliyor YouTube'a. Yani pankitap.com'un YouTube kanalında onlar artık bu dijital dünya devam ettiği sürece insanların yararlanması açık olacak.
1: Yani kim geldi, kim gelmedi, kaç kişi geldi, ne oldu? Böyle bir kaygıdan kurtulduk bir kere. Çünkü kaydediyoruz
0: Harika.
1: hepsi. Ama hepsi de aşağı yukarı işte 10 kişi, zaten 10 kişilik bir yerimiz var. O 10 kişi geliyor her seferinde de. Eğlenceli oluyor bizim için de. Güzel. Sonra enteresan bir şey. Konuşma bittikten sonra iskemleler yuvarlak haline getiriliyor. Ama bizim şeyimizle olmuyor bu. Kendilikten ortaya çayımızı, kahvemizi koyuyoruz. Gitmiyor kimse. Sohbet. Ondan
0: Harika,
1: sonrası
0: harika.
1: evet.
0: Peki kimler konuştu ve hangi konular ele alındı? Söylemek ister misiniz?
1: Tabii ki. Şimdi bir önce Hüseyin Kıyak bize bir kıyak yaptı ve şeye
2: Tasarım
1: Kuzguncuk'ta Tasarım Vakfı'nda böyle bir toplantı yaptı. O biz hayır yapma filan dememize rağmen yapıldı
0: Hüseyin Kıyak bu. Evet.
1: yani. Evet, öyle başladı. Sonra Emre Dağtaşoğlu, o da sizin Apaçık Radyo'nun programcısı. Çok da güzel bir kitabını yayınladık. O geldi. halk müziğindeki şeyleri, sembolleri, onları anlattı. Sen devam et.
2: Cemal Ünlü, o her zamanki gibi taş plak, kitaplarımızın izinde bir taş plak dinletti diye kitaplarla paralel müzik örnekleri dinletti taş plaklardan. Sonra çevirmenimiz Eren Yüce Ersan Cendek bize 4-5 kitap çevirdi İtalya'dan, İtalyanca'dan. Ayrıca da kendisi geçen sene şövalye oldu. Yani çok 150'nin üstünde İtalyanca'dan kitap çevirmiş. Herhalde ciddi bir rekordur. O da çevirmen yayın evi ilişkisi üzerine bir...
1: Şurada bir şey söylemek istiyorum. Sen söyle.
2: Konuşma yaptı.
1: 150 tane kitap çevirmiş İtalyanca. İtalyan hükümeti bunu fark edip arkadaşımıza şövalyelik unvanı verdi. Yani
0: muhteşem.
1: Ne kadar gurur verici tabii bir şey ki. Yani bir de kıymet bilmenin biz gittik törene, ağladık biz yani, o kadar sevinçli tabii bir şeydi. Size anlatamam.
2: Tabii. Sonra Bülent Aksoy. Bülent'in iki şapkası var. Bir Türk müziği, bir de etimoloji. Bu sefer etimoloji neye yarar diye bir konuşma yaptı. O da çok çok yararlı oldu.
1: Bunun etimoloji kitabını da biz yayınladık.
2: Ece Ger, yeğenimiz. Nasıl oldu da Agnes Varda ile tanışamadım diye bir kitabı var. Ama o kitabın bir öncesi Meeting Jim diye bir belgesel film çekti. O filmde de pek çok yerde ciddi ödüller aldı. Hala da izleniyor mu bir de. Çok çok enteresan bir kitap. Amerikalı Paris'te yaşayan Jim Haynes adlı birinin diyeyim, çok vasfı var. Onunla ilgili bir belgesel. O kitapta geçen Jim Haynes'in bir oyunu vardı. O oyunu oynattı. Şöyle kitabı okuyan insanlar arasından bir küçük anket gibi bir şey yaptı. Orada cevap verenler arasından işte bir 10 kişiyi de 12 kişiyle bir oyun oynadılar cumartesi günü. Böyle bir şey yaptık. O da bunun bir parçası olarak.
1: Çok güzeldi Hülya. Orada olsaydın bayılırdın.
0: Vallahi dinlerken bayılıyorum mutlaka ya, eminim.
2: Sonra gene bir sürpriz. Fatma Gül Ergün Hanım, arp sanatçısı. Dedi ki ben size geleyim arp çalayım dedi. Yani arp dediğinde hani bağlama
0: kolay gitar. 10 kişilik yer kaplar.
2: Hem öyle oldu, taşımak maşımak.
0: Ya kolay.
2: Sağ olsun yani o arpı getirdi. Biz onu işte 2-3 kişi içeriye taşıdık.
1: Bizi sevdiği için yaptı.
0: Tabii. O bir şeyi zaten hep söylediğimiz bir şey değil mi? Birbirimize iyi geliyoruz ve birbirimizden güç alıyoruz. Birbirimize güç veriyoruz. O en önemli şey bence bu konuda bu. Yani onu yaptığı zaman sizi sevdiği için yapıyor. Çünkü siz de ona iyi geliyorsunuz eminim.
2: O da hem arpe anlattı hem de kendi bestelerini ve başka eserleri çaldı. Bu da çok ilginç bir şey. Yani bu başımıza ilk defa geldi. Hakan Talü'yle Serkan Halili, bu iki Türk müziği sanatçısı arkadaşımız, biri Hakan Tamburi, Serkan Kanuni, İstanbul'da iki müzik mekanı, Letafet Apartmanı ve Büyük Postane'deki radyo. Hem bunlarla ilgili anları anlattılar hem de gene küçük müzik örnekleri. O da canlı.
0: O da yani, çok ilginç olmuş herhalde.
2: İlginç oldu, evet. O da çok ilginç oldu.
0: Hepsi birbirinden değerli.
2: Evet yani.
1: Hatice Doğan Sevinç var, o kemençe hocası. O da bizim kitabında biz yayınladık. O öğrencileriyle geldi bir gün. O da müthiş bir sürprizdi. Böyle birdenbire ben zannettim ki 3 tane kemençe öğrencisi getirecek. 20 kişi miydi?
2: 20 kişi geldi.
0: Ne diyorsun? Nereye sığdılar?
1: Ben bunu işte demiş ya... İki şey kral bir dünyaya sığmamış, 40 derviş bir kilime sığmış, 40 evet. Derviş bir kilim. Böyle.
2: Hücum kayıt. Mükemmel de çaldı çocuklar.
0: Allah aşkına. Onlar için de ne kadar özel bir anı olmuş. Ne kadar önemli. Harika. Harika.
1: Sonra bizim dönemden Boğaziçi'nden Semih Fırıncıoğlu vardır. John Cage kitabını yaptık. O da Boğaziçi Üniversitesi kulüplerini anlattı.
0: Hmm.
1: Zaten o kulüplerle ilgili çalışıyor.
2: Kulüplerin başı dertte biliyorsunuz onun evet. için. Evet. Robert Kolej'den Boğaziçi Üniversitesi'ne öğrenci kulüpleri diye. O çünkü kolej döneminde öğrenci olarak girdi. Mezun olduktan sonra da öğrenci faaliyetleri amiri olarak çalıştı. Bir yerin şapkası oldu. Hem iki dönemi de yaşadı. Onun gene son derece enteresan bir konuşması oldu.
1: Evet. Son acele söyleyeyim zaman açısından. Ferda Ereren yaylı bağlama yaptı. Alper Maral da Ahmet Yürür anlattı.
0: Vallahi programın sonuna gelmişiz. Nasıl geçti anlamadım. 40 yıl nasıl geçti siz anladınız mı?
1: Hayır. Hayır Hülya, gerçekten anlamadık.
0: Yani saç rengimiz değişti ama ruhumuz hala genç. Zaten gençlerle çalıştığımda bu enerjiyi nereden buluyorsunuz diyorlar. Ben de sizden buluyorum diyorum ama siz de yayıncılıktan, kitapçılıktan buldunuz. İyi ki varsınız, iyi ki pan yayıncılık var. Son olarak ne söylemek istersiniz?
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok gurur duyduk. Çok sevindik bizi çağırdığın için. Çok mutluyuz.
2: Evet, ayrıca radyonun bir an önce artık yayına da başlamasını istiyoruz. Bu internet güzellik hoş da o engel de artık bir an önce kalksa çok iyi olacak.
0: İnşallah diyelim.
2: Biz olacağız yapacak.
0: Evet, tabii. Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, sevgili Pan Yayıncılığın kurucuları, sosyal girişimcilerin Ferruh Işık Gencer'i 40 yıllık hikayelerini bu kadar kısa sürede ancak bu kadar konuşabildik. Nice yıllara sevgili Pan Yayıncılık, nice güzel kitaplara, nice güzel olaylara birlikte şahit olalım. Bir sonraki programa kadar bütün dinleyicilere iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
3: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Dünyayı çevirenler. Çevirmenlerin dilinden usta yazarlar. Hazırlayan ve sunan Didem Bayındır. Salı günleri 15.30'da Apaçık Radyo'da.
1: Ködüle müzik ya.
2: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
3: Hariçten sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.

0: Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra.
1: Merhaba, Hariç'ten Sanat programındasınız. Apaçık Radyo'nun yeni yayın döneminde Hariç'ten Sanat devam ediyor. Ben programcınız Çelenk Bafra. 2016 yılından bu yana dünyanın farklı köşelerinden size görsel sanatlar ağırlıklı olmak üzere müzelerden, Biennallerden, sanat alanındaki araştırma projelerinden, misafir sanatçı programlarından, küratöryal araştırma sunumlarından, yayınlardan ve tabii ki sergilerden haberler, izlenimler, değerlendirmeler ve sıklıkla sanatçı ve küratörlerle söyleşiler getiriyorum. Özellikle de ana akımın dışında kalan ve Apaçık Radyo ağırlıklı olarak İstanbul'dan dinlendiği için İstanbul'un merkezin dışında kalan özellikle yurt dışında ya da Türkiye'nin farklı bölgelerindeki etkinlikleri size gündeme getirmek üzere taşıyorum. Kendim gezip görüp inceleme fırsatı bulduysam değerlendirmeler getiriyorum. Sıklıkla bir misafir sanatçı programı için yurt dışında bulunan sanatçının atölyesinden bir bağlantıyla söyleşi olabilir. Uluslararası bir Biennale katılan Türkiye'den bir sanatçı kendisi yapıtını anlatıyor olabilir. Ya da Türkiye kökenli küratörlerimizin Türkiye'nin farklı yerlerinde ya da yurt dışında yaptığı sergiler, projeler üzerine olabilir. Müzeciliği ilgilendiren, sanat kuramını ilgilendiren yayınlar, araştırmalar da tabii ki sıklıkla gündemimde. Yeni yayın döneminde de programa devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta Venedik'te bulunma fırsatı yakaladım. Malum görsel sanatlar günümüz sanatı alanının herhalde herkesi buluşturan bir tek etkinliğe gitmeyi tercih edecekseniz gitmeye çalıştığınız buluşmalarından biri Venedik Bienali. Kasım ayında da devam ediyor. Dolayısıyla yolunu Venedik'e düşürenler gidebilir. İstanbul'da ise Contemporary İstanbul Fuarı, 212 Fotoğraf Festivali, bütün müzelerin ard arda açılan yeni koleksiyon sergileri ya da süreli sergi projeleri tabii ki gündemi çok yoğun bir şekilde ilgilendiriyordu. Keza Sinop Bienali açıldı Türkiye'de. Oradaki dostlarımızı da buradan kutlayalım. Ekim ayında da 10 Ekim itibariyle de Çanakkale Bienali açılacak. Her ne kadar bu yıl İstanbul Bienali olmasa da uluslararası alanda ise Lyon Bienali hali hazırda açılı devam ediyor. Manifesta Almanya'da bu yıl Ruhr bölgesinde düzenlenen Manifesta Avrupa Bienali son günlerinde dolayısıyla ve fuarlar tabii ki büyük hız kazanıyor. Bundan sonrasında şu anda hali hazırda yeni biten Armory var örneğin New York'ta o çok gündemi tabii ki ilgilendirdi ama arda arda Londra'da Frieze ki ben bundan sonraki birkaç hafta programımı Londra'dan müzeler, fuarlar, sergiler, sanatçı atölyeleri gibi gündemlere ayıracağım. Akabinde Paris'te Art Basel Paris var. Aralık ayında Miami'de yine Art Basel var ve daha pek çok fuar Kasım'da Artissima var Torino'da örneğin. Dolayısıyla çok yoğun en azından Noel yılbaşı dönemine kadar çok yoğun hem Türkiye'de hem uluslararası anlamda Biennaller, sanat fuarları, müze sergileri, projeler devam edecek. Bunlardan tabii ki getirebildiğim kadar söyleşiler ve izlenimler, eleştiriler sizinle paylaşmaya çalışacağım. Şimdiden programın en azından bu gündemlere dair olduğunu söylemek isterim. Şimdi Venedik Bienali tabii ki çok konuşuldu, konuşuluyor. Konuşulmaya da devam ediliyor. Türkiye pavyonunu düzenleyen İstanbul Kültür Sanat Vakfı Nilbar Güneş'in solo sergisiyle bu yıl Sala Darmi'deydi. Bu bağlamda Başak Doğa Temür'le yani serginin küratörlüğünü üstlenen isimle de bir söyleşim kayıt arşivlerinden dinlenebilir. Dolayısıyla Türkiye pavyonunda bir alan açmıştım. Geçtiğimiz programda ise uluslararası ana sergi etrafında Giardini'de ve Arsenale'deki ülke pavyonları yani ulusal diğer temsillerden seçkileri sizinle paylaşmıştım. Bu programda dinlenebilir. Bu üçüncü ve son Venedik Bienali programında ya da Venedik'ten bu dönemki programda ise 1895 yılından beri devam eden Venedik Bienali gündemimde olmayacak. Bu edisyonu değerlendirmiş olduk 61. edisyonunda en azından ülke pavyonlarını değerlendirmiş olduk. Bu kez sizlere Venedik Bienali'nin merkezinde onun tetikleyicisi olduğu biçimde Venedik'te bu sonbahar gezebileceğiniz ne gibi seçkiler, ne gibi sergiler var, ne gibi programlar var? Bunları da neler tavsiye edebiliriz? Bunu sunmak istiyorum. Zira Venedik Bienali'ne giden herkes artık sadece Venedik Bienali uluslararası sergilerini ya da uluslararası pavilyonlarını gezmekle yetinmiyor. Dünyanın dört bir yanından büyük koleksiyonlar ve sanat kurumları Venedik'te mekanlar açtılar art arda. Zaten oradaki müzeler ve sanat kurumları da vardı. Artı dünya çapındaki galeriler, sanatçılar ve etkinlikler de burada yapılıyor. Örneğin Glass Week var. Murano tabii ki cam alanında çok önemli bir merkez olduğu için. Dolayısıyla Glass Week ya da eskiden Glass Stress gibi etkinlikler, yani sırf cam odaklı etkinliklerde çok ses getiriyor. Onu da söylemek isterim. Bu yıl mesela The Venice Glass Week düzenlendi. Türkiye'den Felekşan Onar'ın San Marco Meydanı'nda bir avize formunda ya da ışıklı heykel formunda bir yapıtı vardı. Onu gündeme getirmiş buradan olalım. Tabii ki o anlamda ses getiren yanları kesinlikle vardı Eylül ayında. Bunu gündeme getirmesek olmaz ama en çok gündeme gelen sergi Homo Faber. Bu da bir bienal formu. Bu seneki edisyonu 2 sene öncekine göre daha da çok ses getirdi. S. Devlin artistik direktörlüğünde olduğu için dolayısıyla çok önemli. Zaten Homo Faber'in düzenlendiği Fondazione Giorgio Gini'nin, yani San Giorgio Maggiore adasındaki sergiler her zaman takip edilir. Burada nasıl sergiler yapılacağı, ama bu sefer 1-30 Eylül tarihlerinde Homo Faber vardı ve bu vesileyle S. Devlin'in dünyasına da girmiş olduk. Bence gördüğümüz objelerden, sergilerden ziyade S. Devlin'in büyük monumental bir çalışmasına şahitlik ettik. 4. edisyonu An Island of Light başlığını taşıyordu. Bir ışık adası olarak Türkçeleştirebilirim. Resmi verilere göre 70'i aşkın ülkeden 500'den fazla el işi ile uğraşan ya da zanaatkarın 700'ü aşkın objesi, 15 farklı büyük ve S. Devlin elinden çıkan atmosferik ortamda bir tür yerleştirme ya da sahneleme içinde sunuluyor. 30 Eylül'e kadar hala görmeye vakit var. Küratöryel seçkiyi, yani organizasyonu Michelangelo Vakfı düzenliyor. Bu edisyonun sanat yönetimi sadece S. Devlin üstleniyor. Onu da vurgulamak isterim. Bu noktada neler var? Buna bakmak tabii ki tek tek gerekiyor hakikaten. S. Devlin kim belki ve neden burada, ona bakmamız lazım. Britanyalı bir sanatçı ve tasarımcı S. Devlin. 1971 doğumlu bir isim. 90'ların ortasında küçük tiyatrolarda, böyle tiyatrolarda başlıyor. Sonra opera, stadyum konserleri, büyük ölçekli kamusal yerleştirmelerden müze sergilerine uzanan çok büyük bir üretimi var. Mesela National Theatre, Metropolitan Opera gibi kurumlarda da çalışmış. Müzikle ilişkisi çok güçlü. Onu Beyoncé'nin formasyon turnesinden, Adele'in konserlerinden, U2'nun sahne tasarımlarından mesela biliyoruz. Dekor, sahne konusundan yola çıkan bir isim. Dolayısıyla sahneleme onun için çok çok belirleyici. Ve belki buradan dinleyicilere de söylemek gerekebilir. Londra'da da yakın dönemde onun önemli bir sergisi olacak. Onu da şey yapmak lazım. Yine S. Devlin'le bağlantı olarak Ekip ayında Step Evi'nin de desteğiyle, hatta Design Müzesi'nde, yani Londra Tasarım Müzesi'nde yeni sergisi ortaya çıkacak. Yani bu ölçekte artık sergilere çok girmiş bir isim olduğunu da söylememiz icap eder. Sahne tasarımı da böyle görsel sanatlarla çok ilişkisellik içinde kullanıyor. Yani hareketli görüntü, ışık, kağıt üzerine malzemeler, heykel, immersive dediğimiz daha böyle sarıp sarmalayan deneyimler, ışık, zaten bu Bienal'in başlığı da An Island of Light olduğuna göre. Işık oyunları, onun kırılmaları ve illüzyonu, göz yanılsamaları tabii ki çok kullandığı bir alan. İleri teknolojiyi çok dahil etmiş durumda bunun için. Aynaları çok sıklıkla kullanır. Cam, aynalar, metal gibi malzemeleri çok yoğun bir şekilde kullanır. Şimdi baktığımız zaman kimlerin işi vardı? Mesela Burçak Bingöl'ün bir seramik işi olduğunu söyleyebilirim Türkiye'den. Ama mesela yüzlerce seramik kase, kap ya da yine yüzlerce sandalye üzerine oturulabilecek alan gibi böyle çok sıradanlaşabilecek, rutinleşebilecek, tekrara kaçabilecek zanaat ürünlerini ya da tasarım objelerini enteresan sergileme alanları yaratarak kurgulamıştı. Bu 15 farklı yerleştirmeyle. Yapan insan demek homo faber, onu da gündeme getireyim. Dolayısıyla yapan, üreten insan demek. Tam da buna yönelik sergilerin içinde birebir zanaatkarlarla çalışabildiğiniz ya da bir atölye çalışmasına katılıp örneğin origami gibi kağıt katlama alanında kendinizin yaratıcılığınızı ortaya çıkartabileceğiniz bölümler de vardı. O üretim süreçlerini gözlemlediğiniz ya da bizzat parçası olduğunuz özel bölümler vardı. Zaten bir Homo Faber Fellowship'leri de var. Burada deneyimli ustalarla daha genç ustaları, yani biraz usta çırak ilişkisi gibi diyebilirim, üreticileri bir araya getiren ve bu mesleki aktarımı, deneyim aktarımını destekleyen bir programları da var. Girdiğiniz zaman çok dev bir üretim atölyesi, sanatçı atölyesi gibi bir mekanda giriyorsunuz. Birden ışıklar kararıyor ve bir üretim süreci videosu izleyerek giriyorsunuz. Dolayısıyla o yapan, üreten insan, bu üretim süreci, atölye fikri çok güçlü bir şekilde var. Stüdyo bölümüyle başlıyor. Bunu mutlaka vurgulamaya giriyor. A Language of Hands, yani ellerin dili bu bölümün adı, bir atölye ortamı sürüyor. Alet, edevat, malzeme, çalışma işleri, farklı atölyelerdeki masalar, sandalyeler, bunlar bölümü var. Sonra An Index of Artisans bölümü var. Yani gerçekten indeks gibi böyle ansiklopedik bir bölümde yürüyen, dönen bir platformun içindesiniz adeta. Bitmiş nesnelere bakarken üreticisini hep hatırladığımız ismini, yani o mükellefi kimdir'i, malzemesini, tarihini hep hatırlatan bize yakınlıklar var. Nesnelerin alfabesi gibi bir bölümde yüzü aşkın işi hareket eden bir yapının üzerinde sergilerken görüyoruz. Bir kabın gövdesi, kulbu, boynu, çıkıntıları hep birer çizgiye dönüşürken görüyoruz. Dolayısıyla hani malzemeyle ilişkiniz çok güçlendiği için sonra çıktığınız zaman Homo Faber sergisinden malzemeyle ve teknikle diyelim ve el becerisiyle. Başka sergilerde, örneğin Venedik Bienali'nde gördüğünüz giderek ağırlığın tekstile çok yoğunlaştığı, yine seramiğin çok yoğun kullanıldığı, yerli halkların o kadim teknik ve malzeme bilgilerine tekrar dönüşün hissedildiği sergileri görürken farklı bir ya da olması gereken bir farkındalıkla baktığınızı söyleyebilirim. Hasır tabii ki çok kullanıyor. Bambu çok kullanıyor yine bölümler içinde görüyoruz. Şimdi bu mekansal anlatısında ise Estevle'nin artistik direktör olarak en iyi açıklayan bölümlerden biri ya da en görkemli olan benim de paylaştığım. Bu adadaki eski bir halka açık yüzme havuzu var. Modernist bir mimari. Orada A Full Moon Rising adlı bölüm. Bu yüzme havuzunda, suyun da olduğu bu yüzme havuzunda yarım daire biçimli bir sergileme yapısı var. Giderek yükselen, inen ve suyun yansımasıyla tamamlanarak tam bir ay görüntüsü oluşturan bir bölüm. Merkezinde dekorenin Moon Jar adı verilen, yani böyle ay kavanozu geleneğinden esinlenen kaplar dizilmiş yan yana ve yavaş yavaş yükseliyorlar. Yansımalarıyla birlikte aslında yarım ay olacakken tam ay görüntüsüne kavuşuyorlar. Bu sahnenin gücü çok basit ilişkileri bir araya getirmesinde aslında yatıyor. Yani suyun yansıması, ışık, görüntü, nesnelerin küçük, büyük, farklı biçimde görünmesi ve hareket tabii ki burada çok var. Bir başka bölüm sadece seramik, dediğim gibi Burçak Bingöl'ünde oldu. Bir başka bölüm sadece tekstil üzerinden. Doğa, bahçelerin içindeyiz. Böyle labirent şeklinde bu fondasyonun içinde bahçeler de var. Orayı da kullanmışlar. A Library of Lungs adlı bölümde sırf ahşap heykeller var. A Luminous Ark bölümünde Venedik faunasından hareketle Estevle'nin böyle harekatlara taşıdığı kuşlarla birlikte Çinli sanatçı Wen Kui Wen ile işbirliği var örneğin. Dolayısıyla o kadar çok farklı bölüm iç içe geçiyor ki cam çok yine kullanılıyor tabii Venedik olduğu için olmazsa olmazı. Dolayısıyla mutlaka görmek ya da takip etmek gereken bir edisyonla karşımızda olduğunu söyleyebilirim. Başka ne gibi sergiler var bu vesileyle, belki ona bakmamız iyi olur Venedik'te. Çünkü bütün programı hani buna ayırmak da istemem ama mesela Museo Fortuny. Yani Avustralyalı yine operalara sahne tasarlayan, çok özür dilerim, Avusturyalı heykeltıraş Erwin Wurm'un sergisini ağırlıyor Museo Fortuny. Ondan bahsedeceğim, Hayalperestler ya da Dreamers adlı sergiden bahsedeceğim ama Museo Fortuny aynı zamanda kendisi de biraz Estevlin gibi diyelim. O yüzden oradan oraya geçmek ve bağlamak istiyorum. Döneminde yani 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında operalara sahne kostüm tasarımı yapmış. Sonra kumaş tasarımlarıyla çok ön plana çıkmış. Mariano ve Henriette Fortuny'nin moda ve tekstil alanındaki mirasıyla ilişkilenebilecek bir sergiyle karşımızdaydı. Bu beni aynı zamanda Venedik'in en eski palazzolarından birinin müzeye dönüştürmüş yeri içinde. Bu açıdan da çok çok önemli. Ve bu kez bizim o bir dakikalık heykeller serisinden 90'lı yıllardan beri çok yakın takip ettiğimiz Avusturyalı Erwin Wurm'un bir solo sergisini hem giriş katındaki sergi alanında hem de Fortuny'den kalan o ev, bina, objelerle ilişkisellik içinde çok yakın bir şekilde gösteriyor. Ve İtalya'daki ilk büyük sergisini aslında izleyiciye sunuyor. Erwin Wurm da zaman, kütle, beden, giyim, kuşam, moda, kapitalizm, bedenin bu yöle temsiliyeti gibi kavramlara odaklanan bir isim. Sanat ile gündelik yaşam, örneğin giyim, kuşam, moda arasındaki ilişkileri çok yoğun kurarken kullandığı malzemeler ve ortaya koyduğu formlarla nüktedan bir eleştirisi de olduğunu söyleyebilirim. Felsefi meselelere de çok yaklaşımı var, varoluşsal meseleleri örneğin. Ama bir o kadar toplumsal, örneğin tüketim kültürü ya da modern yaşamın yarattığı belli bir görünüş, giyim kuşam eleştirisini de getirdiğini söylememiz gerekir. Başka ne gibi sergiler var görmeye değer? Palazzo Franchetti'de Parasol Unit ya da Parasol Foundation'ın organize ettiği Turandot to the Daughters of the East, yani doğunun kızlarına atanmış Turan fikrinden de yola çıkan Ziba Ardalan küratörlüğünde bir grup sergisi var. Büyük bir grup sergisi var. Bütün sanatçılar da o Turan coğrafyasından, yani Orta Asya ya da Yakın Doğu coğrafyasında 11 kadın sanatçının yapıtı var. Fars edebiyatında karşımıza çıkan Turandot'un hikayesi, sonrasında operalarda kullanılan, Puccini operasına adını veren Turandot'tan yola çıkan bir yaklaşım var. Türkiye'den Hera Büyüktaşçı'nın burada işe dikkatimizi çekiyor ama Özbek sanatçı Sadot İsmailova da var örneğin. Mona Hatun'da var, Lida Abdul gibi zaten alanının çok uluslararasılaşmış üst kariyer isimleri de söz konusu. Tala Madani de var. Hindistan kökenli bir sanatçı da var. Dolayısıyla genel olarak Orta Asya olarak bilinen ya da Asya olarak bilinen coğrafyaya dünya mitolojisi, edebiyatı ve operasının en karmaşık figürlerinden biri olan ve güçlü bir kadın figürü olan Turandot üzerinden bakıyor. Yani Turan kızı üzerinden bakan, resimlere, videolara, ses çalışmalarına yer veren bir iş ki Hera Büyüktaşçıyan da burada bir video yerleştirmesiyle 11 kadın sanatçı arasında bu Palazzo ile hemen Akademiya Köprüsü'nün oradaki Palazzo Franchetti ile diyalog içine girmiş durumdaydı. Görmek gerekir. Bir başka enteresan proje, her ne kadar kısmen Vatikan Pavyonu gibi adlandırılsa da aslında bağımsız bir sergi projesi diyelim. Londra'daki Serpentine'ın sanat direktörü olan star küratör Hans Ulrich Obrist'in ortaklığında düzenlendi. The ear is the eye of the soul. Yani kulak ruhun gözüdür olarak Türkçeleştirebileceğim bir sergi. Tamamen işitselliğe odaklanan. Bunun içinde dini, ulvi unsurlara da bakan ve Venedik'te iki farklı mekana yayılan ses odaklı bir sergi. Biraz bunlara yer vermek istiyorum çünkü biraz tasarım zanaat gibi homofoberden bahsettim size. Sesin görsel sanatlar ya da günümüz sanattaki yerine çok yakın yaklaşan bir serginizde de Otoban Kanga'dan Patti Smith'e kadar pek çok Jim Jarmusch'tan, örneğin yine sinema alanından bir isimden, Soundwalk Collective gibi tamamen ses üzerine odaklanan ya da Meredith Monk gibi bir isme kadar, Brian Eno'ya kadar uzaklanan bir yanı var ve hatta St. Hildegard Manastırı Benediktin rahibeleri de katılımcı olarak bu projenin içinde, dolayısıyla görmek lazım. İki farklı mekana yayıldığını söyledim. 17. yüzyıldan bu yana bir manastıra ev sahipliği yapan Giardino Mistico dei Carmelitani Scalzi'de işler var. Bir de bir diğer mekanı da şurada bakıyorum. Complesso di Santa Maria Oscillatrice'de de aynı zamanda ses odaklı yerleştirmeler var ve bunu aynı zamanda bir tefekkür alanı, bir yazı odası ve yaşayan bir arşivle de birleştiriyorlar. Yani sese yazının da eşlik ettiği bir davet söz konusu. Bu arada Soundwalk Collective Berlin ve New York merkezi uluslararası bir deneysel ses sanatı kolektifi. 2001 yılından beri aktifler. Bunu da özellikle ortak almışlar. Onu da sizlere vurgulamak isterim. Fondazione Prada, Arthur Jaffa ve Richard Prince'in bir ortaklaşa duo sergisine ev sahipliği yapıyor. İlk kez bir araya geliyor. Her iki sanatçının da işi siyah görsel kültürünün, bunun tarihinin sinemaya, resme ve fotoğrafa ve hareketli görüntüye nasıl yansıdığına bakan bir yanı var. Çok Amerika bir sergi, eleştirel bir sergi, görmeye değer. Palazzo Grassi'de ise Michael Armitage'ın The Promise of Change adlı bir sergisi örneğin. Fotoğrafa ve hareketli görüntüye nasıl yansıdığına bakan bir yanı var. Çok Amerika bir sergi, eleştirel bir sergi, görmeye değer. Palazzo Grassi'de ise Michael Armitage'ın The Promise of Change adlı bir sergisi örneğin. Yine

0: Senenin son günlerine kadar devam ediyor diyebiliriz. Kabaca ikisine de bakmak iyi olur. Homo Faber'i görmek için ise 30 Eylül'e kadar vaktiniz olduğunu hatırlatalım. Holy Sea burada görmek anlamında, deniz anlamında değil bu arada, ama bir kelime oyunu da var şüphesiz. Vatikan pavyonu olarak, hani kulak ruhun gözüdür sergisi ise 31 Ekim'e kadar devam ediyor. Keza falan Palazzo Franchetti'deki Turandot, yani kadın sanatçı ve kadınların, doğunun kadınlarının biraz gücüne adanmış serginin de, yine ses, video, resim, yerleştirme gibi işlerden oluşan bu serginin de 31 Ekim'e kadar devam ettiğini vurgulamamış olmayayım. Venedik Biennale'nin kendisine bakacak olursak ise tabii ki sergi mutlaka görmeye değer tarihçesiyle. Uluslararası sergisi biliyorsunuz 2025 yılında hayatını kaybeden Koyo Kuo tarafından In Minor Keys, yani minor tonlarda başlığı altında kademelendirilmişti. Bu sergiye mutlaka bakmaya değer şüphesiz. Görülecek kentte, Venedik'te çok sayıda sergi var, ama bunlar benim sizlere seçmiş olduğum, önermiş olduğum sergiler olsun. Tabii ki Glass Week de aynı şekilde bakılabilecek. Özellikle cam tasarımına odaklanıyorsanız, buna merakınız varsa görebileceğiniz sergiler arasında yer alıyor diyebilirim. Ben programcınız Çelenk Bafra. Kaçırdığınız programları hem Apaçık Radyo'nun web sitesinden, hem Spotify ya da Apple gibi farklı platformlarda podcast olarak dinleyebileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Ekim ayında birkaç programı Birleşik Krallık'tan sizinle paylaşacağım. Örneğin Free Sanat Fuarı, British Art Show gibi etkinliklerden bilgi getireceğimi hatırlatıyorum. Ve tabii ki Apaçık Radyo'nun siz değerli dinleyicilerine 10 yılı aşkın hariçten sanat programına değer verdiğiniz için, dinlediğiniz için, katkıda bulunduğunuz için çok teşekkür etmek isterim. Keza Apaçık Radyo'nun destekçilerine ve teknik masasına, editoryal ekibine de her zaman olduğu gibi şükranlarımla Hariçten Sanat programını bugün Venedik'ten tamamlamış olduk. İyi haftalar, iyi yeni yayın dönemleri dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.
2: Aferin.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Sonsuz Çilek Tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.
2: Pazartesi akşamları 20'de Apaçık Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde

0: Ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.
2: Esintiler. Yeni çıkan caz albümleri. Hazırlayan ve sunan Seda Binbaşgil.
3: Salı geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: broken down. Hallelujah.
1: You know this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Başak Kocabıyıkoğlu'na teşekkür ederiz.
4: Dünyanın cazı.
5: Hazırlayan ve sunan Nazlı Toprak.

Merhaba değerli Apaçık Radyo dinleyicileri. 65. yayın dönemimizin ilk Dünyanın Cazı programında beraberiz. Ben Nazlı Toprak. Birkaç haftadır John Coltrane olsun, Miles Davis olsun 100. doğum yılı nedeniyle onların müziklerinin farklı dönemlerinde ya da onlara adanmış albümlerde dolaştık. Bugün ise biraz sonbahara bakalım istedim. Karışık bir program hazırladım. Biraz sakin, lirik. Caz tarihinde bilirsiniz hemen aklınıza gelir. Sonbahara ayrılmış pek çok şarkı, kayıt vardır. Bugün de 50'lerden işte 2000'li yıllara uzanan kayıtlarla cazda sonbaharın farklı hallerine, yorumlarına bakıyoruz. Ve tabii ki bu konseptin değil, bu temanın, sonbaharın en doğal başlangıcı Bill Evans Trio'dan Autumn Leaves ile başladık. 1959 kaydıydı piyanoda Bill Evans, basta Scott LaFaro, davullarda Paul Motian. Herhalde caz tarihinin en sevilen standartlarından birisiydi. Şimdi de Bill Evans'tan yaklaşık 7 yıl geriye gidiyoruz. 1950'lerde bu sefer batı kıyısındayız. Amerika'nın Los Angeles'tayız. Jerry Mulligan ve Chet Baker'ın birlikte kurduğu, piyanonun olmadığı o meşhur dörtlü, işte Jerry Mulligan bariton, saksafon, Chet Baker trompet, bizlere Lullaby of the Leaves çalacaklar.

Evet, dediğim gibi bugün Diana Jazz'ında sonbaharlı parçalar dinliyoruz. Şimdi sonbaharın gündüzünden gecesine geçelim. Autumn Nocturne, Sonny Rollins'in 1964 tarihli The Standard Sonny Rollins albümünden. Bu albümün güzel taraflarından, klasikleşmiş hale gelmesinin sebeplerinden biri de Sonny Rollins'in tamamen standartlardan oluşan bir repertuar seçmiş olması. Ve kadroda oldukça özel, piyanoda Herbie Hancock, gitarda Jim Hall ve Bob Crenshaw var. Ve 1964 kaydı dedim. Evet, dinleyelim. Autumn Nocturne.

Son Rolinize de bir selam göndermiş olduk sonbahar vesilesiyle. Şimdi daha yenilere gelelim. 2004 Blue Note'tan yayınlanmıştı Joe Lovano'nun I'm All For You albümü. Bu kez sonbahar parçası Early Autumn'u Joe Lovano'nun bu albümünden dinleyeceğiz. Bu albüm Joe Lovano'nun klasik balatlara, biraz düşük tempolu parçalara önem verdiği, odaklandığı albümlerden birisidir. Yanında da piyanonun büyük isimlerinden Hank Jones, Basta George Mraz ve davullarda Paul Motian var. Burada Early Autumn dinleyeceğiz. Yine bir caz standardı dinleyeceğiz. Bakalım nasıl bulacaksınız?

Çoğlova'nı geçtiğimiz İstanbul Caz Festivali'nde de dinlemiştik. Güzeldi. Şimdi yine Chet Baker var. Ben sonbaharla ilgili parçalara bakarken hani çok da her zaman çok çalmadığım sanatçılara da yer vermeye çalıştım. Chet Baker galiba çok da yani Miles Davis çağırıp Chet Baker'ı biraz ihmal etmiş olabilirim diye ona bugün bir ayrıcalık daha tanıdım. Bir parça daha dinleyelim ondan. This Autumn. O da 1959 kaydıdır. Chet Baker'a, Bill Evans, Pepper Adams, Herbie Mann, Kenny Burrell, Paul Chambers, Philly Joe Jones. Kadro müthiştir. Chet albümünde yer alır bu parça. Dediğim gibi kadro çok kıymetli. Evet, This Autumn.

Chatbaker'a da bir kez daha selam gönderdik. Ben uzun süredir İstanbul'da olmadığım için İstanbul'a döndüm ve soğuk, tam bir sonbahar havasıyla karşılaştım. Belki bugünkü program da, sonbahar programı da o ilhamla oldu. Şimdi Red Garland Trio'ya kulak verelim. Yine 1950'lerden 56 kaydı. Piyanoda Red Garland, Basta Paul Chambers, davullarda Art Taylor var. Eylül yağmuru da geldi sıra diyelim. Red Garland'ın bu albümü lider olarak yayınladığı ilk üçlü kayıtlarından biri. Miles Davis ekibinden müzisyenlerle çalıyor ve evet, September in the Rain.

Evet, sıradaki parça birkaç haftadır John Coltrane'in 100. doğum yılını konuşuyorduk diye başlamıştım aslında programı ama sonbahar programımızda da ondan ayrı kalmak mümkün olmadı yine. Yine caz tarihinin en özel buluşmalarından birine gidiyoruz John Coltrane ve Johnny Hartman. 1963 yılında stüdyoda kaydettikleri albümde. İsimlerini taşıyan albümde McCoy Tyner, Jimmy Garrison ve Elvin Jones var tabii. İşte John Coltrane'in saksafonu, Johnny Hartman'ın olağanüstü bariton sesinin yan yana geldiği bu kayıt, Balat dinleyeceğiz. Autumn Serenade.

Evet, John Coltrane'in 100. yılına bir sonbahar selamı da gönderdik. Şimdi New York'tan Tokyo'ya uzanıyoruz. Ray Brown ve Hank Johnson oluşturduğu işte dörtlüyle 1985 yılındayız. Tokyo'da bir konser salonunda kaydedilmiş ve Live in Japan adıyla 1986'da yayınlanmış bu albüm. Bass'da Ray Brown, piyanoda Hank Jones, davullarda Alan Dawson, flüt ve tenor saksafonda Sam Most var. Ve tabii programlarında September Song var ve konser gerçekten sonbaharda düzenlenmiş. İşte Tokyo'dan canlı bir September Song.

0: Thank you very much. I'd like to move on to A Brighter Templeton. This one written by the great Charlie Parker, entitled A Scrapple from the Apple.
1: Dünyanın cazında bugün sonbaharın peşinden gittik diyeyim ve programımızın sonuna geliyoruz. Böyle bir küçük bir zaman yolculuğu da yaptık. Öncelikle sizlere teşekkür ediyorum. Apaçık Radyo Teknik ekibine teşekkür ediyorum. 65. yayın dönemimizde daha iyi haberler alacağımız bir yayın dönemi olsun diyorum. Ve programımızı Billie Holiday ile kapatalım. Ölümsüz Autumn in New York parçasını yorumlasın. 1956 tarihli Solitude albümünde yer alır. Evet ve haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Autumn in New York. Why does it seem so inviting? Autumn in New York. It spells the thrill of first nighting. Glittering crowds and shimmering clouds.

transforms the slums into Mayfair.

0: Dünyanın cazı.
1: Hazırlayan ve sunan

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti.
0: Let me take you down. Yeryüzlerinde.

0: Kentin Köpüğü.
1: Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen, Funda Dönmez Ferhanoğlu ve Murat Güvenç. Çarşamba sabahları 11'de Apaçık Radyo'da.
2: Her yıl 13 milyon hektar orman yok oluyor.

0: her 4 memeliden biri, her 8 kuştan biri ve her 3 amfibiden biri yok olma tehlikesi altında. Canlı türleri normalden 1000 kat daha hızlı ölüyor.
1: Apaçık Radyo, şimdi ve burada.

0: Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün 28 Eylül 2026 Pazartesi. Programımızda Fransa'da 120 bin kişiyi sokağa döken iklim eylemini, Birleşmiş Milletler'in deniz seviyesi bildirgesini, Filipinli balıkçıların sıcakla mücadelesini, Bolivya'da yeni bir kedi türünü ve Türkiye'den 3 direniş hikayesini ele alıyoruz. İlk durağımız Fransa. 26 Eylül'de 120 bin kişi 260 kent ve kasabada sokağa çıktı. Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda 8 bin kişi toplandı. 1200'ü aşkın örgütün desteklediği bu eylem yaşamak istiyoruz çağrısı etrafında birleşti. Çağrıyı 55 binden fazla kişi imzaladı. Talepleri ise şunlardı. Aşırı sıcağı ve hava olaylarına karşı acil koruma, ulusal bir iklim uyum planı, fosil yakıttan çıkışı hızlandıracak bir azaltım planı, fosil şirket kârlarının ve milyarderlerin vergilendirilmesini de istediler. 350.org Fransa sorumlusu Fanny Petitbon, geri adım atmayacağız. İklim eylemi bir kenara itilemeyecek. İklim, enerji ve toplumsal krizleri körükleyenleri vergilendirme zamanı dedi. Eylem 250 bin kişiyi yerinden eden yangınlar, sıcak hava dalgaları ve kuraklıkla geçen üstüne hükümetin iklim uyum bütçesini kıstığı bir yazın ardından geldi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 25 Eylül'de bir deniz seviyesi bildirgesini kabul etti. Metin 770 milyon kişinin kıyılarda risk altında yaşadığını kaydediyor. Bu sular altında kalsalar bile devletlerin statüsünü koruyacağını hukuken güvence altına alıyor. Uyum ve azaltım için daha fazla uluslararası finansman çağrısı yapıyor. 2024'te deniz seviyesi 6 milimetre yükseldi. Bu kayıtlara geçen en yüksek yıllık artış. Genel Sekreter Antonio Guterres, iklim krizinin uzak bir uyarı olmaktan çıkıp güncel bir gerçekliğe dönüştüğünü söyledi. Ghana Devlet Başkanı, Afrika'nın küresel salımlarının %4'ünden azına karşılık geldiğini ancak iklim yıkımının en ağır yükünü taşıdığını vurguladı. Ancak bildirge somut bir finansman rakamı ya da takvim içermiyor. Bu yükün insan yüzünü Filipinler'de ne yazık ki görüyoruz. Doğu Samar'ın Salcedo köyünde 3. kuşak bir balıkçı olan Roger Favilar aşırı sıcak yüzünden sabah 6'da başlayan mesaisini artık sabah 10'da bitirmek zorunda. Balıklar daha derin sulara çekildi, seferler uzadı, yakıt masrafı arttı, kazancı düştü. Yakındaki Guyana'da bir balıkçı ise sıcak çarpmasından hayatını kaybetti. Filipinler'de balıkçılıkla yoksulluk oranı %30,6. Ulusal ortalamanın neredeyse iki katı. Favilar, sıcak balıkçı olarak kazancımızı etkiledi ve günlük ihtiyaçlarımızı doğrudan etkiliyor diyor. Birleşmiş Milletler Habitat'tan Eleni Mirivili ise sıcağa karşı korumanın erken uyarı ve serinleme olanaklarıyla kırsal ve kıyı topluluklarına genişletilmesini savunuyor. Ama öncelikle tabii ki iklim değişikliğini engellemek. Güney Amerika'dan sevindirici bir keşif var. Current Biology dergisinde yayınlanan bir çalışma bu. Bolivya'nın Yungas bulut ormanlarında yeni bir kedi türünü tanımladı. İsmi de Tilcayo, yani Latincesiyle Leopardus Tilcayo. Bu 100 yıldan uzun süredir tanımlanan ilk yaşayan kedi türü. Öncekiler 1923'te Uruguay Pampa kedisi idi. La Paz'daki Universidad Mayor de San Andres'ten Paolo Nogales Ascarunz'un ekibi genetik analizde Tilcayo'nun diğer kaplan kedilerinden 1 milyon 400 bin yıl önce ayrıştığını buldu. Leopardus tigrinus adı altında toplanan bu grubun en az 4 türden oluştuğu doğrulandı. Nogales Ascarunz, bunu bir alt tür olabileceğini düşünüyorduk ama 1 milyon 400 bin yıl önce ayrıştığını görünce şaşırdık dedi. Keşif bir Bolivyalı ailenin evcil sandığı bir yavruyu Senda Verde yaban hayatı sığınağına getirmesiyle birlikte hızlandı. Gelelim Türkiye'ye, toprağını savunan yurttaşların sesi bu sefer Ağrı'dan yükseliyor. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, Diyaden ilçesinde bir ekoloji mitinginde Molla Kara bölgesinde siyanürle altın çıkarmayı planlayan maden projesine tepki gösterdi. Proje Murat Nehri'nin meraları, tarımı ve hayvancılığı tehdit ediyor. Bakırhan, altın için topraklarımızı zehirlemek isteyenleri asla bırakmayacağız dedi ve halkın onayı olmadan siyanürle altın aranamayacağını söyledi. Gerçek barış toprakta, Kürt'ün suyuyla, Kürt'ün dağıyla barışmaktır diyen Bakırhan, projenin ne vicdana ne de barış sürecine sığdığını belirtti. İstanbul'da bir başka karar Çatalca'nın Gümüşpınar köyünden geldi. Vilayet Matkim Kimya Şirketi'nin kalker ocağı projesi için 2017'de verilen ÇED gerekli değildir kararını geçersiz saydı. Gerekçe şirketin 5 yıl içinde işletmeye başlamamış olması. Vilayet bir yol yapımı yatırımı kanıtı sayıyordu. Orman Genel Müdürlüğü bu yolun 2022'de başka bir maden ruhsatı kapsamında yapıldığını netleştirince onay geçersiz oldu. Yerel çevre örgütlerinin itirazı da bu çelişkiyi ortaya çıkardı. Bravo. Muğla'da mücadele ise haftalardır sürüyor. Deştin'de yurttaşlar tek ağaç bölgesinde planlanan entegre çimento fabrikası ve ham madde ocakları projesi için 3. kez verilen ÇED olumlu kararına karşı mahkeme önünde nöbet tutuyor. İlk onay Danıştay tarafından iptal edilmişti. Dava şimdi Muğla İdare Mahkemesi'nde görülüyor. Ormanları, zeytinlikleri, su kaynaklarını ve halk sağlığını tehdit eden projeye karşı yurttaşlar anayasal çevre hakkına dayanarak iptal kararı istiyor. İklim krizine neden olanlara karşı ve doğa için harekete geçmek üzere esen kalın.

Gezegenin Geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi.

Herkese iyi akşamlar. Apaçık Radyo burası ve Açık Dergi programı başladı. İlk sen Mavi Tuna, ben teknik masada Feryal Kabil ve Selahattin Çolak'la birlikte haftanın ilk dergisi başladı. Hepiniz hoş geldiniz. İBBO Sound Machine yaptım. Açılışımızı Londra doğumlu Nijeryalı şarkıcı Anna Williams'ın öncülüğündeki topluluğun 11 Eylül tarihinde yayınlanan son albümleri Chopping Mountain kulaklarımızda bu akşam. Önümüzdeki günlerde de böyle olacak. Açılışta albümünde açılışını yapan Burning in Lagos isimli kaydı sunduk sizlere. Evet, Batı Afrika'nın funk müziğinin altın çağını disco'yu modern post-punk ve elektro türleriyle yan yana getiren Afro Electro ekibi İBBO Sound Machine 2019 yılından bu yana takip ediyoruz. 2022'de Rex'te yayınladıklarında dünya çapında bir bilinirliği olmuştu grubun. O dönemden bu yana çalıştıkları prodüktörler Anna Williams ve Ross Orton'la bir başka ortaklıklarını işte böyle oldukça kuvvetli bir enerjiyle dinleyiciye sundular. Bu akşam ve yarın öbür gün dediğimiz gibi haftanın albümü olarak İBBO Sound Machine duyacağız. Chopping Mountain haftanın albümü olarak Açık Dergi'de sizlere selam etti bile. Evet, haftanın ilk yayını kültür ve sanat çevresinden notlarla devam edecek şimdi Açık Dergi'de. 28 Eylül 3 Ekim haftası olup bitenlere bakarken son haberleri de sizlere aktaracağız. Geçen hafta sonu Ankara'dan, Ankara Üniversitesi'nin radyo stüdyolarından sizlere kayıtlar göndermiştik, ağırlıklı müzik çalmıştık. Şimdi kendi stüdyomuzdayız ve bildiğiniz bir Açık Dergi tanıdık olduğunuz formatta sizleri bekliyor. Kent takvimi epey uzun. Tiyatro çevresinden haberlerle başlayacağız yayınımıza. Biz İzmir ve Ankara'da COP31 için İklim eğitimlerimizi sürdürürken İstanbul'da gelişmeler oldu. Muammer Karaca Tiyatrosu 16 yıldan sonra kapılarını açtı. Önce bunun haberiyle bakacağız. Bu sırada Altın Koza da başladı. Cuma akşamı Alper Tolga Kuş'un uzattığı mikrofonla Altın Koza ekibi Açık Dergi'den seslenmişti. Onun takibi de bu akşam yayında sürecek ama başka pek çok şey var sizlere aktaracağımız. Tiyatro sezonu artık Ekim'in ilk haftasındayız diyebiliriz. Kendini iyice hissettiriyor. Hem bağımsız sahnelerde hem ödenekli sahnelerde hem de büyük prodüksiyon alanlarında pek çok gösteriyi bu hafta izlemek mümkün olacak. Beyoğlu sineması detaylı bir program duyurdu, bunlara bakacağız. Akbank Jazz Festivali cumartesi pazar günü kuvvetli bir açılış yaptı. Bu hafta sonu nefes kesici bir program var. Bunun başlıklarına göz attıktan sonra İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın sezon açılışına, Arkas Sanat'ın Sant Pompidou ile ortaklığında Perin Müzesi'nin sezon açılışına da bakacağımız teferruatlı bir bülteni sizlere sunmak üzereyim. Derin bir nefes alalım hep birlikte. Bunu yaparken de iyi bir haber eşlik etsin bizlere. Evet, eğer bu saate kadar haber baktıysanız önünüze düşmüştür diye düşünüyorum ama olsun. Ben de söyleyeyim, komedyen Deniz Göktaş tahliye edildi. Bunun sevincini yaşadı izleyicileri ve tüm Türkiye'deki aslında demokratik kamuoyu da bu sevinci paylaşmıştır diye düşünüyorum. Stand-up gösterisindeki ifadeleri nedeniyle 3 ayrı suçlamayla yargılanıyordu Deniz Göktaş. İlk duruşmasında bugün savunmasını yaptı. 88 gündür kuyu tipi de denen hücrelerde tutulmasının ardından mahkemede hakim karşısına çıkınca 1,5 saatlik bir konuşma yaptığında hakim de 1,5 saattir konuşuyorsun, toparla artık demiş. O da tabii ki konuşacağım, 88 gündür hücredeyim diyor. Bu işin tabii biraz mizahi kısmı, çok kuvvetli bir açıklaması var. Mahkeme karşısında Göktaş'ın ilk duruşmasında eğer politik mizah yasak değilse şakalarımın ifade özgürlüğü içinde kalması gerekte dedi. Pek çok şeyi de yeniden ifade etme imkanını bu savunmasında buldu. Ne mutlu ki işte şimdi onun tahliyesinin haberini veriyoruz. Suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatini ve tahliyesini talep ettikten sonra savunmasını tamamlamış ve bir alkış yağmuruna tutulmuştu zaten Göktaş. Daha sonra da mahkeme beraat yönünde karar verince bu alkış bütün ülkeye yayıldı diyebiliriz. Burada özellikle de belirtelim, duruşmada savcı Göktaş'ın halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve suçu ve suçluyu övme suçlarından cezalandırılmasını istedi. Ayrıca hükümle birlikte Göktaş'ın tahliyesine karar verilmesini de talep etmiş savcı. Mahkemede Göktaş'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten 11 ay 20 gün, dini değerleri aşağılamaktan da 7 ay 15 gün hapis cezası veriyor. Suçu ve suçluyu övme suçundansa beraatına hükmediyordu. Kararla birlikte de Göktaş'ın tahliye edileceği haberi
öğleden sonra herkese ulaştı. Tüm medyada duyulmaya başlandı. Biz de Açık Dergi'de sizlere bu programı hazırlarken saat 4 sularında ortaya çıkan bültenlerden bir derleme yapmış vaziyetteyiz. Evet, ülkede durumlar da belli olmuyor tabii ki. Yine de yoğurdu üfleyerek yemeye de alışkınız. Umarım bu haber size ulaştığı saatte geçerliliğini korumaktadır.

0: Açık Dergi.
1: Şimdi devam edelim yayınımıza. Kent takvimine geçeceğiz. Bu hafta için etkinlik önerilerini aktaracağız sizlere. Ama önce Muammer Karaca Tiyatrosu'nun açılış haberini geçelim. 1950'lerden günümüze İstanbul'un tiyatro hafızasının önemli duraklarından biriydi Muammer Karaca Tiyatrosu. Hepimizin şaşkın gözleri altında onlarca yıl İstiklal Caddesi, Beyoğlu gibi bir kültür merkezinde hayaletini görmüştük ne yazık ki. Şimdi İBB tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ardından kapıları yeniden açıldı. Muammer Karaca Tiyatrosu 25 Eylül Cuma akşamı özel bir davet düzenlendi. İBB nezdinde çok önemli konuşmalar da yapıldı. Mahir Polat hatta burada yaptığın konuşmada İBB Genel Sekreter Yardımcısı vasfıyla Muammer Karaca Tiyatrosu'nun bağımsız tiyatrolar için ne kadar önemli olduğunu vurgulayınca başkaca bir heyecanda pek çok tiyatrocunun paylaştığını biz de gözlemledik. Evet, 14 yıllık sessizliğin ardından faaliyetler de bu açılışla birlikte başladı. İlk Temsil isimli bir gösteri hatta ilk akşam gerçekleşti. Muammer Karaca Tiyatrosu'nun ve genel olarak Türk Tiyatrosu'nun tarihine ilişkin yine İBB'ye bağlı Şehit Tiyatroları ekibinin prodüksiyonunu ve temsilini gerçekleştirdiği bir gösteriydi ve sadece açılışa özel etkinlikler oldu. Ama hemen ardından hafta sonu boyunca pek çok konuşmanın ve buluşmanın da burada gerçekleştiğini gördük. Detaylı bilgi İBB Kültür'ün sosyal medya hesabında bulunuyor. Henüz elimize önümüzdeki günlerde burada ne olup biteceğine dair detaylı bir bülten gelmedi. Ben de sosyal medyadan anlamaya çalışıyorum. Ama bir yandan da bir Mengü Ertel sergisi açıldı. Bundan bahsedebiliriz. Evet, grafik tasarım dünyamızın unutulmaz isimlerinden Mengü Ertel'in tiyatroyla bağlantılı işlerine adanan özel bir sergi kapılarını açtı. Dün akşam da hatta Mengü Ertel'in de oğlu olan Murat Ertel ve ekibim Mengü Ertel'in dünyasına ve Muammer Karaca Tiyatrosu'nun bağımsız tiyatro açısından temsil ettiği pozisyona istinaden bir canlı performans da gerçekleştirdiler. Mengü Ertel'in tiyatro evreni sergisi içerisinde. Sergim 21 Ocak'a kadar pazartesi hariç her gün sabah 10 ile akşam 19 saatleri arasında görülebiliyor. Bu sırada sergi alanından bağımsız bir de sahnesi var buranın. Çeşitli temsillerde duyuruldu. Mesela Herkes Kocama Benziyor gösterisi bu haftanın sonunda izleyicilerle bu alanda buluşacak. Bu sırada Muammer Karaca'nın mirasını da hesaba katan pek çok söyleşinin de gerçekleşeceğini görüyoruz. Evet, Beyoğlu için de çok büyük bir haber. İstanbul kültür sanat dünyası ve tabii ki Türkiye tiyatrosu haritası için de çok önemli Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yeniden biz de heyecanla zikrediyoruz. Geçen hafta buralarda Diken İstanbul'da işte böyle büyük bir gelişme oldu kent takvimine de. Bu ikinci mutlu haberle başlayalım. Deniz Göktaş'ın tahliyesinden sonra bunu da anmış olalım ve şimdi kent takvimine geçelim. Tiyatrodan devam edeceğim. 30. İstanbul Tiyatro Festivali'nin bir etkinliği var bu akşam. Hemen ona değineyim. Festival Artı programı var biliyorsunuz bu sene festivalde. Ücretsiz ve bir ön uygulama. Festivale yaklaşan süreçte Salon İKSV'nin ev sahipliğinde çeşitli söyleşiler ve buluşmalar düzenleniyor. Birkaç haftadır da takip etmeye çalışıyoruz. Bu akşam da saat 7.30'da Reşat Ekrem Koç'un İstanbul'un üzerine bir buluşma var. Geçen sene de biliyorsunuz tiyatro festivalinde Çerkez Rıdvan figürü üzerine bir Reşat Ekrem anlatısı tiyatro festivalinde İstanbullu sanatseverlerle buluşmuştu. Şimdi önümüzdeki Ekim'in ortasında başlayacak 30. edisyonda da yine bir başka Reşat Ekrem hikayesine anlatısına yer veriyor tiyatro festivali ve bu vesilede işte Hülya Balcı, Serdar Soydan ve Yağmur Dolkun'dan oluşan bir konuşmacı ekibi izleyicilerin karşısına bugün saat 7.30'da çıkıyor. Yayıncım ve Apaçık Radyo programcısı Cem Erciyes'in moderatörlüğünde Reşat Ekrem Koç'un sıradışı karakterleri ve İstanbul hikayelerinden hareketle eserlerinin tiyatroya nasıl taşındığı konuşuluyor bugün. Önümüzdeki haftalarda biz de heyecanla yeni Reşat Ekrem anlatısının sahne bulmuş halini Kafes Arkası Günahkarları silahşör kızı Rabia Hanım'ı da izlemeyi heyecanla beklemekteyiz. Bağımsız tiyatrolardan devam edelim. Bu senenin çok konuşulan yapımlarından birisi olan Monologlar Müzesi'nin pavyon gösterileri kapalı gişe olarak temsillere başlıyor bu hafta. Sezon temsilleri 28-29 Eylül akşamlarında gerçekleşmekte. Monologlar Müzesi'nin Kenan Pilavcı'nın proje tasarımıyla sahneye koyduğu oyun Şenay Tanrı vermiş, Oya Deniz Yaran ve Ahmet Sami Özbudak metinlerini sahneye taşımakta. 5 ayrı odada, 5 ayrı hayatta. Monologlar Müzesi seyircilerini bu defa pavyondan hayatlara şahitlik etmeye çağırıyor. Henüz seans duyurulmuş değil, ekstra başka seans duyurulmuş değil. Pazartesi salı kapalı gişe gerçekleşecek temsillerinin ardından Monologlar Müzesi pavyon gösterilerin ta 26 Ekim'de yeniden İstanbul'da olacağını görüyoruz. Bu arada Kasım ortasına kadar da biletler tükenmiş vaziyette. Bu sezonun çok sevilen ve konuşulan gösterilerinden birisi olduğu için bugün yarın kapalı gişede olsa bir Monologlar Müzesi'ni hatırlatayım dedim. Belki Kasım ayına bilet bulmak istersiniz. Bir başka ödüllü gösteri ise Lucim. Geçtiğimiz Afife Tiyatro Ödülleri'nde en iyi oyun ödülünü almıştı Decollage Art Space ekibinin Lucy'si. Bu akşam kendi mekanlarında Decollage'da izlenebiliyor. Gamze Güzel, Tanıl Yöntem'in rejisiydi. Çalkaya, Gamze Güzel ve Tanıl Yöntem'i sahnede izlediğimiz gösteri bu. Aynı zamanda Cevat Fehmi Başkurt özel ödülüne de layık görülmüştü Afife Tiyatro Ödülleri'nde Decollage Art Space mekanına yayılan Lucy gösterisi çok nadir sahneleniyor. 28 Eylül'de yani bugünkü temsilin ardından ta 21 Ekim'de bir sonraki temsilin yer aldığını da görüyorum. Evet, bir çarşamba akşamı, daha sonra da 30 Ekim'e duyurulmuş. Evet, dekoraj ekibi de sahneyi ve sezonu açmış vaziyette bu akşam da ödüllü oyunları Lucy ile izleyici karşısında olacaklar. Geçen senenin konuşulan bir diğer gösterisi de Uyku Ölüm Dondurma Ülke. Alan Kadıköy'de sahnelenecek bu akşam. Bağımsız tiyatrolardan biraz daha devam edelim. Mono Creative ekibinin geçen sene pek çok yerde ödüllendirilen gösterisi. Direkler arasında Küçük Salon Kadın Oyuncu Ödülleri'ne layık görülmüştü Bilge Çınar ve Merve Asya Özgür. Hakiza Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde de aynı şekilde taltif edildiler. 80 dakika ve tek perdelik Uyku Ölüm Dondurma Ülkeyim Bergama'da izleme şansını bulmuş olanlarınız vardır belki biz dinleyenler arasında. Şimdi İstanbul'larda bu cuma akşamı bu fırsatı yakalayabilirler. Serin Öztoprak'ın, Bilge Çınar ve Merve Asya Özgür'ün yanı sıra Tuğçe Semiz de birlikte metni kaleme aldığını görüyoruz. Bir nevi kolektif usulde üretilmiş bir komedim, trajikomedim Uyku Ölüm Dondurma Ülke yeni nesil tiyatro temsilleri arasında bu sezonda öne çıkmakta bizim nazarımızda. Evet, bir de Tiyatro Zip diyelim. 3 Ekim tarihine bir oyunun duyurusunu bizlere iletti. Onlar da Özden Selim Karadağ'ın yazıp yönettiği, Adil İrfanoğlu ve Oğuzhan Aksu'nun rol aldığı Ceviz Ağacı 4. sezonuyla sahnelere geri dönüyormuş. 60 dakikalık tek perde bir oyun. 2023 yılında premierini yapmıştı. Şimdi Ekim ve Kasım ayları için 3 temsil duyurdular. Evet, ödüllü bir gösteriydi o da. Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri'nde iki oyuncu da yılın umut veren erkek oyuncusu ödülüne layık görülmüştü. Evet, yeni nesil tiyatrolar arasında konuşulan yapımlardan birisi Ceviz Ağacı. Bu pazar günü için ajandanıza -16'daki temsili not alabilirsiniz. Evet, büyük prodüksiyonlar da sezon açıyor. Satıcının Ölümü 29-30 Eylül tarihlerinde Zorlu PSM'nin büyük sahnesinde izleyici karşısında geçen sezon sahnelenmeye başlanmıştı bu Arthur Miller uyarlaması. National Tiyatro'nun eski genel sanat yönetmeni Rufus Norris'in rejisiyle Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman, Kerem Arslanoğlu, Kubilay Karstoğlu ve Beyti Engin'in performanslarıyla sahne bulmayı sürdürecek önümüzdeki aylarda da sezonun ilk temsillerinde salı ve çarşamba akşamı olduğunu söyleyelim. Ve Don Quixote'yi analım. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığım müzikal uyarlamasıyla Don Quixote ve Işıl Kasapoğlu rejisiyle Zorlu PSM'ye konuk oluyor bu haftanın sonunda. Evet, saat 7.30'da pazar akşamı onları da görmek mümkün olacak. Evet, Apaçık Radyo'da Açık Dergi programında kent takvimini hızlıca açtık. Deniz Göktaş'ın tahliyesiyle başlayıp Muammer Karaca Tiyatrosu'nun açılış haberinin ardından bağımsız tiyatrolara göz attıktan sonra Zorlu PSM'ye bir uğradık. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Bu kısa aranın ardından Adana Altın Koza Film Festivali ile sinema çevresinden notlarımızı aktaracağız sizlere. Peşi sıra geçen hafta sonu başlayan Akbank Jazz Festivali ve çeşitli etkinliklerle kent takvimi kaldığı yerden devam edecek.
0: Açık Dergi.
2: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo. gürültü ve duman.
3: Caz ve yeni müziğin bozguncu serüveni. Hazırlayan ve sunanlar Şevket Akıncı, Can Tutu, Robert Frekl ve Volkan Terzioğlu.
4: Salı geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.
5: Şimdi ve burada.

Tekrar merhaba. Apaçık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. İkinci yarım saatimiz Ibibio Sound Machine ile başladı. Londra asıllı Nijeryalı Afro topluluğu Chopping Mountain albümleriyle kulaklarımızda. Albüme ismini veren ve albümde ikinci sırada yalan parçaydı. Geride bıraktığımız Eno Williams'ın başını çektiği orkestra ilerleyen dakikalarda da umarım kulak vereceğiz. Eğer notları hızlı bir şekilde sizlere aktarabilirsem bu soluk fırsatında buluruz. Evet, bu arada ikinci saatimizde köşelerimizin yayında olduğunu da hatırlatmak isterim. Programın başında anons etmeyi unuttum tahliye haberinin heyecanıyla. Ama bu akşam Güne Bakan İletiler ve Kültürel Miras kimin için ve ne için kuşaklarında saat 7 ile 8 arası sizlerle olacağını söyleyelim. Kültürel Miras kuşağımızda Bozcaada'ya bağlanacağız. İlhan Pirinççilerle Bozcaada'da yat yanaşma rıhtımını kim için ne için yapılıyor sorusuyla ele almaya çalışacağız. Yerel yönetim dahil yerel kurum ve kuruluşların sürece nasıl dahil olduklarını kritik bir şekilde değerlendireceğiz bu akşamın tek söylesinde. Bir özellikle bunu belirttiğim Güne Bakan iletilerde de Işıl Hoca 23-29 Eylül arası kutlanan Demir Yolları Haftası nedeniyle trenin hayatımızdaki ve iletişim dünyasındaki rolüne bakacak. Ayrıca açılış erdeğinden Haydarpaşa Garı'nın akıbetinde kültür ve medya üzerinden değerlendirecek. Kent takviminden sonra ben mikrofonu ona devrettiğimde. Şimdi hızlıca notlar o zaman. Altın Kozan Film Festivali geçen hafta sonu başladı. Açık Dergi'de festivalin direktörüyle yaptığımız söyleşiyle cuma akşamı dinlemiş olabilirsiniz. Dinlemediyseniz podcast kanalımıza sizleri yönlendirelim. Altın Kozan'dan bir gün önce detaylı bir şekilde programa bakmıştık. Evet, 26 Eylül Cumartesi akşamı bir tören de gerçekleşti. Onu Orhan Kemal Emek Ödülleri sahiplerine takdim edildi burada. Evet, Güneşteki Leke, Sırt Çocukları, Janjan ve İçimdeki İnsan gibi yapımların yönetmeni, senarist ve yapımcı Aydın Sayman ödülünü aldı. Yanı sıra Macit Koper, Anayurt Oteli, Rumuz Gonca Gül ve Melodram gibi sinemamızın klasikleşmiş yapımlarının usta oyuncusu Zuhal Olcay'dan ödülünü aldığında, Maden İşçilerine ödülünü adadığında tarihe not düşmüş olalım. Evet, Macit Bey'in. Bir de Suna Selin'in ismini analım. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Cazibe Hanım'ın Gündüz Düşleri gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle ona da onur ödülü takdim edildi. Cumartesi günü gerçekleşen törende. Evet, pazartesi günü itibariyle, bugün itibariyle 01 burada alanında film gösterimleri başlıyor. Karanlıkta Islık Çalanlar filmi saat 5.30'da gösterilmeye başlandı. Bugün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'ndan ayrıca Mutter, Alpan Eşeğinin Bir Annenin Hatıra Defteri de saat 8.30'da jüri ve seyirciyle buluşacak. Gün boyunca ayrıca Çukurova Altın Koza Akademi Atölyeleri, Dünya Sinema Seçkisi'nden Buruk Noel, Hov ve Atayurdu gibi öne çıkan yapımlar da Altın Koza'da sinema severlerle buluştu. Aşkay Fahreddin'in de ismini anmak lazım. Yaşam Boyu Başarı Ödülü bu sene 33. Altın Koza Film Festivali'nde kendisine takdim ediliyor ünlü İranlı yönetmene ve festivalde bulunacağının haberini de belirtelim. Evet, Paralel Hikayeler Türkiye Premieri'ni Adana'da gerçekleştirirken ödüllü yönetmen, usta yönetmen Aşkay Fahreddin'in de Altın Koza'da yer alacağını görüyoruz. Haftanın ilerleyen günlerinde festival takibimizi sürdüreceğiz. Şimdi İstanbul'a dönelim. İstanbullu sinema severler Muson Hayalleri gösteriminin ikinci haftasına katılabilirler. Perşembe günden itibaren Filipinler, Malezya, Tayland ve Kamboçya'dan 11 film 24 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında sinema severlerle buluşuyor. Zira burada Muson Hayalleri Güneydoğu Asya'nın toplumsal dönüşümlerini, siyasal gerilimlerini, gündelik yaşamını ve değişen kimliklerini özgün sinema dili anlatan yapıtları bir araya getirmekte çok farklı dünyaları yan yana getiren bir seçki diye tanıtmış İstanbul Modern'in film küratörü Müge Turan. Geçen çarşamba akşamı kent takviminde size bunun haberini vermiştik. Şimdi haftanın başında bir kere daha not ediyoruz. Perşembe, cumartesi ve pazar günleri İstanbul Modern'de Muson Hayalleri Güneydoğu Asya'dan sinema örneklerini izleyici karşısına çıkartacak. Bu arada İBB Beyoğlu sineması da detaylı bir programı Ekim ayı için
Duyurdu ekime girerken onu da haberini verelim. Cafer Panahi'nin Görünmez Kaza filminin yanı sıra İtalyan Kültür Merkezi işbirliğiyle Paolo Genovese imzalı Kusursuz Yabancı, Balkan Panorama Film Festivali işbirliğiyle Yonit Yorgi imzalı İki Aslan Venedik'e gidiyor. Beyoğlu'nda izleyicide buluşacak filmler arasında yer almakta. Film yönle işbirlikleri var, Türk Sağlığı işbirlikleri de sürüyor. Keza Seyahat ve Sinesen'le de. Evet, detaylı bilgi İBB Beyoğlu sinemasının bağlı olduğu İBB Kültür'ün web alanında ve sosyal medya hesaplarında bulunabiliyor. Sezonu onlar da çok kuvvetli bir programla ve işbirlikleriyle açmış vaziyetteler. Sinema severlere, İstanbul'da kalanları Altın Kuzey'i takip edemeyenlere de ekime girerken bunu iletmiş olalım ve geçelim müzik dünyasına. Evet, Akbank Jazz Festivali 26 Eylül'de başladı geçen cumartesi günü. 15'ten fazla ülkeden yaklaşık 200 sanatçı 11 Ekim'e kadar sürecek festival kapsamında İstanbullu caz severlerle buluşacak. Atro Sandoval, James Carter, Buge Vezeltoff, Zafer Yusef, Sabina Yanatu, Nicole Zuraitis gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Türkiye caz sahnesinden de çok büyük topluluklar izleyiciyle buluşuyor. İmer Demirer'in 50. sanat yıllığı, Miles Davis'in doğumunun 100. yılı ve Mehmet Ulu gecesi gibi büyük buluşmalarda yine Akbank Caz'da programlanmış vaziyette. Bugün boş festival ama yarından itibaren çok yoğun bir program var. Haftaya bakamayacağım o yüzden. Olduğu gibi onu konuşmak, Akbank Caz Festivali'ni konuşmak gerekir. Ben en yakın etkinliklere şöyle bir bakayım istiyorum. 29 Eylül'le sınırlı tutacağım kendimi. Evet, bu sene Akbank Caz Festivali Avrupa'nın en büyük caz plak şirketlerinden Act Music ile bir dizi etkinliğe de imza atıyor. Tap Room'da yarın akşam Off the Record isimli bir konuşma düzenlenmekte. Evet, Act ve Loft Union ekipleri bir bağımsız caz şirketini ayakta tutmak, katalog inşa etmek ve sanatçılarla tesirli ortaklıklar kurmanın gerçek hali üzerine bir sohbet düzenleyeceklermiş. Act'ten Andreas Brandis ve Revna Karacabeyli Küçük Şahin'in yanı sıra Loft Union kurucusu Halit Tansu Özgürt yarın akşam Off the Record'da Act Music anlatacaklar. Evet, Avrupa cazı merakları için bu epey cazip bir etkinlik diye düşünüyorum. Yarın ayrıca caz kulüpleri gecesi olarak da ilan edildi. Beyoğlu'nun çeşitli yerlerinde konserler var. Nardis Caz Kulüp'te Barış Doğukan Yazıcı'nın Marco Chunchez'le bir araya geleceği bir Miles Davis akşamı var mesela. Miles Davis Centennial Celebration kule dibinde izlenebilir. Buraya çok uzak olmayan bir yerde Karaköy civarındaysa caz kulüpleri gecesi kapsamında Asakai'de Sheila Jordan anısına bir caz vokal akşamı olduğunu görüyoruz. Rişe Özkan mikrofonda olacak. Bova'daysa davulcu Öner Karacuan'ın kuartetiyle birlikte sahne alacağını görüyorum. İdilmeşe ve dipnotun da vokallerde kuartete eşlik edecekleri bir performans. Akbank Caz'ın bu haftaki caz kulüpleri buluşmalarında yarın Bova'da gerçekleşiyor. Festivalde yarın caz kulüpleri buluşmalarından başka bir etkinlik daha var. O da beni ve bir takım apaçık radyocuları çok heyecanlandırıyor. Sarati Kor var. İstanbul'a geliyor. İngiltere caz sahnesinin özgün ve dikkat çekici seslerinden birisi Hindistan. Halk müziği ve klasik geleneklerini çağdaş prodüksiyonlarla buluşturmasıyla çok büyük bir isim bence Sarati Kor var. Drum Ensemble ile İstanbul'a geliyor. Magnus Mehta, Donat Thompson ve Pratap Ramchandran'dan oluşan ekiple birlikte Sarati Kor var da yarın akşam Salon İKSV sahnesinde izlemek mümkün. Evet, festival hafta boyu pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak Akbank Jazz Festivali. Ama çok sayıda etkinlik olduğu için ben salı günün etkinliklere kısıtlıyorum kendimi. Yarın öbür gün kent hakimine ayırdığımız kuşaklarda diğer konserlere de yer açma fırsatını umarım ki bulabileceğiz. Şimdi biraz ilerleyelim. Haftanın sonunda Oktoberfest etkinlikleri var. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın sezon açılışı var ve Ayvalık'ta da bir müzik atölyesi var. Biraz bunlara değineceğiz. Ama 1 ve 2 Ekim tarihlerinde sırasıyla Ankara ve Ataşehir'de Kadebostani konserleri olacağını da söylemek isterim. İsviçreli besteci ve yapımcı Guillaume de Kadebostani'nin öncülüğünde şekillenen elektronik müzik elektro pop topluluğu Türkiye'de altı sayılır bir dinleyici kitlesi var. İki konser vermek üzere Türkiye'ye geliyor. Perşembe akşamı Jolly Joker Ankara'da, Cuma akşamı ise Ataşehir'de JJ Arena'da Kadebostani'nin buluşması
bu haftanın popüler etkinliklerinden biri olacak diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra Zorlu PSM'de yeni bir gösteri izleyiciliğinden buluşuyor. Evet, Mahmut Orhan'ın gösterisi bu. Cave ismini taşımakta. 2011 yılında farklı kültürlerden beslenen elektronik prodüksiyonlarını izleyici karşısına çıkarmaya başlamıştı Mahmut Orhan. Sena Şener'le 2016'da bir uluslararası parçası olmuştu Feel isimli. Bu yazıda Avrupa'da çeşitli kulüplerde epey yoğun bir programla geçirdi. Coachella'ya kadar uzandı. Şimdi Cave isimli yeni bir formatı Doğu ve Batı müziğinin elektronik altyapılarla buluştuğu bir format olarak izleyiciye Zorlu PSM'de büyük sahnede 2 Ekim tarihinde sunacakmış Mahmut Orhan. Evet, ve bu haber bizi işte Oktoberfest etkinliklerine getiriyor. Bomonti Adada, Popülist'te ve Küçük Çiftlik Park'ta hafta sonu boyunca Oktober buluşmaları var. Bunları hızlıca bir göz atmak istiyorum. Evet, Bomonti Adada, The Populist'te 8. kez düzenleniyor Oktoberfest buluşması. Bomonti Adada Avlu'da pek çok performans cumartesi akşam 5 itibariyle dinleyicilerle buluşacak. Turkish Edis ile başlayacak festival. Kolektif İstanbul ve Flört ile devam edecek. İkinci günse kalabalıklar, Anıl Şahlıer ve Balkan Sessions ve Hey Douglas performanslarının Bomonti Adada olacağını görüyorum. Küçük Çiftlik Park'ta ise kutlamalar, Oktoberfest kutlamaları Cuma günü başlıyor. Adamlar ve Son Feci Bisikletle Yangın topluluklarını 2 Ekim günü burada görüyoruz. Arda arda son dönem Türkçe rock sahnesinin etkili diyebileceğim grupları izleyici karşısına burada çıkacaklar. 3 Ekim günü Headline'da Kargo ve Vega var. Luxus da aynı gün sahne alıyor. Son günse Duman ve öncesinde Madrigal, Sattas ve Mojave gruplarını Oktober in İstanbul Festivali'nde bulabileceğiz. Küçük Çiftliğin Oktoberfest buluşması 3 güne yayılmış vaziyette. İstanbul'da ve Senfoni Orkestrası da dedik, onları da analım. Cumartesi akşamı Kültür Yolu Festivali özel konseriyle sonbaharın ilk konserini sunacaklar. Tam sezon konseri gibi de olarak duyurulmadı o manada. Evet, Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne çok detaylı bakmıyoruz Açık Dergi'de ama İHDSO'yu hemen her hafta takip ediyoruz. Açılış konserlerini de dolayısıyla duyuruyorum. Evet, Yalçın Turan'ın Tokata eseriyle sezonu açıyor onlar. Güney Koreli piyanist Yekvon Sumwoo ile beraber Schumann'da seslendirecekleri konserde orkestrayı da Hasan Niyazi Tura yönetmekte. Evet, 22 yıldır yoğun bir faaliyette Cuma konserlerini Atatürk Kültür Merkezi'nde sürdürüyor İDSO ekibi. Takip etmeye, izlemeye çalışacağız. Evet, hafta sonu Ayvalık'ta Karagöz Sanat Evi'nde gerçekleşecek. Atölyenin detaylarına da bakma fırsatım olmadı ama az evvel andım, atlamayayım. Türkiye'nin usta isimlerinden ritim ustası Okay Temiz'in yanı sıra vokalde Gülcan Koya ve telli çalgılarda Salih Korkut Peker'in bir araya geleceği 3 günlük bir atölyem Ayvalık'ta olanlara tavsiyemizdir. Detayları Kafe Türk ekibinin sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Ben şimdi zamandan tasarruf namına güncel sanat çevresinden haberlere geçmek istiyorum. Soluksuz bir şekilde ilerliyoruz. Geçen haftanın çok konuşulan bir sergisini bir anayım. Belki yarın öbür gün daha fazla detaya da değinebiliriz. İzmir'de faaliyetlerini sürdüren Arkas Sanat ekibi Sant Pompidou'yla bir işbirliğine imza attım ve Lumina Renk ve Işık Sanatı sergisini izleyicilere Cuma günü sundum. 5 yıllık bir işbirliğine ilk ayağı bu. 10 serginin ilki olarak da tanıtılmakta. Sant Pompidou koleksiyonundan eserler Lumina The Art of Color sergisiyle de önümüzdeki günlerde devam edecek. İzmir'e yolu düşenlerin de muhakkak görmesi gerek. Basında da çok konuşulmuştu. Açık dergide kenara not düşmek istiyorum. Ve Pera Müzesi açılışını da görüyorum bu hafta. İki sergiyi birden görme imkanını bulacağız yarından itibaren. Evet, Alistair Hicks küratörlüğünde hazırlanan Frank Bowling Yaratım ve Yıkım Francis Bacon ve Victor Willing müdahalesiyle sergisi bu haftanın Pera Müzesi sergisi. Yanı sıra İstanbul Araştırmalı Enstitüsü'nün 20. yıl dönümü için düzenlenen Cumhuriyet'in Kamera Arkası da yine sezonun başında Pera Müzesi'nde görülebilecek bir diğer sergi olacak. Detayları yarın öbür gün aktaracağız sizlere. Ankara'da Cer Modern'de Bilkent sergisi açılıyor.
Bilkent Üniversitesi'nin Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin kuruluşunun 40. yılı kutlanacak bu sergiyle. Evet, kesişimler kısa süreli bir sergileme. Bilkent'ten 6 bölümde şekillenen üretimler farklı kuşaklar, disiplinler ve yaratıcı pratiklerle izleyici karşısına çıkartılacakmış. Evet, Bilkent'in Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dilek Olay 40 yaşını kutlamakta. Şimdi İstanbul'a bir geri dönelim, Depo İstanbul'a bir uğrayalım ve Arter'e ardından birkaç konuşmanın da haberini vereceğiz. Evet, Depo'da ve Arter'de de zaten aslında olan etkinlikler güncel sanat bağlamında olsa da konuşmalar ve performanslar. Cumartesi günü Depo'da yer alan Silinmenin Manzaraları sergisi kapsamında kent tarihçisi ve yazar Can Göksoy'un Sıcak Unutkanlık Yapar mı isimli performansını, sunum performansını görüyoruz. İklim krizi ve toplumsal hafıza ilişkisini irdeleyecekmiş burada Ekincan Göksoy. Ece Gültekin, Emel Çetin, Emre Günsal ve Yiğit Şahin'in kendisine performanslarda eşlik edeceği etkinlik. Herkesin katılımına açık ve Poşe ekibinin son sergisi olarak da nitelenen Silinmenin Manzaraları sergisi kapsamında cumartesi gününe bunu bir not etmek isterim. Evet, Arter'de ise Seni Sevmek Çok Zor isimli Mehtap Baydu sergisi bağlamında bir etkinlik var. 3 Ekim günü ücretsiz olarak Mehtap Baydu'nun bir konuşması. Mehtap Baydu sergisine eşlik eden kitabın yazarlarından Sandep Sodi ve serginin küratörü Selen Ansel'in katılımıyla bu buluşmanın gerçekleşeceğini de görüyorum. Detaylı herhalde cuma akşamı bakarız. Bu arada Salt'ın yeni sergisi Deniz Aşırı, Özel Kabaş ve Zamanları sergisini de analım. Sanatçı, eğitimci ve yazar Özel Kabaş'ın resimden sinemaya, tiyatrodan tasarıma uzanan pratiğine bakan sergi kapsamında çarşamba akşamı şair ve çevirmen Cevat Çapan'ın Özel Hoca'yı anlatacağını görüyorum. Evet, bunun yanı sıra Ankara'ya bir tekrar uzanırsak Sevgi Soysal'ın Ankara'sı başlıklı ilginç bir etkinlik görüyoruz. Sevgili dostumuz, arşivci, koleksiyoner ve yazar ve Apaçık Radyo programcısı Murat Meriç'in Sevgi Soysal'ın Ankara'sına dair müzikli bir panorama sunacağını da belirtelim. Evet, Sevgi Soysal'ın yaşadığı dönemde Ankara'da neler olup bittiğine bakılacak bu buluşmada Ankaralılara Açık Dergi'den duyurulur. Evet, böyle kentten notlarımız. Hadi biraz daha müzik diyelim, biraz soğuklanalım. Ardından köşelerimiz zira sizlerle ard arda buluşacaklar. O yüzden iyi olur herhalde dinlenmek. İBBO Sound Machine yeniden radyonuzda olacak. Nijerya kökenli İngiltereli elektro afro topluluğu Chopping Mountain kayıtlarıyla kulaklarımızdalar. When You Wanna To Dance isimli parçayla ilk bir saatimizi kapıyoruz.

Açık Dergi.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye

0: Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar bitti.

Kainatın tüm seslerine apaçık radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
3: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Merhabalar sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Yeni programımızla karşınızdayız. Bu haftanın önemi hem toplumsal olarak gene hem iletişim olarak bağlamaya çalışacağımız bir gündem. Demir Yolları Haftası'nı ele alacağız bugün. Türkiye'de sadece kutlanan bir süreç bu. 23 ve 29 Eylül tarihleri arası Türkiye'de Demir Yolları Haftası olarak kutlanıyor. Bu da Eylül'ün böyle güzel dönemlerinden biri olarak takvimimizde yerini alıyor. Buna ne açıdan bakacağız? Biraz yolculuklar, biraz nostaljik olması, biraz da medyada çokça yer alması itibariyle bakacağız. Önce dünyadan başlayıp sonra Türkiye'deki süreçlerine örnek vereceğiz. Bir kere bu haftanın gündem olarak ortaya çıkmasının sebebi demiryolu taşımacılığına gönderme yapması. Taşımacılığın ekonomik, kültürel ve çevresel önemlerini vurgulamak ve tabii demiryolu süreçlerinde çalışan, emek veren tüm çalışanları gündeme getirmek için kutlanıyor. Tarihsel önemine baktığımızda da 23 Eylül'ün şöyle bir özelliği var. 1856-23 Eylül'ünde ilk demiryolu hattımız İzmir-Aydın demiryolu hattının yapımı başlanıyor. Bu nedenle de bu haftanın başlangıcı demiryolu haftası olarak kabul ediliyor. Şimdi TCDD'nin kuruluşuna baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın 1929'da bu adı alıyor. Daha modern ismiyle ilk önce Demir Yolları Umum Müdürlüğü adıyla kuruluyor. 1953'te de bugünkü adını alarak TCDD işletmesi kamu işletmesi haline getiriliyor. Şimdi tabii bir de bu haftanın gündemi aslında Haydarpaşa Garı uzun süredir kapalıydı biliyorsunuz ve bu hafta açılacaktı. Tam da 23-29 dönemine denk getireceklerdi. 26 Eylül'de Kültür Bakanlığı tarafından bu proje yürütülüyordu fakat ertelendi açılışı. Belki medyadan takip etmişsinizdir. Dolayısıyla bu süreçlere de değineceğiz. Niye böyle bir arada hani kimin sahip çıkacağının belli olmadığı bir kurumsal problem de yaşanıyor Haydarpaşa ve Sirkeci Garı içinde tabii ki. Demir yolları ile ilgili son aldığımız verilere göre resmi olarak aldığımız kilometre olarak ne kadarlık bir demir yolu ağımız var diye merak ediyorsanız en son 2024-2025'te bu sayıyı alabilmişiz. 13.919 kilometre uzunluğunda Türkiye'de toplam demir yolu ağı var. Bu da ilginç bir bilgi. Şöyle ki hızlı tren ve geleneksel raylar bunun içine dahil bu arada. Hepsi birlikte. Çünkü hani oldukça da modernleşen, değişen dünyada da bir demiryolu sistemi var. Hızlı dediğimiz süreçte, geleneksel süreçte bunun içinde. Bunların detaylarına da gene ikinci bölümde yer vereceğiz. Kelime kökenlerinden gene bahsetmemiz gerekirse tren kelimesi gene diğer programlarda da bahsettiğimiz gibi birçok dilde aynı şekilde kullanılan kelimelerden biri. Fransızcadan Türkçe'ye geçiyor ve birçok dile de Fransızcadan geçmiş. Train bu anlamda çekmek, sürüklemek, lokomotiften düşünelim. Hani arkasından gelenleri sürüklemek anlamlarında kullanılıyor. Traher kökünden gelmiş. Hatta İngilizce'deki antrenman anlamında kullandığımız bu arada training kelimesi de aynı kökten geliyor. Train dediğimizde burada bir antrenman yapma, prova etme, çekme, sürükleme anlamlarında da kullanılabilir. İkisi de aynı kökte. Yani bir şeyi bir hat üzerinde çekeceğiz. Bu anlamda kullanılıyor. Logolardan gidersek logolar da iletişim için önemli. Bizim TCDD logosuna baktığımızda birkaç süreçten geçmiş. İlk önce Osmanlı döneminden başlarsak mitolojik kökenli bir logo tasarımımız var. Çünkü kanatlı bir tekerlek görüyoruz ilk logolara baktığımızda. Bunun da benzeri pek çok köklü demir yolu kurumunda görülüyor. Yani dünya çapında da görülen bir detay bu. Kanatlı tekerlekte de şöyle iki gönderme var. Birincisi Yunan mitolojisinde ticaret, hız ve haber yerleşme ve hatta yolculuk içinde belki kullanılabilen bir anlamı olan Hermes tanrısına gönderme yapıyor. Zeus'un habercisi anlamında kullanılıyor. Roma mitolojisinde de Merkür karşılığı. Buna gönderme yaptığı için kanatlı bir sandaletten ilham alınmış. Tekerlekte bildiğiniz gibi yolculuğu ve seyahati temsil ediyor. İkisi birleştirilince de hızlı ve güvenli bir taşımacılık olsun diye düşünülmüş. Güzel bir düşünce. Bunun da ilk görüldüğü yer gene Haydarpaşa'nın garına gönderme yapalım. 1908'de gar açıldığında tavan süslemelerinde bu motifi görüyoruz. Osmanlı döneminde de görüyoruz bunu. İlk logoyu. Sonrasında uzun süre böyle gidiyor. Cumhuriyet dönemine geldiğimizde ay yıldız ekleniyor. Daha hani modern ve Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen bir tasarım olsun diye yanına ay yıldızı ekleniyor. Uzun da bir süre böyle gidiyor. Ta ki ne zamana kadar, aslında aradaki farkı belki de çoğumuz fark etmemişiz ama 2006 yılında logo tekrar değişiyor. Burada daha minimal ve daha hızı simgeleyen modern bir çizgi görüyoruz. Bunları sonra sosyal medyaya yükleyeceğim. Çünkü logoya baktığınızda pek de böyle kanatlı ya da tren rayını çağrıştıran bir şey şu an çok göremiyoruz. Daha çok hızlı trenin rayına gönderme yapan bir çizgi görüyoruz şu anki logoda. 2006 yılından sonra olan logoda. Dolayısıyla sanki böyle hem teknoloji hem anlayış birazcık demiryolu taşımacılığında değişmiş gibi görünüyor. Başka medyada gönderme yapabileceğimiz ve Türkiye'de demir yolunun ne kadar önemli olduğunu bize çağrıştıran bir detay da 10. yıl marşında geçiyordu. Hatırlarsınız belki hepiniz. Demir ağlarla ördük cümlesi. Niye bu kadar önemli? Çünkü o dönemde Atatürk döneminde daha çok mühendislerden ve kurumsal çalışmalardan ziyade bildiğimiz toplumsal, sivil, insan gücüyle ve kürek gücüyle gerçekten de raylar inşa ediliyor. Demir yolu hatları döşeniyor. Şöyle ki o dönemde 3000 kilometrelik bir hat döşenmiş, yıllık ortalama 200 ila 250 kilometre ray döşenerek Türkiye tarihi rekoru kırılmış. O dönemde böyle bir hızlı ve hani sayı olarak yüksek bir rekor kırıldığı için de 10. yıl marşında da demir ağlarla gerçekten biz ördük gibi bir ifade geçiyor. Bu da önemli bir ileti. Trenlerin tabi sadece yolculuk, toplu taşıma, seyahat gibi değil, garlar, istasyonlar ve burada buluşan insanlar açısından da kolektif bir hafızası var. Gene edebiyat ve sanata baktığımızda çokça görüyoruz tren, ray ve buluşma, yolculuk, istasyon gibi kavramların ortaya çıktığını. Sinema filmlerinde çok görüyoruz, müziklerde ve tiyatrolarda da görüyoruz. Şöyle ki mesela Blues müziğinden bahsedecek olursak çok kısaca değinelim. Blues'un aslında keşfedildiği, tırnak içinde tarihsel olarak keşfedildiği yer bir tren istasyonu. 1903 yılında blues'un babası olarak bilinen bestecilerden biri Handy, Mississippi'deki Tutwiller tren istasyonunda bir kişinin gitar tellerine bıçak sürttüğünü ve şarkı söylediğini duyuyor. Buna da hatta doğru söylüyorsam slide gitar tekniği deniyor. Dolayısıyla bir hani böyle şey yanıyor, bir yol haritası yanıyor müzik açısından. Tabii burada bitmiyor. Çünkü Amerikan İç Savaşı'ndan sonra kaçan, yani neyden kaçıyoruz? Irkçılıktan, baskıdan, yoksulluktan kaçmak isteyen Afro-Amerikalı insanlar da trenlerle yeni bir hayata başlıyor. Bu hem bir kaçış hem bir yolculuk. Bir de başka seçenek de yok tabii. Büyük göç olarak adlandırılan dönemde de gene müzisyenler bu anlamda gitarlarını, mızıkalarını yanlarında alarak Chicago, Detroit, New York gibi kuzey şehirlerine taşınıyorlar. Bu da tabii müziğin de seyahat etmesi anlamına geliyor. Yani sanki o yol aracıyla birlikte biz bu müzik türünü de duyuracağız, götüreceğiz yanımızda gibi bir anlam oluşuyor. Müzisyenlerle bu tren arasında gene çok bağlantı var. Hem çok şarkı var bu anlamda, hem de tren koleksiyonu olan bazı ünlü müzisyenler var. Şöyle bir iki tane örnek verelim. Neil Young, Frank Sinatra, Rod Stewart gibi isimlerin kendi evlerinde bir tren koleksiyonları var. Bu hem oyuncak, hem ses çıkaran, hem dönen, bizim de bildiğimiz çocukluğumuza daha çok Avrupa'dan getirilen bir oyuncaktı. Bu da ilginç bir koleksiyonculuk türü olarak görülebilir. Dünyaca ünlü garlardan bir de bahsetmek isterim. Mimari olarak gene birkaç tanesine değineceğiz. Bir kere en büyük garlardan biri, ilk sırada yer alan dünyanın en çok perona sahip garı. 44 peronla New York, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Grand Central Terminal adını taşıyor. Bu hem bir tabii gar, hem de güzel sanatlar mimarisinin de çok zirve bir örneği. Çok güzel bir örneği. Gene internette bununla ilgili aramalar yapabiliriz. Belçika'dan bir örnek vermek istiyorum. Diğer adı Demiryolu Katedrali olarak da geçen Antwerpen Central isminde bir garımız var. 1905 yılında açılıyor. Bunun da özelliği taş, mermer, cam ve devasa demir kubbelerin kullanılması. Tam 75 metrelik bir kubbesi var. O yüzden bu da çok çarpıcı bir mimari. İngiltere'den örnek verelim bir de. Londra'da 1868 yılında Victoria döneminde açılan ve gene gotik mimarinin örneği bu sefer de sayılacak olan St. Pancras International'ı da gene ilginç örneklerden olarak verebiliriz. Bir de burada bir heykelimiz var, önemli. Aşk öpücüğü ya da aşıklar olarak anılan ünlü bir heykele ev sahipliği yapıyor. Çünkü niye? Bir bronz heykel 9 metre yüksekliğinde ve 20 ton ağırlığında. Paul Day tarafından tasarlanmış. Bu garın bir özelliği de Avrupa ile Londra'yı bağlayan Eurostar trenlerinin de merkezi. Şimdi tabii tren ve yolculuklar diyoruz, geleneksel garları örnek veriyoruz ama artık yüksek hızlı trenler de var. Yataklı trenler, konforlu trenler, kuşetli dediğimiz yatak anlamında uzun yolculukları yapabileceğimiz trenler de var. Sinema dünyasından peki garlar ve trenler ne durumda örnek verirsek, bir kere sinema tarihinin başlangıcı bir trenle başlıyor. Şöyle ki, dünya sinema tarihinin ilk filmi, yani ilk toplu gösterimle gösterilen sinema filmi dünyanın Lumière kardeşlerin Paris'te gösterilen trenin gara giriş filmi. 50 saniye sürüyor ama biz bunu hep ilk sinema filmi diye anlatıyoruz aramızda. Ve hatta öyle bir gösterim ki duvardan gerçekten trenin çıktığı ve seyircilerin üzerine böyle geliyormuş gibi his verdiği için izleyiciler gerçek sanarak kaçışıyorlar, korkuyorlar kısa sürmesine rağmen. Dolayısıyla çok önemli bu trenin gara girişi sinema tarihi açısından da. Sonrasındaki filmlerde de yani medyalardan bağımsız sadece birkaç örnek vereceğim. Şöyle filmlerimiz var. Mesela İtalyan ünlü yönetmen Vittorio De Sica'nın bir filmi var. 1953 yapımı, Terminal İstasyonu adını taşıyor. Roma'nın büyük ve kalabalık tren garında geçen bir hikaye. Gene buluşma ve vedalaşma hikayesi. Alfred Hitchcock'un 51 yapımı Trendeki Yabancı filmi. 1926'da geçen ama aslında bir gerçek hikayeye dayanan The General filmi, Amerikan İç Savaşı sırasında meydana gelen 1862 soygununu anlatıyor. Tabii bir de bu aynı zamanda 89 tarihli büyük lokomotif uyarlaması. Yani gene o olaydan uyarlanmış bir kitap olduğu için de o soyguna gönderme yapılan bir eser. Çokça uyarlaması yapıldı. Romantik filmler de var tabii. Meryl Streep ve Robert De Niro'nun bir trende, sürekli aynı trende karşılaştığını anlatan Geç Kalan Sevgi, Falling in Love filmi 1984 yapımı. Before Sunrise filmi, bu bir üçleme aslında, Before üçlemesi, 1995'teki ilk film. Richard Linklater'ın, Ethan Hawke ve Julie Delphi'nin Viyana'da geçen, Viyana'nın Westbahnhof garında geçen ilişkilerini anlatıyor. Demiryolu Çocukları var, Kutup Ekspresi gibi bir animasyonumuz var, Harry Potter'lar var, Fatih Akın'ın Soul Kitchen filmi var, garda geçen ve tabii ki Haydarpaşa'daki Türkiye'de geçen filmlerimiz var. Onu ikinci bölümde ele alacağız. Dolayısıyla çok büyük bir anlatı yumağı garlar ve trenler buluşma noktası için. Tabii tatsız olaylar da var bu arada. İşte Anna Karenina, ilk aklımıza gelen rayları atlaması belki edebiyattan örnek verilebilir. Nazi kamplarına gönderilen insanların trenler aracılığıyla gönderildiği gerçeği var. Gene bütün dünya savaşlarında gördüğümüz, savaşa asker gönderilen dönemlerde aileleriyle ayrılma, kavuşma, kötü haberlerin geldiği bir yolculuk sürecimiz var. Ve maalesef Türkiye'de de en büyük sivil önemli katliamımız olan Ankara Gar Patlaması'nı da gene bu anlamda verebiliriz. Çünkü bu da bir ayrılık örneği maalesef. Türkiye'deki savaşlardan da bir kara tren hikayemiz var biliyorsunuz. Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale dönemlerinde geçen, sonrasında bunun türküsü yakılan bir kara tren hikayesi. Bu da askere giden evlatlarını, eşlerini bekleyen Anadolu insanının bir nevi ağıtı niteliğindedir. Yani hep bir kara haber gelir ve dumanla, isle bu haber gelir gibi bir anlam taşıdığı için kötü haberler mektupla, telgrafla ancak bu trenle gelecek gibi bir düşünceleri olduğu için insanlara böyle bir beklenti yüklenmiş bu türkümüzle. Bu türküde geçen en hani aklımızda kalan dize belki kara tren gecikir belki hiç gelmez ifadesi de asla trenler rötar yapmaz dakiktir. Buradaki gecikme o değil, kötü haber gecikir noktasına vurgu yapıyor. Bir de trenlerin bizim hani toplumsal hayatta çalışma hayatıyla ilgili de bir tarafı var tabii ki. Çünkü balnyolar dediğimiz balnyo yaşamlarında demir yoluna yakın yaşamlarda hayatlarını kuran bir sınıf var. Ve bu sınıf bugün de bizim modern köle olarak devam ettiğimiz bu sınıfla biz şehre gidiyoruz. Şehre gidiyoruz, orayı çalışıyoruz, gözlemliyoruz. Sonra gene bu demir yolu hattını kullanarak evlerimize dönüyoruz. Dolayısıyla bu bir seyirlik süreç aslında. Ünsal Özkay'ın da ifade ettiği gibi hem kötü şeyleri hem iyi şeyleri bu yolculukla deneyimliyoruz ama sonra da evimize geri dönüyoruz. Bu bir böyle bir modern köle hayatı gibi. Bir de bugün yeni hat dediğimiz belki Marmara'yı söyleyebiliriz. Başkent Ekspresi de aynı hattan gidiyor. Yani yeni ve eski tren de aynı hattan gidiyor aslında. Dolayısıyla bu bir sınıf mücadelesi. Spordan da bir örnek verelim. Gene işçilerin sosyalleşmesi ve spor yapması için kurulan bazı kulüpler var. Örneğin Adana Demirspor ve Ankara Demirspor gibi kulüplerde işçi sınıfının Türkiye spor tarihine yön verdiği kulüpler. Futbolu da ayrı bir programda umarım ele alacağız. Şimdi bir şarkı molası verelim. Tabii Türkiye'den ve blues'dan bahsettik, müzik, yolculuk, buluşma anlamlarında. Hani böyle sınıfsal bir isim olsun, hepimizi şöyle birazcık kara haberlerden uzaklaştırsın anlamında. Johnny Cash çalmak istiyorum. Locomotive Man isimli 1961 yapımı bir şarkı. Burada trenlere olan tutkusunu ama bir yandan da çalışma hayatından da kopamayan bir insanın hikayesini anlatıyor. Bu şarkıyı dinleyelim, sonra geri buluşalım.

0: Evet, şimdi birazcık ikinci bölümde de Türkiye'deki Haydarpaşa hikayelerine değinmek istiyorum. Bir kere Haydarpaşa ismi semt olarak da biliyorsunuz günümüzde geçerli. Osmanlı döneminde yaşamış önemli devlet insanları ve paşalardan ismini alıyor. Birkaç Haydarpaşa var. Hangisine ait olduğuna dair de rivayetler var. Dolayısıyla hani bir kere bir yaşam kültürü Haydarpaşa her şeyden önce. Mimarisinden çok az bahsedelim. 1908 de Alman mimarlar Otto von Kühlmann ve Helmut Kuno tarafından yapılıyor. Alman stiliyle tasarlanıyor. Doğu Batı hattını birleştiriyor. Şimdi şöyle programın başında demiştik kimin diye aslında kamuya gelene kadar bir türlü çözülemeyen bir problem var. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile TCDD arasında bir protokol imzalanıyor. Çevresi ve kendisi binanın ve çevresi kültürel bir motif olacak diye bir anlaşma yapılıyor. Ama bu gece dediğim gibi 2027'de açılacak. Dolayısıyla biraz sıkıntılı bir süreç. Haydarpaşa'nın da tabii edebiyatımızda çok yeri var. Birçok mesela yazarımız Haydarpaşa Lisesi mezunu, Sunay Akın, Ahmet Arif, yönetmenlerimiz Yavuz Turgul, oyuncu Cüneyt Arkın, Tuncel Kurtiz gibi bir gelenek bu aslında. Nazım Hikmet'in meşhur şiiri var. Memleketimden insan manzaralarında Haydarpaşa Garı'na gönderme yapıyor. Üçüncü mevki bekleme odasındaki hikayeler, işçi, köylü, asker, mahkum ve burjuvaları sınıfsal olarak ele alıyor. Hani oraya ilk giriş bekliyorum, yorgunluk içerisindeyim gibi bir göndermesi var. Haydarpaşa'da kitap festivali bile düzenlenmişti bu arada. Belki hatırlarsınız 2016-17'de hatta Garda da gönderme yapılarak Nazım Hikmet'in bu şiiri canlandırılmıştı tiyatro olarak. Dolayısıyla çok zengin. Film olarak baktığımızda da şöyle hızlıca geçeceğim. Türkiye'den göç sırasında ilk adımımızı bir kere Haydarpaşa'ya atıyoruz birçok filmde. Örneğin Zeki Ökten'in Sürü filmi, Halit Refik'in Gurbet Kuşları filmi, Eşkıya'da ufak bir gönderme var. Gene bir arayış içerisinde ilk adımını Keje'yi bulmak için Baran Haydarpaşa Garı'na atıyor. Melike Demirağ'ın, Tarık Akan'ın gene bu rollerde çokça görüldüğünü biliyoruz. Gar lokantaları var. Yani meşhur aslında bizim Orient Express, Doğu Ekspresi'nde cinayetle bildiğimiz Agatha Christie'nin de olduğu Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Gar lokantalarında da bir yaşanmışlık var. Burada buluşuluyor, yemek yeniyor, bir gizem var. Sonra buradan bütün o Beyoğlu Karaköy bölgesini gezebiliyoruz. Bu bir böyle masalsı bir hikaye yaratıyor. Ama maalesef şu an Sirkeci Garı da kapalı ve tadilat içerisinde. Bu nostaljiyi de ertelemiş durumdayız. Bu arada Haydarpaşa Gar Dayanışması'nı takip edebilirsiniz. Sıklıkla buluşmalar ve telakiler yapılıyor. Lokalleri var. Ve hem güçlendirme için hem de yapısal restorasyon için bir arada dayanışmaya devam ediyorlar. Şimdi medyalarımızdan örnek verelim. Önce madem Agatha Christie'yi andık, o kitabı çokça dillendirdiğimiz için bunun tiyatro versiyonunu size önereceğim, değişik olsun diye. Dünyada ve Türkiye'de çokça sahnelendi. Hem hani tasarım açısından, sahne dekoru açısından keyifli, hem de bir macera olduğu için bu kitabın çeşitli film ve tiyatro uyarlamalarını bir kere baştan önermek lazım. Kitap olarak değişik bir kitap önermek istiyorum. Yeni keşfettiğim Jean-Paul Diderot'un 6:27 Treni diye bir kitabı var. Banliyö vagonunda insanlara kitap okuyan Galen Vignol'un hikayesini anlatıyor. Çok hoş, samimi, küçük bir eser. Can Yayınları'ndan 2014 yılında çıktı. Bir de akademik olarak Tanıl Bora'nın Tren Bir Hayattır kitabını önermek istiyorum. Çünkü burada bütün bu konuştuklarımız toplumsal olarak örneklerle bir derleme halinde var. O da keyifli olabilir. Resim olarak da çok sevdiğim bir ressamın bu konuda bir kitabı eseri çok pardon karşıma çıktı. 42 yılındaki Onlar grubuna ait Bedri Rahmi'nin öğrencisi sevgili ressam Nedim Günsür'ün bir çalışması var. 78 yılında Gurbetçiler ya da Almanya Yolculuğu adını taşıyor. Burada gene kavuşmalar, ayrışmalar, iş aramak için Almanya'ya giden bütün bu gurbetçilerimize bir gönderme yapan eseri. Bunu da tavsiye ediyorum. Film olarak Türkiye'den bir film vereceğim. Çünkü bu kadar toplumsal sınıfa gönderme yaptık. Yavuz Özkan'ın Demir Yol filmini vereceğim. 1979'da bir geçen hikaye. Fikret Hakan'ın oynadığı karakter Hasan'la gene demir yolu işçilerine gönderme yapıyor. Diğer adı da Fırtına İnsanları. Dizi olarak yabancı bir diziye gidiyorum ama gene toplumsal bir mesele. Snowpiercer dizisini önereceğim. Küresel ısınma sebebiyle bu problemle ilgili denenen bir süreç. Bin bir vagonla biz nasıl hayatta kalırız fikrine gönderme yapan bir çizgi roman uyarlaması bu. Platform dizisi Snowpiercer. Trenlerin içerisinde de sınıfsal ayrımlar var. En son üçüncü mevki ve ilk mevki arasında sürekli bir toplumsal sınıf mücadelesi ve isyan var. Hatta zaman mevhumu yok. Dünya bir trendir, raylar ise zamandır diyorlar. O yüzden bu diziyi de tavsiye ederim. Bir de Hugo filmimiz var, tren istasyonunda geçen. Ama bunu saatler konusuna bir program yapacağız. Garda geçen bir film ama saatler konusuyla işleyeceğiz. Zamanı durdurup onu da ayrı bir programda ele alalım. Umarım tren yolculuklarımız eksik olmaz ve garımıza kavuşuruz temennisiyle görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, haftaya görüşürüz.
1: Güne bakan iletiler. Hazırlayan ve sunan
2: Işıl Çobanlı Erdönmez.

0: İletişim, medya, kültür sanat, kitle toplumu.
1: Açık Dergi.
0: Zaten de hani vererek yaşamak diye bir başlığı vardır bir yazısında. Sürekli toplumda bireylerin sadece alarak, almayı amaçlayarak yaşadığı bir zamanda yaşıyoruz. Ve sonuç bu aslında, yani herkesin kendi için almaya. Halbuki geçmişte de öyleydi, yani kadim toplumlarda da öyleydi ve aslında çözüm de birazcık oradan. Vererek yaşama alışkanlığına edinirsek öyle bir şey oluyor ki bütün toplum için müthiş bir bereket artışı oluyor.
1: Apaçık Radyo.
2: Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra.
3: Çarşamba sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
4: Yok oluş isyancılarından 20 yaşındaki Lizzie Wolfe'un Londra'da basın toplantısında gazetecilerin "Hedefleriniz gerçekçi mi?" sorusuna verdiği cevap.
5: What is it that you are asking me as a 20-year-old to face and to accept about my future and about my life than actually... You know what? This is an emergency. We are facing extinction.
4: "20 yaşında biri olarak benden neyle yüzleşmemi, geleceğim ve hayatımla ilgili olarak neyi kabullenmemi istiyorsunuz? Bu bir olağanüstü hal. Yok oluşla karşı karşıyayız. Böyle sorular sormakla kendimi nasıl hissetmemi bekliyorsunuz?"
6: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.

0: Açık Dergi.
1: Açık Dergi devam ediyor.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: Merhaba, ben Burçin Altınsay.
5: Merhabalar, ben Asu Aksoy.
4: Bugün Açık Radyo, Apaçık Radyo 65. yayın dönemine başlıyor. Bizim programımız Kültürel Miras ve Koruma ise 13. yayın dönemine başlıyor. Bu yani biz 6 yıla yakın bir zamandır her hafta bu programı yapıyoruz.
5: Hiç şaşmadan.
4: Evet, eksiksiz yaptık.
5: Nerede? 6 yıl yakında tamamlayacağız işte. Eksiksiz bir şekilde her hafta Türkiye'nin kültürel miras ve koruma gündemini takip etmeye çalışıyoruz.
4: Çalışıyoruz, kovalıyoruz.
5: Uzmanlarla, işte akademisyenlerle, sivil aktivistlerle, avukatlar, hukukçular,
4: mimarlar,
5: arkeologlar.
4: Evet.
5: Evet, uluslararası UNESCO gibi kurumlardan insanlarla bile konuştuk.
4: Evet, her hafta konuk çağırıyoruz ve kayıttan yayınlıyoruz programımızı. Herhalde nefesimizin yettiği kadar devam edeceğiz. Devam etmek isteriz.
5: Değil mi?
4: 300 küsur program olmuş. Evet.
5: Evet. Bu programları ve radyoyu, Apaçık Radyo'yu apaçıkradyo.com.tr web sitesinden dinlemek mümkün. Orada bütün arşiv orada. Yani geçmişte bu 300 program boyunca yaptığımız bütün yani yayınları orada topluca bulmanız mümkün. Hepsinin böyle ayrıntılı açıklama metinleri, fotoğraflar çok güzel bir web sitesi oldu. Ayrıca mobil telefon, mobil app Apaçık Radyo'nun yine. Orada da aynı şekilde müthiş bir arşiv var. Ayrıca tabii ki her pazartesi bizim programımızı 7.30'da hem mobil app'ten ya da web'ten dinlemek mümkün.
4: Açık Dergi'nin içinde yer alıyoruz. Biz Açık Dergi kuşağının içindeyiz. Yeni yayın dönemimiz herkese, bütün programcı arkadaşlarımıza da uğurlu olmasını diliyoruz.
5: Herkese de teşekkür edelim aslında Apaçık Radyo
4: Evet.
5: ekibine. Çünkü
4: Teknik
5: arkada
4: ekibe.
5: Müthiş bir şey var, çalışma var. Apaçık Radyo'yu yayınlayan, bütün teknik yönetimi yapan, web sitesini kuran, bütün bu aslında radyoyu hayata geçiren ve sürdüren tüm arkadaşlara, teknik olmayan, idari, herkese
4: Evet.
5: ve tabii ki dinleyicilerimize,
4: Dinleyicilerimize ve destekçilerimize de teşekkür edelim.
5: Hepsine teşekkür ederiz. Aynı enerji ve inançla diyelim ve bağlılıkla radyomuza yeni yayın dönemimize giriyoruz. Bu akşam Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı Projesi'ni ele alıyoruz. Konuğumuz Bozcaada Bizim Oluşumu sözcülerinden İlhan Pirinççiler. Kendisi bu konuda uzun zamandır uğraşıyor. Birazdan kendisini tanıtacağız. Bu Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı Projesi, çok kısaca bir bilgi verelim şimdi girişte. Oradaki Bozcaada'daki mevcut rıhtımın kapsamlı bir şekilde büyütülmesini öngörüyor. Buraya böyle yatlar gelebilsin, yanaşsın ve yanaşan yatların da sayısının bir hayli artması anlamına geliyor bu yat projesi, liman projesi. Bu proje Bozcaada'nın antik liman bölgesinde Bozcaada Kalesi'nin ikinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanlarının hemen dibinde ve orası böyle bir kentsel sit alanı aynı zamanda orada yer alıyor. Ve burası Bozcaadalıların anlattığına göre denize girilebilen nadir liman alanlarından birisi ve denizin altı da çok zengin bir su ekolojisine sahip. Böyle bir yerden bahsediyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 4 Aralık 2025'te proje ihale sürecini tamamlamış ve geçtiğimiz günlerde de uygulama anladığımız kadarıyla başlamış. Çünkü limanda yer alan işletmelerin alanı boşaltması istenmiş uygulama başlayacağı için. Yani proje anladığımız kadarıyla ilerliyor. Ama Bozcaadalılar Mart ayında bu projeyle ilgili bakanlığa bilgi için başvurmuşlar. Yanıt gelmemiş ve ardından da projenin yürütmesinin durdurulması için hukuki süreci başlatmışlar. Bolcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı Projesi'nin hangi plan kararlarına dayandığı, adanın koruma amaçlı imar planlarında yer alıp almadığı, ÇED raporu niye gereksizdir denildiğine ilişkin sorularda geçtiğimiz hafta yanılmıyorsam TBMM'ye bir sorgu önergesi şeklinde iletildi. Mecliste de bu bir sorgu önergesi şeklinde duruyor şimdi. Evet, konuğumuz İlhan Pirinçciler. Kendisi demin girişte de söyledim. Bozcaada bizim oluşumu sözcülerinden bir hak arayıcısı. Kendisi aynı zamanda bir bağcı. Öyle diyebilir miyiz İlhan Bey? Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok güzel özetlediniz.
4: Evet. Hoş
1: Evet.
4: geldiniz İlhan Bey.
5: Evet. Evet.
1: Teşekkürler. Teşekkürler.
5: Evet.
1: Ben yayını aldığınız için çok çok teşekkür ederim.
4: Evet, bu Ağustos'ta söyledi. Bu Bozcaada Limanı Yat Yanaşma Rıhtımı Projesi, yerel yönetim dahil ilgili yerel kurumlara, kuruluşlara, sivil topluma, meslek örgütlerine danışılmadan habersiz bir şekilde ortaya çıkmış gibi görünüyor. Üstelik bu ÇED raporu da gerek yoktur gibi bir karar da var ve hızla bu yat limanına yönelik çalışmalar başlatılmış. Siz Bozcaada bizim oluşumu ve Bozcaadalıların bu projeye ilişkin talepleri var. Bu talepler nedir? Bu süreci anlatır mısınız? Bu proje nasıl başladı, nasıl duyuldu ve sizler neler yaptınız bu konuda?
1: Şimdi biz bu projeyi 2025'in Ekim ayında yerel basından öğrendik. Hatta öyle bir başlık atmış ki yerel basın, işte yıllardır beklenen Bozcaada Yat Limanı ihale süreci başladı diye. Hani sanki müjdeli bir haber gibi. Belli ki yani yıllardır böyle bir haber varmış ve bir beklenti yaratılmış insanlarda. Hani yat deyince, marina deyince insanların çoğu yerde bilmiyorum hani yoksulların gözü ışıldamaz ama yine de bir cazibe merkezi gibi görünüyor. Böyle bir ihale süreci başlamış. 4 Aralık sizin de işaret ettiğiniz gibi 4 Aralık 2025'te ihale bitiyor ve bu proje önümüze getiriliyor. Bu projeyle ilgili şu anda Çevre Bakanlığı'nın ÇED Şube Müdürlüğü sayfalarında projenin adı dışında hiçbir şey yok. Yani plan yok. Planın kendisi yok. Ne belediyede var ne Çevre Bakanlığı'nda var. Adı var. Başka ne var? 2018 yılında bu 2025 planı 2018 yılında bir cisme büründürülmüş. Orada ÇED gerekli değildir kararı var. ÇED almamışlar. Bunu bir şeylere dayandırmışlar işte yönetmeliğin ek bir şeylerine göre. Ayrıntıya girmeye gerek yok. Proje tanıtım dosyası yapmışlar. Bunlar bu idare, bakanlık bu 2025 yılı projesini belli ki hala açıklamadılar. Şeffaflık hiç yok. 2018'deki projede aldıkları ÇED gerekli değildir kararına dayandıracaklar ve ona bağlı da orada aldıkları proje tanıtım dosyasını kullanacaklar. Bu çok usulsüz bir şey. Yasa dışı, hukuk dışı. Çünkü 5 yıl geçtikten sonra o kararların hiçbir geçerliği yok. Biz bu projeyi böyle öğrendik.
5: Evet, proje nedir? Bahsettiğiniz proje nedir, 2018'deki proje?
1: 2018'de projenin adı Bozcaada Balıkçı Barınağı Geliştirme Projesi. Yani orada da plan yapılmış mendirek, kuzey mendireği uzatılıyor, tali ek mendirek yapılıyor, işte çelik fenerler, işte var olan feribot yanaşma iskelemizin güçlendirilmesi gibi teknik ayrıntılar var. Oradaki isim değişik. 2025'e geldiğimizde isim değişiyor dediğiniz gibi. Bozcaada Yat Yanaşma Rıhtımı işi diye geçiyor. Bozcaada Limanı evet. Adı değişiyor. O zaman 2018'de 574 bin ton çok kolay söylüyor ama büyük kaya ve beton bloklar kullanılacakken bu projede 2025'te 1 milyon tona çıkarılıyor bu. Böyle biraz derken ayrıntılar var.
5: Büyümüş yani, öyle mi?
1: Evet.
5: Proje o zamandan bu zamana büyütülmüş mü? Ne olmuş?
1: Büyütülmüş bir mendireğin uzatılması, kuzey mendireği kısaltılmış. Yani o zaman belli ki iyice hesapsız yapmışlar. Hani geminin sevk ve idaresi yanaşması. O zaman Kuzey Mendirek 200 küsur metre uzatılacakken şimdi Kuzey Mendirek, Ana Mendirek 152 metre uzatılıyor. 165 metre sıfırdan bir tali mendirek yapılıyor.
5: Yani o şeyde de vardı öyle mi? 2018'deki projede tali mendirek var mıydı?
1: Var, var, var. Yani var böyle ince ama büyük ayrıntılar da var. Yani genel hatlar var, var.
5: Yani yani aynı proje gibi geliyor sizin anlatımınızdan. Hep aşağı beş aşağı beş yukarı öyle mi? İsmi
1: evet,
5: değişmiş.
1: Evet.
4: Büyütülmüş.
1: İsmi değişmiş. Şey artmış. Ha, o da şundan artmış olabilir. Zemin taramasında çamur ve balçık saptanmış. Oraya dökülecek büyük kayalar ve kullanılacak beton kütle sayısı da zemine çökme sebebiyle rakam olarak 1 milyon tona çıkarılmış. Böyle bir hesap yapılmış.
5: Evet. O zaman ÇED raporu gerekli değil denmiş. Şimdi ona dayanarak demek ki şimdi de değildir üzerinden gidiyorlar. Siz sivil toplum olarak buna itiraz ettiniz, değil mi? Ne yaptınız?
1: Biz hemen dava sürecine başladık ve şeffaf yürüttük bu süreci. Belediyeyi aradık. Belediye ile birlikte yol alalım dedik. Bir araya sivil toplumla bir araya yönetim kurulu kararlarıyla gelemediler. Temsilcileriyle aramızda varlar. Biz başlangıçta da söylediğiniz gibi biz bir oluşumuz. Sivil yurttaş girişimiyiz. İçimizde işte kadın kooperatifi, en büyük Bostit, Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği'nden, balıkçılardan, tarımsal kooperatiften, kinde ben de onun üyesiyim. O sivil toplum kuruluşların üyeleri de kişi olarak varlar, yurttaş olarak varlar. Bu oluşumun içinde.
4: Peki Bozcaadalılar için Sakin Ada konsepti de önemli. Yani buradaki değerlerin korunması için mücadele ediyorlarmış. Bu büyük yat limanı, yat yanaşma limanıyla bu sakinlik herhalde yok olacak. Çünkü büyük bir turizm baskısı, belki yatlar gelecek gidecek. Birçok şey değişecek olmalı adada. Nasıl karşılanıyor? Adada makbul mü bu yat limanının yapılması? Bunu isteyenler var mı ya da kim istiyor? Onu da merak ediyoruz. Yani bu sakin ada ne olacak bu yat limanıyla?
1: Şimdi bu projeyi nereden çıkmış, kimler istemiş, kimler için yapılıyor hiç belli değil. Bu projeyi turizmciler istememiş, esnaf istememiş. Yani isteyenler yok. Hiç ortaya da çıkıp biz bunu istiyoruz, daha önce de istedik, şimdi de istiyoruz, çok güzel olacak diyen bir kesim yok. Kişiler olabilir. Şimdi dediğiniz gibi Bolca'da sakin, yavaş ve küçük. Yani minik ada bu. Hem sakin hem yavaş. Biraz yazın işte hızlanıyor. Bu yazın hızlanmada da sadece turizm değil, üretim faaliyetleri, kırsaldaki üretim faaliyetleri artıyor. Yani bağcılıkta ve zeytincilikte. Şimdi evet bu iş ölçeksiz bir iş. Yani hem bu adanın istediği bir iş değil, hem bu nadide adanın Biricik Limanı silüetiyle, panoramasıyla, feribotla girişten itibaren çok özel bir liman burası. Barınak, geçiş limanı. Burada ilçeye girerken gördüğünüz minareler, kiliseler, iki mahallenin dokusu. Buraya bu mendirekler uzatılırsa, buraya 1 milyon ton taş dökülürse, yeni ek mendirekler yapılırsa, feribotlar girerken kocaman devasa mendirekleri görecekler. Bu mendireklerin arkasında demirlemiş yelkenlileri, motor yatları görecekler. Yaklaştıkça bile adaya ne 600 yıllık kalemizi görecekler, ne o gece ve gündüz yani büyüleyici silüeti göremeyecekler. Bu çok büyük kayıp adamız için. Bizim adamızın Necati ve Mine İnceoğlu hocalarımızı da anarak, kendileri mimar profesör. Bizim adamızın, onların da düşünceleri, bizim adamızın bir yerel kimliği var. Bir hafızası var, eski ve yeni. Yani bir sürü yöreden ayıran bir kimliğimiz var bizim. Kırsalda da böyle. Adanın içindeki mimari yapıda, kültürel ve tarihi dokularda da bu böyle. Yani bu bizim yerel kimliğimizi sekteye uğratacak, tamamen dönüştürmeye çalışacak ya da bozacak bir proje bu. Yani adanın ekosistemini alt üst edecek, sadece doğal ekosistemi de değil. Ölçeksiz bir iş, kimliğimizin sürmesi için bir süreklilik gerekiyor. Yani küçük değişimler olabilir. Sürekliliğimizi ve ölçeğimizi bozan bozacak bir iş olacak bu. Yani çok ölçeksiz, yıpratıcı bir iş olacak. İş diyorum, öyle de tanımlıyorlar.
4: Evet.
5: Evet, yani 1 milyon ton taş dökülecek dediniz. Gerçekten
1: Evet.
5: yani gözümüzün önünde böyle hayal etmemizi sağladınız. Yani böyle girişte devasa böyle bu şeyler dalga kıranlar karşılayacak dediğiniz gibi. Yani aslında adayı böyle yutan bir şey, ölçeksiz vurgunuz çok önemli. Gerçekten kafamızda böyle canlandı hakikaten. Yani adayı göremeyecek bir hale geliyoruz. Bir de orada yani antik bir şehir var değil mi şeyin altında? Yani burası böyle sadece güzel peyzajıyla değil, denizin altında antik bir şehir var. Onun üzerine bu taşları dökmek herhalde aslında olmaması gereken bir şey.
1: Yani akla hayale gelmeyecek bir şey. Antik liman burası. Hatta zamanında iki tane yan yana antik liman varmış. Yani Odysseus buradan iki kez geçmiş. İşte Troya zamanında M.Ö. 3000'de Akalılar binlerce tekneleriyle güneyde barınmışlar. Bu geçiş limanımızın hemen altında bir sürü değer var. Kıyısından itibaren de birinci derece arkeolojik sit var. Kale ve sonrasında. Her iki mahallenin altı antik şehir. Dediğiniz gibi.
5: Evet.
4: Peki balıkçılar ne düşünüyor bu konuda? Yani onların barınağını iyileştirmek için başlamış galiba bu proje ama şimdi ölçeği çok büyümüş.
1: Evet. Ben de balıkçıyım. Hatta ticari plakalı teknem vardı. Balıkçı arkadaşlarla benim çok büyük yakınlığım var. Hatta Balıkçılar Kooperatif Başkanı da hani ismini söylememe gerek yok, biliniyor burada. Çünkü kurumsal temsiliyetle gelmedi. Değişik röportajlarda bu projenin limanımızı denize girilen ahtapotların, mercanların olduğu, bu yaşayan doğal limanımızı insanların yüzebildiği, belki çok az yüzebildiği barınaklar varmış. Burayı çamura dönüştüreceğini, balçığa dönüştüreceğini ve balıkçı barınağının da balıkçıların bağlandığı, teknenin bağlandığı kısmın da korunması için hiç bu kadar büyük ölçekte bir limana, bir projeye gerek olmadığını söyledi.
5: Evet.
1: Bu çok nettir, nettir. Hem ondan alıntıyla hem de benim teknemi orada bağlıydı. Bu ölçeksiz projenin balıkçılara vaadi varsa da bu kadar büyük ölçek balıkçılar için yapılmıyor.
5: Öyle bir ihtiyaç yok yani, değil mi? Balıkçılar için bu kadar 1
1: Bu
5: milyon
1: kadar
5: ton taş dökülmesi gerekmiyor herhalde.
1: kesinlikle ihtiyaç yok. Kesinlikle ihtiyaç yok. Bu
5: Siz şeyde
1: projenin vaadi yok. Vaadi yok. Onu söylemek zorundayım. Bizim burada en önemli sorunumuz ulaşım adada. Bir sürü adada olabilir. Bizim anakarada Geyikli iskelesinde 1 metrelik mendirek yok. Yani Lodoslu ve Poyrazlı havalarda adadan diyelim tekne, gemimiz kalktı, feribotumuz oraya yanaşamaz. Orada 1 metre mendirek yok. Oradan kalkamaz Lodoslu ve Poyrazlı sert rüzgarlarda. Yani bu proje bizim yıl içinde feribot seferlerin aksadığı 30-40 gün oluyor. Bunları yok edeceğine dair, azaltacağına dair bir vaadi de yok. Yok, yok.
5: Evet, ben de öyle şeyde kala kalmıştım Bozcaada'da.
1: Evet.
5: Feribot iptal edilmişti çünkü yani. 3 gün kalmıştım,
1: Evet.
5: bir tanesi de mecburen öyle olmuştu yani.
1: Evet.
5: Şeyden bahsettiniz, yani adanın kimliğinin için bir süreklilik gerekiyor. Buranın bir ritmi var dediniz. Burada çiftçilik yapılıyor, bağcılık yapılıyor. Yani sadece turizm değil dediniz. Bunlar çok önemli aslında. Yani bu adanın aslında kendi kendini doyurabilecek, kendi kendine yeten bir kapasitesi ve şeyi var, yani imkanları var. Ve bu sakin ada konsepti şey değil, yani böyle bir hani bir nasıl diyeyim, böyle
4: Yakıştırma değil.
5: yakıştırma değil, evet,
4: Yok,
5: yani gerçek bir
4: özünden
5: şey
4: geliyor.
5: bu.
1: Kesinlikle doğru. Şimdi ekosistem artık tanımlanırken sadece doğal ekosistem değil, bütünsel bir ekosistemden bahsediyoruz. Adanın sosyal dokusu, ekosistemi, tarihi, ekosistemi, kültürel ekosistemi, işte adanın lokomotifi turizm, işte kırsalı çok değerli, müthiş bir pastoral bir ada bu. Bütünsel ekosistemini dönüştürmeye gebe bir arifede ada. Yani bu bir gelişim değil. Bu bir büyüme değil. Büyüme zaten çoğu zaman güzellik getirmiyor. Yani bu adayı tarumar edecek bir dönüşümün başlangıcı.
5: Evet, siz galiba dava açtınız.
1: Dava açtık. Dava sürecimiz ilerliyor. Çok dayanağımız var. Çok nesnel gerekçelerimiz var. Onları artık herkes biliyor, idare de biliyor. İdare kendini savunmaya geçecek. Ama savunmaya geçmesi için ÇED gerekli değildir kararını bile açıklayamıyorlar. Proje tanıtım dosyaları yok. Biz bunun üzerinden bu davayı, idare yürütmeyi durdurma idare davasını kazanacağız. Kazanacağız.
5: Evet.
4: Bundan sonra ne
5: Evet.
4: yapacaksınız?
5: Nasıl bir
1: Şimdi
5: kampanya yürüteceksiniz? Şeyde geçen gün denize girdiniz değil mi? Dün müydü? Evvelsi gün
1: evet,
5: müydü?
1: 3 gün önce orada çocuklar balık tutuyor, işte kalamar tutanlar var. Ve orada yazın 3 ay, 3,5 ay insanlar denize giriyor. Kalenin önündeki rıhtımda. Sınırlanmış alanda tabii ki. Yani öyle bir ambiyans, öyle bir görüntü var ki orada. Hani yaşayan bir balıkçı barınağı orası. Yaşayan, rıhtımında yürüyen insanlar. Öncesinde açık hava sineması bile varmış.
5: Evet.
1: Burada yapılacak bu büyük ölçekli şey de orayı insanlara kapatacaklar. Orası bir rekreasyon alanı, insanların sosyalleşme alanı.
5: Bir de balıklara da kapatacaklar aslında. O kadar taş döküldüğü zaman, o kadar yatlar gelip gitmeye başladığında balıklar da oraya uğramaz olacak, değil mi?
1: Harikasınız. Evet. Balıkların uğrayacağı giriş çıkış noktası daralacak.
5: Evet.
1: Balıklarla birlikte zaten balığın orada barınabilmesi mümkün değil. İçeridekinin de büyük bir kirlilik oluşacak. Artan tekne sayısı, artmış tekne trafiği, teknelerin egzoz gazlarından çıkan mazotlar başta olmak üzere her türlü makroskopik kirlilik, sintine suları denetlenemeyen bizim berrak akvaryum gibi limanımızı bırakın denize girmeyi gözle bakamayacağız. Yani o kadar çirkinleşecek kokudan duramayacağız.
5: Şu şey
1: Evet.
5: bir anlatır mısınız? Bu şimdi ne balıklar var? Ne yiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz?
1: Ya açıkçası yani ne kadar gireyim bilmiyorum da net konuşabilirim. Ada çevresinde balıkçılık çok az. Bu yani çok az balıkçı teknemiz var da hani o da işin bir noktası. Hatta işte hani balıkçılar ve balıkçılık için yapılmadığına dair de bir kanıtımız bu.
5: Evet.
1: Adada her ne kadar şu anda balıkçı teknesi olsa da, bunlar risk yaşasa da, adada balığa çıkan tekne çok az, balıkçılık çok az.
5: Çünkü
1: Bu
5: deniz kirlendi
1: genel,
5: galiba.
1: evet, deniz kirlendiği için.
5: Yani denizi
1: Habitat.
5: temizlemek gerekiyor aslında. Yani yat limanı yapmak değil, denizi temizlemek için yatırım
1: Tabii ki.
5: yapmak gerekiyor.
1: Tabii ki, tabii ki. Bu yatırım adanın ihtiyacı olan bir yatırım değil. Zaten yatırım tırnak içinde. Böyle bir şeye yatırım demek de mümkün değil. Yatırım güzellik getirir. Biz bunu kabul etmiyoruz. Adalılar bunu istemiyor. İsteyenler varsa da olabilir. Ama adanın bütününe zarar verecek bu projeye, bu plana adanın %80'i, 90'ı karşı çıkıyor.
5: İlhan Bey, yani şey dava açtınız, evet. Bundan sonra tabii kamuoyunun sürekli bilgilendirilmesi ve yani bu sürecin durdurulması için neler yapmayı planlıyorsunuz?
1: 90'ı karşı çıkıyor.
5: İlhan Bey, yani şey dava açtınız, evet. Bundan sonra tabii kamuoyunun sürekli bilgilendirilmesi ve yani bu sürecin durdurulması için neler yapmayı planlıyorsunuz önümüzde?

0: üzerinde imza topladık ve bunları ilgili mercilere gönderdik. Change.org kampanyamız devam ediyor. CİMER'e başvurduk. CİMER kampanyasını başlatıyoruz. Belediye başkanımıza dilekçeleri verdik ve belediyeden beklentilerimizi dile getirdik. Bu çok önemli, çok önemli. Yani kişiler dava açabilir ama kurumların dava açması, kurumların karşı çıkışı çok çok değerli. Çünkü belediye herkesi temsil ediyor burada adamızda. Önümüzdeki günlerde bakanlık ziyaretleri olabilir. Başka kurumların belediyemizin dava açması için çaba sarf edebiliriz yani, ya da belediye açacaktır zaten bu davayı. Yani önümüzdeki süreç gün gün planlanmamış olsa dahi gelişmelere göre çok şey yapacağız. Yaramazlık hakkımızı da kullanacağız yeri geldiğinde. Yani barışçıl yaramazlık hakkımızı kullanacağız. Rıhtımda sanatsal şeyler yapabiliriz. Çünkü ada bu açıdan sanatçılarla da güçlü. Durana deme eylemi yaparız. Hepsini söylemeyeyim. Greenpeace gelir. Söylemeyeyim diyorum, söylüyorum. Yani renkli, güzel günlere gebeyiz. Adayı boş
1: Pekala.
0: bırakmayacağız.
1: Evet. Evet,
0: Evet.
1: biz de bunu duyurmaya çalıştık. Bozcaada'daki bu durumu, çünkü çok da duyulamıyor tabii uzaktan. İlhan Pirinççilerle konuştuk. Bozcaada'ya yapılacak olan yat yaklaşma limanı ve rıhtımı projesinin sakıncalarını konuştuk. Umarız dediğiniz kötü sonuçlara ulaşılmaz ve size de kolay gelsin bu mücadelede. Biz de ancak duyurarak
0: Duyuracağız.
1: katkıda bulunabiliyoruz. Çok teşekkürler İlhan Bey.
0: Ben teşekkür ederim. Çok değerli bir katkı bu. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkürler.
0: Evet.
1: Hoşça kalın.
0: İyi akşamlar
1: İyi
0: herkese.
1: akşamlar.
0: Akşam.
2: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için?
3: Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.
4: Açık Dergi.
5: Apaçık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kültürel Miras ve Koruma Kuşağı'yla bu akşamlık yayınımız sonlanıyor. Sevgili Aslı ve Burçin Hoca ile konuklarına çok çok teşekkür ediyoruz. Hatırlatayım, Açık Dergi'nin kaçırdığınız ya da baştan dinlemek istediğiniz bütün köşelerine hem Apaçık Radyo web sitesi ve mobil uygulaması hem de muhtelif dijital platformlarda alan podcast kanallarımızdan dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Biz yarın saat 6 ile 8 arası yeniden karşınızda olana dek. İlk sen Mavi Tuna, ben Teknik Masada Feryal Kabil ve Selahattin Çolak ile birlikteydik. İyi ve sağlıklı bir akşam diliyoruz hepinize. Hoşçakalın.
4: Günün sözü.
5: Deniz seviyesinin yükselmesi, nihayetinde mirasımızla, kimliğimizle ve çocuklarımıza bırakacağımız dünyayla, yani insanlarla ilgilidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, deniz düzeyinin yükselmesiyle topraklarını kısmen ya da tamamen kaybetme riski bulunan Tuvalu, Kiribati ve Marshall Adaları gibi ada devletlerinin statü ve egemenliklerinin devamını güvenceye almaya yönelik siyasi bildiriyi kabul etti. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkanı Khalilur Rahman, tehlikenin küçük ada devletleriyle sınırlı olmadığını vurgularken, insanlığın tamamını kuşatan bir tarihsel soruna yanıt arama çabasını bu sözlerle sürdürdü. Biyanet.

0: şimdi ve burada.
1: Reklamlar.
2: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Biletix'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
3: Kısa ama çok uzun. 16-24 Mart 2027 tarihleri arasında gerçekleşecek 23. Akbank Kısa Film Festivali yarışma bölümlerine başvurular 11 Aralık'a kadar devam ediyor. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
4: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
5: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
6: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.

0: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
1: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: AFAD olarak nöbetimiz bir gün değil, her gün, her saat, her an. 17 Ağustos'u unutmuyoruz. Biliyoruz ki hatırlamak ve hazırlıklı olmak geleceği korumaktır. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD.
4: Reklamlar bitti.
5: Apaçık Radyo.

0: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programından herkese merhaba. Ben Tuğçe Yapıcı. Bu akşamki programa Doktan Sümeyras adlı parçayla başladık. 2025 yılında yayınlanan Bang adlı Dok EP'sinde yer alıyordu. Berkant Dok Kılıçkap'ın solo projesi Dok. Bu akşam Berkant bizimle birlikte değil ama onun kurucusu olduğu Ses Deposu'ndan yayınlanan iki yeni işi konuşacağız. Ve komşularımız bu akşamki konuklarımız. Tophane sınırlarındayız ve Tophane'den komşularımız var bizimle birlikte. İki tane yepyeni solo proje. Seyiba ve Minijak. Basma Seyiba ve Selim Cizdan'ın solo projeleri. Sıfır kilometre projeler ama tanıdığımız isimler. Daha çok sahne alanında, performans sanatları alanında çok sayıda projede ortak üretimleri de bulunan iki sanatçı. Tophane Noise Band ve Çıplak Ayaklar Kumpanyası'ndan da tanıyoruz kendilerini. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Hayat nasıl gidiyor?
1: Yağmurlu bir günde burada olmak güzel. Komşuculuk da çok güzel bence.
0: Ve yolculuktan geldiniz.
1: Evet.
2: Evet.
1: Sinop'taydık. Batak Arşiv adlı performansımızı Serkan Akay ile yaptık. Böyle yoğun bir dönemdeyiz aslında. Heyecanlı da bir dönemdeyiz. Sezon başlıyor. Ben böyleyim.
0: Bu akşam solo müzik projelerinizi konuşmak için buluştuk ama dün bambaşka bir işle Sinop'ta Batak Arşiv performansınızı Bienal kapsamında galiba gerçekleştirmişsiniz.
2: Evet, Sinop Bienalindeydik.
0: Oradan başlayalım o zaman. Madem yeni yoldan geldiniz, Sinop havası aldınız. Hatta belki biraz hasta da oldun Selim, değil mi?
2: Evet, biraz burun çekmeli, öksürük sesleriyle ara ara kesilen bir program olabilir.
0: Geçmiş olsun.
1: Olsun, noisy olacak yani biraz.
0: Çünkü denizde yapıyorsunuz galiba Batak Arşiv performansını. O yüzden biraz rüzgar herhalde almış olabilirsiniz.
2: Evet, bir sandalın içinde oluyoruz. Batak Arşiv aslında böyle iki aşamalı bir performans. Bir Serkan'ın yaptığı enstalasyon kısmı var. O böyle denizin kendi kendine dalga ve rüzgarlarla sesler ürettiği bir enstalasyon.
1: Kendini çalıyor, deniz gibi oluyor.
2: Evet. ve diğeri de bizim aslında denizi çaldığımız sandalın içinden bir performans gibi. Daha önce de Moda sahilinde yapmıştık. Şimdi Sinop'ta yaptık. Çok güzeldi, keyifliydi.
0: Bir kere de Harada galiba. Canavarların Vaatleri sergisi kapsamında. Evet. Uskumruköy'de. O deniz değildi bu sefer, havuzla sanırım. Ama evet, hep su olması gerekiyor bu performans için.
2: Evet.
0: Ya, su. Bu da sadece birlikte yaptığınız işlerden birisi.
1: Evet. İşte Tophane Noise Band'de de aslında orada kovalarda çalıyoruz. Orada da bambaşka bir şey oluyor.
0: Tophane Noise Band'de herhalde çoğu dinleyici Büyük Ev Ablukada'nın Defansif Design albümündeki Karargah şarkısıyla tanıdı ve o konserlerde de Defansif Design Show'da da sahnede sizi görüyorduk. Sen galiba sonradan katıldın Basma.
1: Evet, doğru. Ben sonradan katıldım. O zamanlarda ben aslında Tophane Noise Band'in asistanıydım. Yani hep arka plandaydım onlarla birlikte. Sonra dahil oldum.
0: Sonra sahneye geçtin.
1: Sahneye geçtim, evet.
0: Peki Tophane Noise Band'de birlikte üretiyordunuz. Şimdi solo çalışmalarınız, ilk single'larınız yayınlandı. Ve galiba ilk defa bu şarkıları programın ilerleyen dakikalarında dinleyeceğimiz yepyeni şarkılarınızı galiba bir Tophane Noise Band konserinde çaldınız mı?
2: Evet, ilk kez.
0: Göreceğimi çıkarttınız.
2: Canlı performansını ilk kez bir Tophane Noise Band Gizlibahçe'de
1: evet.
2: Konserinde yapmış olduk.
1: Bir de benim aslında ilk konserimdi. O yüzden böyle double bir heyecan vardı. Hem Tophane Noise Band ile birlikte ilk kere sahneye çıkıyordum. Hem de ilk kez şarkımı canlı söylüyordum. Böyle bol zıplamalı, bol böyle kontrolsüz enerjilerde çok tabii ki güzel olan bir konserdi.
0: Ne kadar zaman önceydi bu konser?
1: Ne zaman oldu ya?
2: Ben hiç iyi değilim. Zaman,
1: evet, bizim bir süredir zaman algımız biraz
2: bir geçen sene
1: yolluktan
2: olduğu kesin.
1: Evet.
0: Peki o zaman şarkılarınız son hallerini bulmuşlar mıydı?
2: Yok, bulmamışlar.
1: Demoydu aslında bayağı. Evet. Yani uzun bir süreçti aslında hani üretim süreci ama bence çok zevkliydi. Yani birlikte dediğin gibi üretiyor olmak da çok güzeldi. Hem de onu böyle tadını çıkara çıkara. Çünkü bir yandan da aslında dediğin gibi hani farklı alanlarda da bir sürü şey yaptığımız için bazen bir nefes gibi oluyordu hani orada böyle buluşup bir session'da bir şey yapmak. Ya da zaten sürekli devam eden bir şey de aynı zamanda hani kafamızı döndürüyoruz. Orada işte stüdyoda buluşuyoruz, bir şey yapıyoruz. Ve yani çok şanslı da hissediyorum ben kendi adıma. Hem Selim'le birlikte bu süreci yürüttüğümüz için hem de doktorla birlikte başladığımız için bu yolculuğa. Bence çünkü özel bir şey bu. Yani öyle hissediyorum.
2: Evet, yani bir bağımsız bir üretim olarak Ses Deposu label altında doktorla çalışmak çok bana da şanslı hissettiren bir şeydi. Çünkü senin de az önce söylediğin gibi aslında biraz Çıplak Ayaklar kumpanyasından alırsam orada üretim biçimlerinin varoluş şekli aslında Çıplak Ayaklar'ın manifestosunda da geçtiği gibi hep bir deneme halini sürdürmekle var olabiliyor. Bence bu bağımsız bir üretimin içinde başka insanlarla birlikte üretmek için çok teşvik edici ve böyle içinde ilgilendiğin ya da istediğin bir fikri gerçekleştirme imkanını hep açığa çıkarabilen bir büyüsü var.
1: Ve
2: Ve biz
1: sürekliliği de öyle bence yani.
2: evet, yani bunu sürekli kılan da bu oluyor. Çünkü bence hep deneme halinde olduğunda bir şey yanılmayı da o deneme halinin içine kolayca katabiliyor. O yüzden yanılmak denemeyi bitiren bir şey değil, aslında sürdüren bir şeye dönüşebiliyor bence. O yüzden Ses Deposu label'ında da ben birazcık bu yaklaşımı görüyorum açıkçası. Doktorla da, yani ilk buluşmalarımızda bu şarkıyı yapmaya karar verdiğimizde bir deneme halinin heyecanı ve iştahı içindeydik. Bir şarkı yapma, bir fikri gerçeğe dönüştürebilme denemesinin. Ve dediğim gibi bu bağımsız bir alanda gerçekleştiğinde aslında o bağımsızlık başka insanlarla kurduğum bağlarla mümkün olabiliyor. Tam da burada işte şu anda
1: Tek
2: da
1: başına bir bağımsızlık değil yani aslında gerçekten hep birlikte var olarak ürettiğimiz bir bağımsızlık gibi oluyor.
2: evet.
0: Çok doğru bir bağımsızlık tanımı yapıyorsunuz bence. Belki bağımsızlık böyle tek başına kafana göre yaşamak gibi anlaşılıyor olabilir ama öyle bir üretim belki de çok da mümkün değil.
2: Ya bence toplumsal olarak da hani yaşamak gitgide orada sıkışan bir yere geliyor. Yani bireysellikten ne kadar yani bireysellik şu anda böyle
0: Çok özgürleştirici değil de kısıtlayıcı
2: evet.
0: olabilir sanki
2: Evet.
0: bir
2: Evet
0: noktada.
1: ve bence yani tabii ki bağımsız olmak çok güzel ve durduğu yer de çok güzel ama bazen artık biraz zorunluluktan da olmaya başladı. Hani hem açılan alanlardan dolayı ya da açılmayan alanlardan dolayı ya da
0: Kapanan
1: evet
0: kapılardan dolayı.
1: kafalardan dolayı aslında bir şekilde yani işte alternatif sahneler için de öyle söyleyebilirim. Yani artık böyle alternatif işte tiyatro yapmak evet güzel ve bir tercih olabilir ama bazen gerçekten işte o kurumsallık ya da ne bileyim yani oraya iten bir taraf da var ve oradan böyle kendini çekmek de istiyorsun bence.
0: Bu da ancak kolektif yapılar ve komünitelere dahil olmakla onların içerisinde belki
1: Evet.
0: hep
1: Evet,
0: birlikte
2: birlikte
0: destek temasını
2: aynen
0: üretmekle
2: yan
0: sanki
2: yana
0: mümkün
2: mümkün
0: olabilir.
2: olabiliyor ancak. Yani yan yana durarak onun içinde o ihtiyacı ve o ilgiyi birlikte büyüterek olabiliyor. Çünkü Basma'nın da dediği gibi, yani bence şu anda özellikle bir duruşa sahip olarak, yani hayatın içinde bir duruşa sahip olarak çoğu sanat alanında bir üretim gerçekleştirebilmek maalesef işin post prodüksiyon ve genel prodüksiyon alanları için çok zor ve sıkışmış bir alanda. Bunu böyle düşündüğümde buradaki yani buradaki o kısıtlanan sanatın ya da işte benim böyle sevdiğim bir tabir var. Yani sanatı çalışmanın bir uzantısı haline getiren bir endüstriyel gelişim var bence. Yani müziği de işte sinemayı da, dizileri de ve tiyatroyu da
1: Rapi de aslında.
2: evet, yani hani orada o popülerleşen ve mainstream olan şey insanların sadece tüketerek var edebileceği bir ürün haline geliyor. Halbuki o başta söylediğim deneme halinde kalmak ortaya çıkacak nihai amaçtan çok onu birlikte yapabiliyor olma gücünü büyütmeye dair bir his veriyor bana ve bence o yüzden bu Ses Deposu'nun da işte bizim yan kolektifin ve yan mekanın da umarız gitgide büyütebileceği şey bu olur. Başka bağımsız müzisyenlerle bir şeyleri denemeye alan açtığı, konuşmaya, sohbet etmeye alan açtığı, oradaki bu paylaşımı karşılıklı
1: birlikte var olmakla
2: birlikte var edebileceği bir yerde olacağını umuyoruz. Uzun vadede ya da şimdi hemen.
0: Aslında belki Tophane sınırları içerisinde Çıplak Ayaklar Kumpanyası'nda kurulan üretim alanı, belki ses deposunda da bunun bir uzantısı oluyor. Ya da orada biriken bilgi o tarafa aktarılıyor.
2: Evet, aynı yerde büyüyor, yeşeriyor, sulanıyor çünkü. Yani baktığında gerçekten mekan olarak da hani ses deposu kaçak stüdyoda, Tophane'de o Çıplak Ayaklar'ın olduğu avluda, deponun aslında yani Çakın ve Vertigo'nun deposunun bir kısmının üzerine inşa edilmiş bir yapının içinde başlayan bir şey.
1: Ve kaçak şekilde ya aslında böyle bir asma katta, o yüzden hani kaçak bir de
0: bir de izinleri artık alınmıştır diye buradan bir not düşün.
2: Neyse. Evet, yani orada o yüzden hani Dokun İlk üretimi de Bank'te oradan çıktı. Biz de üretimlerimizi orada başladık ve sonrasında da aslında bu senenin başı itibariyle hemen yine avluda Çıplak Ayaklar'ın yanında bulunan mekanda yan kolektif ve yan mekan olarak bulunuyoruz. Orada Dok, Kaan, Emrah, ben, Basma, Ufuk, böyle bir müzik üzerine aslında oturup düşündüğümüz, çaldığımız, böyle yine bir sürü insanın desteğiyle, yani sadece maddi ve materyal bir destek değil ama onu da içeren bir şeyi deneme halinin devamlılığını sağlayabilme desteğiyle var olmaya çalışan bir stüdyo. Herkesi bekleriz. Ya da
0: yine tüm bu anlattıkların bireysellik ve kolektif yapı arasındaki farkı bana gösteriyor. Yani bireysellikte belki bir şeyleri yapmaya kalkıştığında az önce söylediğin işte prodüksiyon, post prodüksiyon kısımlarına takılmak, belki bütçen olmadığı için bazı şeyleri yapamamak gibi sorunlar varken, kolektif bir yapının içerisinde olduğunda herkesin getirdiği bilgi ve deneyimle, know-how'la beraber aslında bir insan kapitali oluşuyor. Hı-hı. Ve tek başına yapabileceğinden, bireysel olarak gidebileceğin yoldan çok daha fazlasına ulaşabiliyorsun.
2: Hı-hı. Evet.
1: Bence yani o süreçte bahsettiğimde demek istediğim şey, aslında bunu kendimiz yapabiliyor olma hissi de çok güzel her şeyiyle. Yani atıyorum Tophane Noise Band'de de ben bunu hissediyorum. Hani asistanıydım, şu an sahnedeyim ama hala asistanıyım. Yani hala hepimiz yani aslında bir şeyleri taşıyarak, işte bir şeyleri kurarak, yani sahne üzerinde de.
0: O title'ların bir öneminin olmadığı,
1: evet,
0: bir yapı.
1: Evet, ve yani evet, bence yapay. O çok zevkli bir şey gerçekten. Yani hem bir şeyleri kuruyor olup onun içinde var olmak, işte şarkılarda da bence o var. Yani bir şeyleri hep işte hep birlikte tek başına yapıyor olmak gibi. Hani ve onun getirdiği hem rahatlık, hem zorluk, hem zevk bence buradaki benim söylemek istediğim şey o süreçle alakalı.
0: İkinizin de ilk kaydını duyuyoruz. Sahnelerde bir Tophane Noise Band konserinde çaldık dediniz. Ben sizi Herkes Tek'te izlemiştim. Geçen yıl galiba ya da bu yıl olabilir, bu yılın başlarında herhalde.
1: Mart sanırım.
2: Galiba Mart.
0: Onun dışında sahnelerde pişmişliği var mı bu şarkıların? Yoksa cebinizde bekliyor muydunuz? Doğru günü, doğru ortak çalışmayı mı bekliyordunuz kayda geçirmek için?
1: Yani sanırım aslında şeyle, yani hep dediğim gibi bir şeyleri zaten hep aynı anda yaptığımız için bence öyle bir bekleme hali gibi değil de hani
0: her şey akışta mı gerçekleşiyor?
1: Evet, akışta gerçekleşiyor. Bir de bence oradaki güzel olan şey ve bizim çekinmediğimiz şey, hani işte unreleased bir şarkının konserde söylenmesi hakkında hani hiç böyle bir şey bir düşüncemiz yoktu. Çünkü zaten bence ilgilendiğimiz yer hani canlı oluyor olması. Hatta şu anda işte yanda çalıyoruz ve bir grubumuz var. Haşere adında yeni bir grup. Orada da mesela hiçbir şey kayıp.
2: Şu an 3 yani 4 kişiyiz aslında. Kaan, bas gitarda Kaan, davulda Basma, ben gitar çalıyorum ve Ufuk şu an askerde. O da saksafon çalıyor. İlk konserimiz, mini konserimiz 2 Ekim'de Antipod etkinliğinde Karga'da olacak.
1: Yani evet, aslında hiçbir kayıt olmadan yine, yani akışta aslında hani o canlıda bir şey çalacak olmanın bence müzik yani müzik için çok iyi bir şey ve azalan da bir şey diye hissediyorum ben. Yani hani aslında
2: Evet.
1: canlı çalmak, çünkü hep artık böyle daha işte tabii ki kaydetmek de çok güzel ve yani yayılmasını sağlamak da çok güzel, ama bence o sürekli canlı olanı tutmak da çok güzel.
2: Evet, yani böyle şey bir hissimiz var. Bu şu anki müzik endüstrisiyle birlikte müzik sahnesi dediğimiz şey aslında çok fazla release, yani dijital platformlar üzerinden böyle bir yere gelerek gidebilen bir şey. Yani böyle biraz bu bana ters hissettiriyor. Sanki eskiden daha çalarak bir şey release ettiğin bir sistem varmış gibi geliyor bazen.
0: Sanki değil öyle.
2: Yani daha bar müzisyeni olmak, barlarda
1: Evet.
2: çalmak, yani hani
1: Bunu
2: gerçekten
1: deneyimlemek.
2: perform ederek geliştirmek. Burada oradaki değişen şey bizim çok hoşumuza da gitmiyor açıkçası. Yani orada hani tabii ki orada bir şeyi kayıt edip koymak da bir sürü açıdan çok değerli ve güzel ve heyecanlı. Ama bu şarkılar için de, Haşere için de, Topar Noise Band için de sanki asıl olan hep performansın kendisini sahnede canlı olarak yapmak. Bizi de şu an müzikal olarak heyecanlandıran şey
1: Evet, kesinlikle o.
2: burada. Yani dijital platformlarda değil de böyle gerçek platformların üstünde şarkı söyleyebilmek.
0: Selim'in dediği gibi aslında programlarda çok sık konuştuğumuz bir konu bu. Eskiden gruplar barlarda çalardı. Mesela Basma geçenlerde Gevende'ye konuk olmuş. Gevende Eskişehir'de doğaçlama yaparak barlarda kendi kitlesini edinip daha sonradan aslında çok zaman sonra kayıtlarını yayınlamaya, albüm çıkarmaya başlayan bir grup. Ve şimdiki dönemde sanatçılar pek bunu yapma şansı bulamıyorlar. Mesela Gevende'nin yaptığı gibi o doğaçlamaları defalarca defalarca çalıp içlerinden çıkanlardan işte tekrar dinleyip kayıtları alıp sahne kayıtlarını oradan bir şarkı yaratmak gibi bir süreç varken, aslında şarkılar sahnede pişiyorken, bugün bambaşka bir yapı var. Bugün işte o Selim'in dediği dijital platformlarda ilk önce bir kitle oluşturmak ve sonrasında sahne bulabilmek gibi bir durum var. O yüzden sanatçılar genellikle çalamamaktan, seyircinin reaksiyonunu görememekten, şarkılarını deneyememekten, bu mesela stand-up'ta da böyledir. O komedi club'larda ilk önce şakalar pişirilir, ondan sonra o ana gösteriler hazırlanır. Peki siz bunu, bu anlamda sahne bulma durumunu nasıl aşıyorsunuz da bu düzene dahil olmayı reddediyorsunuz? Burada da kendi sahnenizi kendiniz yaratıyorsunuz gibi anlıyorum.
2: Yani henüz aşabiliyor muyuz emin değilim.
1: Evet.
2: Hani öyle bir şey söyle. O yüzden az önce bir iki üç soru önce sordum, bu şarkılar sahnede pişti mi dediğin yerde de belki hani bizi de Topal Noise Band'le çıkarmaya, yani Topal Noise Band'le o şarkıyı söylemeye, o sahneyi bulamamakla ilgili bir yerde itiyor olabilir. Onu yapabiliyor olmanın getirdiği yapma isteği. Açıkçası müzik sahnesi için çok yeni de bir yerdeyiz
1: Evet,
2: bence. O yüzden bu
1: kesinlikle.
2: soruyla böyle yani hala düşündüğümüz ve bizim de işte belki gerçekten Ses Deposu label'ın ve yan kolektifin üzerinden böyle alanlar açılabilir. Vadede bu kendi aramızda konuştuğumuz bir şey. Yani oradaki stüdyonun başka müzisyenlerle birlikte kullanılabilmesi, hem kayıt hem böyle pop-up konserler olabilmesi gibi. Ama işte bir yandan hani benim kendi adıma geldiğim mesela dans disiplininde de yıllardır aynı dert var. Yani orada da bir de orada daha bağımsızlık böyle bir şey gibi olduğu için hani zaten bağımsızsın. Yani çok dahil olabileceğim bir şey yok. O yüzden orada nasıl aşıyoruz? Yani başka yollar arıyoruz. Mesela şimdi ben Yunus Emre Şahin'le Kaygan Zemin diye kamusal bir iş yapmaya başladım. Burada şeyi fark ettim, yani bir iş yapıp onun sahnesini bulup biletini satmak hem başka bir şey, hem de uzun zamandır kamusalda bir şey olmuyor olmanın verdiği heyecan sahnede seyirciyle buluşmaktan daha başka bir şey de yaratıyor. Orada böyle hani o sahneyi, o alanı, hala kısıtlanan yeri açmaya çalışmakla ilgili başka formlar bulmak, performansın, yani çağdaş performans sanatının içinde bir deneme olarak benim için bir yerde.
0: Nasıl alan yaratıyorsunuz peki orada?
2: İşte gidiyoruz cumartesi akşam 8'de Üsküdar Meydan'da performans yapıyoruz.
0: Bir izin almak gerekmiyor mu bir yerden?
2: İlla ki gerekiyordur.
1: Onu biraz riske alarak aslında.
2: Evet.
0: Çünkü zaten kamusal alanlar böyle kullanılmalı
2: Evet.
1: diyerek.
2: Evet.
0: Bence çok ilham verici bir şeyden bahsediyorsun Selim. Çünkü biz burada her hafta bu konuları konuşuyoruz aslında. Sanatçılar kendilerini sahne bulamadıkları için yaşadıkları zorluklardan bahsediyorlar. Ama konuştuğumuz şey İstanbul'da var olan ve düzenli program yapan 5 tane mekandan tarih almak ya da alamamak.
1: Evet.
0: Aslında müzik kolektiflerinin de aynı şeyi yapması lazım. Yani dediğin gibi o bağımsız yapılar belki bir araya gelip güçlerini birleştirerek kendilerine alan açabilmeliler ki o söylediğiniz belki çoğu müzisyenin özlediği ilk önce çalıp daha sonra belki kaydın gelmesi. Yani canlı performansın birincil olması durumuna belki tekrar ulaşabiliriz böylelikle.
1: Ya gerçekten çünkü öyle olduğunda da hani dediğin gibi bir şey pişiyor ve o seyirciyle olan ilişki çok farklı yerlere ulaşabiliyor. O heyecan başka bir şey olabiliyor. Bence o da bir ilham oluyor. Başka şeyler doğuruyor. Yani ben kendi adıma bunu deniyor olmak bana çok iyi geliyor gerçekten. Çünkü daha önce işte tiyatro oyunlarında ya da hani performanslarda denedim. Ve o hissi müzikte de arıyor olmak, orada başka şeyler buluyor olmak, oradaki değişiklikleri anlamak, aradaki fark bence çok heyecan verici. O yüzden evet, umarım canlı performanslar devam eder bu şekilde.
0: Zihnimi açan bir söyleşi oluyor. Gerçekten benim için de bazen kısıtlı kaldığım alandan çıkmak, olaya farklı noktalardan bakabilen sanatçılarla bir araya gelmek dinleyiciler için de zihin açıcı oluyordur diye düşünüyorum. Şimdi bu noktada artık şarkılarınızı dinleyelim. Sonrasında yine yapım süreçleri üzerine, üretim süreçleri üzerine konuşmaya devam ederiz. İlk önce Seyba'nın Kava Biz adlı 19 Eylül'de yayınlanan parçası. Ardından da Mini Jack'ın Neden Burası adlı yine 14 Eylül'de yayınlanan taptaze parçası. Hemen ardından tekrar buradayız.

0: neden burada? Bu gördüğünüz alem, affedersiniz, fink attığı bir alemdir. Olmadık rezillikler yaşanır bu pisliğin içinde. Onun için insan kendi kendine soruyor, neden burayı seçti Yüce Mevlam?
1: Onun hikmetinden sual olunmaz. Efendim, biz olaya gelelim.

0: aşağı sarmışım. Düşüşüm başla, boşlukta süzülür aşklar. Dökülür kollarım aşağı sarbaşa. Düşüşüm başlar, boşlukta süzülür aşklar. Dökülür kollarım aşağı sarmışık. Düşüşüm başlar, boşlukta süzülür aşklar. Dökülür kollarım aşağı sarbaşa.
1: Apaçık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. İki tane yepyeni şarkı dinledik Ses Deposu'nun yeni release'leri. İlk önce Seyiba'dan Kava Biz dinledik. Ardından da Mini Jack'tan Neden Burası. Seyiba Basma Seyiba'nın projesi ve Mini Jack da Selim Cizdan'ın. Her ikisi de bu akşam bizimle beraberler ve bu iki şarkının da prodüktör koltuğunda Dok var. Yani Berkant Dok Kılıçkap. Arkadaşlar çılgınlık bence bu yaptığınız şey. Yani Türkiye'de alternatif rap girişimleri duymak zaten çok mutluluk verici. Rap sahnemizin hali malum. Siz de daha çok noise, punk ve rap olarak tanımlıyorsunuz galiba bu iki şarkının da çerçevesini diyelim en azından. Onların arasında geçişken bir türler arası bir yapı diye düşünüyorum.
2: Aslında şarkı üzerinde değil de genel olarak şu
1: tavrımız
2: an...
1: Tavrımız mı?
2: Yani umarım öyle olur tavrımız. Öyle olmaya devam eder ama daha çok işte yani müzikte şu an denediğimiz şeyler oralarda geziniyor gibi. Ama evet bu şarkı için deneysel rap denenebilir bence.
3: Evet bence de denenebilir. Evet. Denenebilir.
1: Haşere'de her de şey oralarda mısınız grubunuzda?
3: Haşere'de daha punk gibi yani insanlar dinleyince punk diyor gibi bir yerdeyiz. Yani Haşere'nin daha yani hepimiz enstrümanlara yeni başladığımız için evet, 8-9 ay oluyor. Böyle ister istemez punk bir soundumuz da olmuş oluyor gibi.
1: Ben bir solo de... projelerinizin sanki punk sahnesi içerisinde konumlanacağını düşündüm. Çünkü Türkiye'de gördüğüm benzer alternatif rap işler, belki Ağaç Kakan, Ringsaya gibi. Hı hı. Onların konserlerine gittiğimde punk kitlesi oluyor. Rap hı. kitlesi olmuyor. Hı hı. Çünkü tavır daha punk.
2: Evet.
1: Sizde de sanki aynı durum var.
3: Ya belki şeyden tanımlamak olabilir bunu. Punk oluyor dediğimiz yer, hani punk'ın kendi içindeki o do it yourself hı. hali. Belki buna sebep oluyor olabilir üretim mekanizması olarak da. O kendi kendine ve birlikte yapma halinden yine doğan bir punk hal var. Yani müzikal olarak emin olamadım çünkü bireysel şu an Dok'la yaptığımız rap projelerinde. Ama genel olarak müziğe evet, yaklaşımımızda o tavırı de. Evet ben de açıkçası hissediyorum.
1: Mesela Basma yeni davula başladığını söyledi.
3: Evet.
1: Çok yeni ama grupta davul çalıyorsun aşağıda.
3: Evet.
1: Bu çok punk bir tavır zaten.
2: Doğru.
1: Mükemmel çalmaktan ziyade evet. birlikte çalarak çalmayı daha iyi çalmayı öğrenmek.
2: Evet. Ya aslında yani şarkım özelinde de biraz öyle hissediyorum sen böyle deyince. Çünkü benim ilk gerçekten rap yazmayı denediğim şarkı. O yüzden böyle biraz punk da geliyor hani böyle ilk denemeden çıkarıyor olmak hmm. şarkıyı. Daha küçük bir denemem oldu aslında ondan önce. O da Dok'un dinlediği ve buna başlamamıza sebep olan bir şey. Selim'le yine bir gün avluda konuşuyorduk ve böyle işte dil üzerinden onun rap yaptığını biliyordum. Ve işte bir şey mi denesek hani benim de kendi performanslarımda deneyimlemeye çalıştığım şey aslında böyle dil üzerine hani dil sahnede nasıl var olabilir ses de öyle hani solo performanslarımda ona odaklanıyorum genelde onun üzerine konuşurken hani bir şey mi yazsak birlikte diye konuştuk ben de aslında böyle bir şey kaydedip Selim'e gönderdim ve hala gerçekleşmemiş bir şarkı var evet. kendisi çünkü bana geri yollamadı bir şey
1: Selim ama...
2: şikayet ediyorum
3: doğru,
1: doğru ama... yerdesin
2: ama tabii ki bu işte başka şeylere yol açtı çünkü doktor o şarkıyı dinledi aslında tesadüfen oldu ve sonra da o işte beatler yollamaya başladı hani böyle bir şey denesek mi Zaten orada hep karşılaşıyorduk ve zaman geçiriyorduk, arkadaştık hep. Ama böyle bu üretim sürecine başlamamıza sebep oldu. Bence çok güzel bir tesadüf oldu.
1: Herkes Tek'te senin birkaç şarkını izlemiştik sahnede.
2: Evet.
1: Bu şarkı var mıydı aralarında?
2: Vardı.
1: Değil mi?
2: Evet. Ondan önce de aslında işte bir sampler'la yapmaya çalıştığım böyle bir intro diyebilirim. Yani o şarkı, bu şarkının bir introsu gibi. O da benim daha önce mezuniyet projemde yaptığım bir performansta söylediğim aslında Arapça bir ninni'den böyle yola çıkarak hani böyle daha işte farklı sample'la sesler ve deneysel bir intro oldu. O böyle herkestek için yaptığım bir şeydi.
1: Kaba Biz'de az önce dinlediğimiz şarkında hem İngilizce hem Türkçe hem de Arapça sözler var. Bunlar bana sanki birbirinin çevirisi ya da işte bu üç dili de kullanayımdan ziyade seslerde belli katmanlar yaratmak, o dillerin orada bir vücut bulması gibi bir his doğurdu. Senin ya, için ne ifade ediyor üç dili bir arada kullanmak?
2: Aslında kesinlikle bu da kendiliğinden oluşan bir şey. Hiç böyle hani zorladığım bir şey yok orada. Çünkü şey gibi oluyor bazen hani konuşurken de dillere çok ilgim var, o ayrı bir şey ama hani konuşurken böyle aklına gelmez ve işte o kelimenin başka bir dilde söylersin ya, aslında onun gibi bir şey ya. Yazarken bir kolaj gibi aslında bunların hepsi. Hani işte küçük küçük yazdığım böyle cümlelerden çıkan şeyler. Ama bazen böyle yazıyorum, bir şey anlatmak istiyorum ve o kelimenin Türkçesi aklıma gelmiyor. Ve işte Arapçası geliyor. Mesela onları böyle birleştiriyorum. Ve bu çok hoşuma gidiyor. Yani oradaki şey deniyor olmak. Çünkü bazen hiç farkında olmadan o kadar güzel buluşmalar oluyor ki orada. Hani hem sessel bir yerden hem fonetik anlamda hem o anlamı derinleştiriyor gibi hissediyorum. Çünkü kelimeler yetersiz oluyor.
1: Ana dilin Arapça mı?
2: Evet, ana dilim Arapça.
1: Kendini en iyi ifade ettiğin dil hangisi şu an?
2: Çok
1: bu kaba bizdeki dil belki de. Tek bir dil değil de.
2: Kesinlikle öyle. Ya bir yandan aslında her dilde farklı bir insanmışım gibi de geliyor. Bu da başka bir şey katıyor bence tavır olarak. Şarkıda da onu hissediyorum. Bir yolculuk gibi de hissettiriyor şarkı bana. Öyle bir yerden evet, farklı dilleri kullanıyor olmak hem eğlenceli hem çok garip geliyor.
1: Selim, sana dönelim. Neden burası?
3: Neden burası?
1: Diyorsun ki geldi rapçi persona diyorsun. Onca yaptığım işten, farklı sahnelerdeki deneyimlerden sonra şimdi de rapçi personan mı Minişak?
3: Yani evet, sanırım öyle bir tarafı var. Aslında benim Minişak'ın ortaya çıkışı da yine böyle bir performans sahnesinden başlıyor. Doku'nun Minişak'la tanışması da öyle bir yerden. Ekin Tunçeli'nin What Is Dance Baby Don't Hurt Me Don't Hurt Me No More isimli performansında aslında böyle herkesin kendine bir persona yaratıp bir oyun, böyle bir şey gibiydi. Yarışmalar düzenlenip her yarışmada birinin elendiği ve en son birinin birinci olduğu ve izleyen seyircinin birinci olacak kişiyi tahmin etmeye, doğru tahmin etmeye çalıştığı. Tahmin etmesi için de her performansçının performansın başında kendi personasıyla insanlardan o istediği bir bölüm vardı. Ve o zaman bana rap yaparak insanlardan o istemek çok eğlenceli ve iyi gelmişti. Yani hem böyle kendini istediğini söyleyebileceğin bir alan var gibi rap müziğin içinde. Hem orada çok karikatürize bir şey de var. Yani çok böyle tipleşmiş bir tarafı da var gibi hissediyorum. Onun içinden bir şey söylemek de bazen daha kolay. O yüzden uzun bir süre aslında o performansın içindeki personayla bir şeyler yazdım ve bu daha performatif bir taraftı benim için. Fakat Doc'la denkleştikten sonra ve bu şarkıya başladıktan sonra benim için de daha derinleşen bir taraf açıldı. Yine şarkının böyle kendi içinde bazı klişelere yaslandığını düşünüyorum. Ama genel olarak baktığımda şarkı aslında böyle çok başka zamanlarda, başka yerlerde yazılan notlardan oluşuyor. Yani bazında böyle bir sokak sokağın keskinliği ve sokakta olanın kırılganlığını yansıtmaya çalıştığını düşünsem de aslında yine rap'in kendi içinde hala hazırda var olan bence durumları da söylemekten çekinmemişim. Sonradan dinlediğimde de öyle fark ediyorum. O yüzden evet, yani bir rapçi personanın yola çıkması bana o kültür içinde hep o yola çıkan o kişi veya o sokakta başına gelenler gibi bir manzara açmış oluyor.
1: İstanbul'da aldığın notlar aslında.
3: Evet, aynen.
1: Güzel olmadığımızı çok fazla vurguladığım bir bölüm var.
3: Evet. Yani güzelliğin sınıfsal olduğunu düşündüğüm bir yerden yazdığım bir şeydi. Ama sonra öyle olmasa da güzel olmamayı söylemek daha iyi hissettiriyor.
1: Ve ikinizin şarkısında bir kabus teması var gibi hissediyorum. Basmanın şarkısında da zaten kabuslar.
2: Evet.
1: Kavabiz, Arapçası galiba değil mi?
3: Evet.
1: Senin şarkına da geçiyor.
3: Evet, geçiyor, doğru.
2: Yani kesinlikle bence bir his üzerine kurulu gibi hissediyorum. Hani senin adını da konuşuyor gibi oluyorum ama yani benim için en azından dinlediğimde öyle hissediyorum. Ve bence bu çok güzel bir şey. Çünkü başka hayal etme alanları tanıyor dinleyenler için. Hani böyle sanki tek bir şey gibi değil de işte az önce söylediğim gibi bir yolculuk var. Ve böyle belki içeriden dışarıya, belki senin dediğin gibi sokaktan içeriye. Yani bu orada böyle bir yakaladığımız bence bir his var.
1: Ve hareket var bence iki şarkıda da.
3: Evet.
1: Ve hiç şaşılası değil sizin için.
3: Evet, bir de bence bunun bu şekilde böyle geçişken ve böyle beslene beslene büyümesinde tabii ki dokun da çok üretim şeklinin bir şeyi var. Yani orada böyle çok bir beat geliyor ve onun üzerine bir şeyler yazılıyor ve sonra o gibi işleyen bir sistem olmadığı için hep böyle o müzik ve sözler bir araya her geldiğinde nasıl başka ihtimaller olabilir? Şunu kapatınca ne oluyor? Şuna şöyle bir şey ekleyince, yani oradaki o üretim hali çok böyle birbirini besleyerek gerçekleştiği için.
1: Yine deneme yanılma yöntemi aslında.
3: Evet. Evet. Böyle sözlerin birlikte üretme hali yani.
2: Evet, yani gerçekten birlikte sağlama. Oturup hani müziği de bir şekilde hani dahil olabilmek, hani orada işte doku yaparken bizim de hani şunu yapsak mı, şunu denesek mi, ya da onun işte sözlerimize o şekilde dahil olması, hani bence o üretim sürecinde çok önemliydi çünkü o da bir şeyleri çok değiştirdi gibi hissettim.
1: Mesela klasik bir rap parçası üretimi gibi değil, sen bana bir beat gönder ben üzerine okuyayım gibi,
2: evet,
1: bir yöntem değil,
2: değil. Kesinlikle ya, yani çünkü çok uzun süre boyunca öyle seçimlerimiz oldu.
3: Tabii ya, benim ilk yazdığım verse şu an şarkıda yok.
2: Yani. Çok iyi.
1: Çünkü müzik istemedim onu.
3: Yani oradan başladık ama onun kalmadığı ama hissinin hala kaldığı başka bir forma gelebildik. Müzik de belki onu istemedi ve oraya başka bir şey gelince o başka bir şekilde orada var olmaya devam edebildi. Ama yani tamamen işte o dediğim gibi deneme halinin yanılmaya da alan açmasıyla ilgili geliyor bana.
2: Ve bence işte bir hissi takip ediyor olmakla da ilgili. Yani aslında oradaki sözler tabii ki önemli. Ama o his olduktan sonra o şekillenebiliyor. Ve bence bu güzel ve eğlenceli bir şey.
1: Evet. Doktor tabii çok deneyimli bir prodüktör. Yani yerli sahnede çok fazla konser kaydı, albüm kaydı, mixi, prodüksiyonu,
2: her alandan.
1: İşte bunların arasında Büyük Ev Abluka'da albümleri ve konserleri, yine aynı şekilde Mabel Matiz, Mert Demir, Can Güngör, Nil İpek, çok çok fazla isimle bugüne kadar zaten çalıştığı için herhalde o da sanatçıdaki var olan şeyi ortaya çıkartmaya odaklanıyordur diye düşünüyorum anlattıklarınızdan da yola çıkarak.
3: Evet.
2: Bence onun da duruşuyla da alakalı. Yani durduğu yerde bunu sağlıyor. Hani bakış açısı, müziğe nasıl baktığı. Bence hani arkadaşlık ilişkisinde de böyle.
3: Ya da kendi müziğinde de mesela ben kalbimde de hani bir janraların içine sığmaması. Hani onu daha öyle akışkan, geçişken tam olarak tanımlayamadığın ama orada o groove'u hissettiğin bir yerde tutmasını yani kendi müziğinde gördüğümüz gibi bence bizim şarkılarımızda da görüyor ve hissediyoruz.
1: Yine bir devamlık da var aslında Ses Deposu'nun işlerinde. Dokun Bang albümünden bir parçayla başlamıştık programa. O da İstanbul'un kaosundan ilham aldığını söylüyordu. Sen de Metropol'de, bu İstanbul şehrinde çeşitli yerlerde yazdığın notlardan oluştuğunu söylüyorsun şarkının.
3: Evet.
1: Bence basma senin şarkında da İstanbul'un evet. kaosu görülüyor.
2: Belki başka ülkelerinde, başka dillerinde.
1: Doğru söylüyorsun.
2: Yani başka personalarımın da gibi. O yüzden biraz kabus gibi sanırım. Çünkü hem böyle çok tanıdık bir his var, hem aslında çok tekinsiz bir his var. Ve o yolculuğun içinde böyle, bence müzik de öyle. Yani Selim'in dediği gibi hani bir sürü janra var gibi müziğin içinde. Hani sanki yine böyle sığamamakla ilgili de bir şey. Ama hani bölümler de var, birbirine geçen yerler de var. O anlamda hoş geliyor ve bence bazen dinlemesi yorucu bir şarkı. Yani iyi bir anlamda. Çünkü işte kabus gibi hissettirebiliyor. Öyle.
1: Yani çok katılamadım sana.
3: Ya, bence bütün bu söylediklerimizle beraber hani müziğin üzerine böyle teknik bir yerde konuşmak tan ziyade hani müzik bana hep şey gibi geliyor. Diğer disiplinleri kıyasla da yani o tuşa basıyorsun ve o sana akmaya başlıyor. Yani orada böyle çok daha ani ve doğrudan bir şey var. O tını, o groove, o ritim senin bir yandan maruz kaldığın bir şey gibi de bence. Hı-hı. Hani aldığında etkilenmeye başlıyorsun. Hani
1: çok hızlı.
3: Evet, çok hızlı.
1: Reaksiyon veriyor insan.
3: Evet. Hani o yüzden bütün bu işte janralar yani hani benim bilmediğim bir yer den de bu akışın yani bunu tam olarak tanımlayamamaktan da hoşlanıyorum aslında. Şu anda da hani belki zaten tanımlayabilecek bir altyapı da olmamak da bir şeyleri sağlıyor tabii ama yani onun durduğu yerde de o akan şeye böyle 5 kişi oturup o ne kaydettiğini basıp dinlediğinde orada bir ortaklık kuruyorsun bence yani o sana doğru akan şeyde biraz öyle hissediyorum.
2: Bence konserlerde de az önce konuştuğumuz hani canlıda olan şey de o. Yani kitleyi bir şekilde yani ortak bir his olabiliyor bazen. Tabii ki herkes farklı bir şeyle geliyor ve öyle dinliyor veya o başka bir halde ama sanki o hep birlikte işte zıplamak, hep birlikte bilmiyorum üzülmek, hüzünlenmek ya da hep birlikte mutlu olmak, heyecanlanmak. Yani orada böyle gerçekten ani ve böyle etkilen, hızlı etkileyen bir şey var müzikte. Sanırım hani sahne yani tiyatroda olan farklı olan bir şey olarak söyleyebilirim.
1: Aslında hem performans sanatlarında hem müzikte, konserlerde her şey belli bir zaman ve mekanda gelişiyor ve belli sayıda insan ona şahitlik ediyor. Ama bir şarkıyı kayıt altına aldığınızda artık sevabıyla, günahıyla, hatasıyla, tüm hisleriyle onun geri dönüşü yok. Bu aslında sizin çok sevdiğiniz bir şey. Ne hissettiriyor bu size? Sanki tüm anlattıklarınızdan canlı performans her zaman kayda tercih ediyorsunuz gibi de hissediyorum bir yandan.
3: Hem evet, ben kendi adıma yani canlı performans tercih ettiğimi hissediyorum. Oradaki ateş hep beni daha çok çağıran bir yangın gibi ama bir yandan tabii ki o şimdi kayıt aldığında yaptığım çalışma ve session yani bunu şimdi bu şarkılar üzerinden konuştuğumda da işte az önce bahsettiğimiz her şeyle birlikte o şarkı ortaya çıkabiliyor. O yüzden tabii ki o alanda da yani hani yayınlanması aşamasından bahsetmiyorum ki bu arada şarkım yayınlandığında çok rahatladım da yani bir rahatlama hissi
1: benden
3: de geldi.
1: Çıktı hissi.
3: Evet hani artık orada.
2: Evet
3: ve,
2: ya bir yerlerde şu an evet, ve gerçekten dediğin gibi birileri dinleyecek, dinliyor.
3: Evet ve şimdi bir sonrakiye başlayabilir hemen ve o da gelebilir. Hani böyle bir aslında bir şeyi yayınlamakla da şu ilgili şu an öyle hissediyorum yani. Bence olay onu devam ettirmek gibi geliyor yani ki aslında ben de biraz kendi şu an o senin yani az önce konuştuğumuz sorduğun sorularda da öyle hissediyorum. Ben de yaptıkça anlayacağım yani böyle belki bir 5 şarkı olacak ve sonra benim için de dinleyen için de o bir şey daha çok bir şey anlam ifade etmeye başlayacak. O yüzden yani yayınlamak bu anlamda hem bir arşiv açısından çok kıymetli onun orada duruyor olması hem işte evet. insanların her yerde dinliyor olabilme hali. Ama ben evet hala yani canlı performans böyle
1: asıl olan benim için.
3: Yani dediğim gibi tadından yenmiyor o gibi.
1: Ama kayıtlı üretiminde yeni yeni tadına vardığınız bir dönem galiba sizin için.
2: Evet, o bence çünkü bir sonucu görmekle de alakalı. Yani o bir şey yapıyorsun ve bir şey oluyor, evet. Ve hani bence o da değerli. Çünkü dediğin gibi hem arşiv oluyor hem başkalarının başka bir yerlerde, hani sadece işte sahne üzerindeyken değil, başka bir yerde dinlediğinde belki başka bir his uyandıracak ya da belki başka bir ilham verecek ya da
1: başka bir zaman ve mekanda dinleme şansı da veriyorsunuz, evet. Aslında aynı zamanda dinleyiciye.
3: Evet, yani sanki şimdi böyle konuşuyor, yani birinden birini seçmek gibi değil de ikisini de özgürce yapabilmek. Hı-hı. Aslında.
2: Ve denemek.
1: Ve yanılmak.
2: Ve yanılmak.
1: Peki, Seyba'nın Kava Biz şarkısı 19 Eylül'de Bandcamp'te yayınlandı. 1 Ekim'de de bazı dijital platformlarda diye paylaşmışsın. Spotify'da yok mu senin şarkında?
2: Benimki de yok, evet.
1: Mini,
2: evet.
1: Jack'ın Neden Burası şarkısı da yine 14 Eylül'de ilk önce Bandcamp üzerinden yayınlanıyor. 24 Eylül'de de Spotify hariç tüm dijital platformlardaki yerini almış.
3: Evet.
1: Burada bir tercih var. Geçen hafta da Break konuğumdu ve Alev Apartmanı albümünü ilk önce bir ay boyunca sadece Bandcamp üzerinden dinlemeyi açtı. Sonrasında tüm dijital platformlara koydu o. Siz ama sonrasında da aslında Spotify'a koymuyorsunuz ve ilk önce bir Bandcamp tercihi var. Çok kısa vaktimiz var ama neden olduğunu çok merak ediyorum. Bunu konuşmadan gitmeyelim.
2: Yani
1: sonrasında tüm dijital platformlara koydu o. Siz ama sonrasında da aslında Spotify'a koymuyorsunuz ve ilk önce bir Bandcamp tercihi var. Çok kısa vaktimiz var ama neden olduğunu çok merak ediyorum. Bunu konuşmadan gitmeyelim.
2: Yani aslında Bandcamp'te yayınlanıyor.

0: Ben öyle düşünüyorum. Hani evet, onlar harika ve Spotify başka gibi değil. Bence onlar da o kapitalizmin içinde, yani onlar da dahil aslında o yapmak
1: Sisteme.
0: istemediğim sisteme. Ama işte Spotify'da hani biraz kişisel bir tercih. Biz ikimiz de yakın bir zamanda kullanmayı bıraktık. Hem tekel olduğu için, yani öyle bir
1: İmajı var.
0: imajı
1: Evet, kişisel
0: var.
1: olarak da kullanmıyoruz. Bir de yani bilmiyorum, bir yandan böyle siyah veya beyaz olarak ayırmak bazen zor olabiliyor ve bütün bu hani böyle bir sanatçı olarak bir şeyi yüklenmek ve bir sorumluluğun altında ezilmek gibi de olsun istemediğimi fark ettim bazen. O yüzden bazı gri alanlar açılıyor sanki bu kararları ve tercihleri verirken.
0: Ama bu da bir denemedir.
1: Evet, bence de öyle.
0: Evet ya, çünkü ya hep ya hiç gibi olacaktı o zaman ve bu da dediğin gibi bir baskı oluşturuyor. Dinlenme alanlarını kısıtlıyor, ama biz aslında hani az önce konuştuğumuz gibi başka insanlara ulaşmasını da, hani kendi adıma ben de çok isterim yani. İşte ne bileyim, Arap dinleyicilerin, mesela Arapça konuşan dinleyiciler de dinleyebilsin Bandcamp, çünkü o anlamda gerçekten daha maalesef tanınan bir platform değil.
1: Evet,
0: O yüzden
1: alışkanlığı daha az insanlarda.
0: Avrupa'da daha
1: Evet.
0: yoğun kullanılıyor. Evet. O yüzden bence orada kendi, hani daha kişisel bir tercih
1: Bilmem,
0: oldu.
1: belki bir konuda böyle öncülük etmek ve çok büyük sorumluluk almak olarak değil de, Breck'le de konuştuk. O da dedi ki ben bir deney yaptım.
0: Evet.
1: Çünkü benim şu konularda dertlerim var. Müzisyenlerin emeğinin karşılığını daha iyi şartlarda alması konusunda bir derdim varsa, bu konuda ne yapabilirim diye bir deneme yapabilirim yani.
0: Evet.
1: Bu kadar basit de bakılabilir belki.
0: Kesinlikle yani, belki zaten sonrasında başka bir şey düşüneceğiz. Başka bir şekilde yani karşımıza başka bir şey çıkacak yollarımız da, hani o yüzden aslında bu şu anlık bir tercih ve sonrasında belki değişebilir. Anki
1: Göreceğiz ve
0: anlamda, evet.
1: sonraki üretimlerinizi de göreceğiz. Artık gitmemiz lazım. Sizinle
0: Evet.
1: tanıştığıma çok mutlu oldum.
0: Biz de
1: İnanılmaz
0: öyle.
1: zihnim açıldı.
0: Valla
1: Harika bir
0: çok
1: pazartesi akşamı
0: teşekkürler
1: oldu. bizi davet ettiğin için. Sana da,
0: Evet, çok
1: Alper'ine
0: sevindik.
1: de, doktora çok selam doktor. İyi ki varsın.
0: Yana da selam.
1: Yana selam.
0: Avluya selam.
1: Avluya da çok selam. Sen olarak Deniz Göktaş'a çok selam.
0: Evet.
1: Karatepe'nin
0: Esinlikle.
1: asi çocuğu
0: Geçmiş
1: talih
0: olsun.
1: oldu.
0: Gelmeden
1: Geçmiş
0: süper bir
1: olsun.
0: haber oldu bizim için.
1: Yani bir de şu zamana kadar 88 gündür gösterdiği tavır çok ilham vericiydi. Bütün bu artan baskı ve korku politikasının altındayken böyle başka bir tavrın ve duruşun bir milim geri gitmeden sergilenebiliyor olması çok güzel. Umarım daha çok görebilir ve yapabiliriz bunu. Çok teşekkürler Deniz.
0: Teşekkürler Deniz.
1: Siz de çok ilham veren sanatçılarsınız. Biz de sizden çok etkileneceğiz bence giderek. Bundan sonra da daha fazla. Solo üretimlerinizin devamını bekliyoruz efendim. Sizi tekrar tekrar buraya bekliyoruz. Seyiba ve Minijaka, teşekkür ederiz. Onların şarkıları Kava Biz ve Neden Burası, Spotify hariç tüm dijital platformlarda. Gelecek hafta görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Evet.
1: Harekete kimse
0: Mani
1: mani olamaz.
0: olamaz.

Sonsuz çilek tarlaları. Güncel sahneden söyleşiler. Hazırlayan ve sunan Tuğçe Yapıcı.

Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.

0: Reklamlar.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?

0: çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
1: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklamlar bitti.

İyi akşamlar sevgili radyo severler. Apaçık Radyo burası. Programımız Vertigo'nun yeni bir bölümü başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Yeni yayın döneminin bu ilk Vertigo'sunda tamamı bu sene içinde müzikseverlerle buluşmuş çalışmalara yer vereceğim. Bunun ilk örneği de pek sevdiğimiz Kurt Wagner projesi Lamb Chop'tan geldi. 4 yıllık bir aradan sonra ekip Punching the Clown adıyla yeni bir stüdyo yayımladı. Albümden Kurt Wagner ve 2021 yılından beri beraber çalıştığı gitarist Andrew Broder ortak bestesi The New World Wave ile sizlere merhaba dedik. Sırada programda ilk kez yer vereceğimiz iki harika müzisyen var. İlk olarak Avustralyalı şarkıcı, besteci ve aktrist Grace Cummings konuğumuz olacak. 2019 yılından beri müzik üreten Cummings'i geçen ay gün yüzü gören 4. stüdyosu Blood Horse'tan bir çalışmada dinliyoruz. I'm Not Crazy.

Ağustos ayında müzikseverlerle buluşan 3 albümden parçalar dinledik. Lamb Chop ve Grace Cummings'in ardından bir süredir yer vermek istediğim, ancak yeni albüm vesilesiyle bunu başarabildiğim Amerikalı şarkıcı ve besteci Laura Veirs Vertigo'ya konuk oldu. Veirs'in yazdığı, çaldığı, kaydettiği, aranje ettiği ve prodüktörlüğünü üstlendiği Temple Songs stüdyosundan bizlere ulaşan çalışması Pulse adını taşıyor. Genç grupların içinde en sevdiklerimden, dolayısıyla da programa en çok konuk aldıklarımdan biri Brighton'lı Opus King ile devam edeceğiz. Gruptan dinleyeceğimiz I Have To Shine My Sunday Shoes parçası Temmuz sonunda yayınlanan grubun ilk stüdyosu The Sweet Goodbye'da bulunuyor. Sonrasında akşamın tek cover parçası gelecek.

Henüz biten çalışma kıymetli müzisyen Todd A'in Kapşıt Kap sonrası grubu Firewater'dan geldi. 2012 yılından beri sessiz kalan Firewater 10 gün önce az önce biten çalışmayı yayınladı. Orijinali 1979 tarihli bir Talking Heads parçası olan Life During Wartime grubun yeni stüdyosunda bir habercisi sanırım. Firewater'dan önce ise Opus King bir kez daha Vertigo'daydı. 2026 yılında müzikseverlerle buluşmuş çalışmalara kulak vermeye devam ediyoruz. 4 yıllık suskunluklarını bozan bir başka ekip de New Yorklu Interpol oldu. Grup Ağustos sonu This Mirror Weighs a Ton albümünü yayınladı. Albümden seçtiğim Bird and the Serpent parçası ile sırayı Interpol alıyor.

Interpol'dü biten parçamızın sahipleri. Şimdi biraz konfor alanımızın dışına çıkıp tekinsiz sulara dalacağız. Programımıza ilk defa konuk alacağımız ekipler var sırada. Bunların ilki Austinli müzisyen Hoxie, bir proje aslında. Geçen ay sonunda müzikseverlerin beğenisine sunulan Ghost We Keep stüdyosundan bizlere ulaşacak Hoxie parçası A Ride with the Four Horsemen in 1888 adını taşıyor.

Müzikal sınırları zorlayan, farklı yaklaşıma sahip iki çalışma dinledik peşi sıra. Önce Amerikalı sanatçı Hoxie, Vertigo'ya merhaba dedi. Ardından ise kendilerini kıyamet sonrası döneme ait hayali folk müzik olarak betimleyen deneysel ekip Akçamel'i ilk kez konuk aldık programımıza. Ekibi Spiritually Unemployed stüdyosunda bulunan Dreams of a Dead Dreamer parçasında ağırladık. Bu yılın yepyeni çalışmalarına ayırdığımız bu haftaki programımızda son çeyreğe bu kez çok sevdiğimiz iki köklü grupla giriyoruz. Önce Amerikalı ekip Dinosaur Jr. Tam bir ay önce gün yüzü gördü grubun 13. stüdyosu There Near orijinal kadro ile. Grubun aynı zamanda eski sounduna döndüğü başarılı bir albüm bence. Bu akşam için seçtiğim parça Gone Off ile Dinosaur Jr. Vertigo'da.

Biten çalışma Shoegaze'in en önemli topluluklarından biri olan Swerve Driver'a aitti. Ekip, Ekim ayında olağanüstü ilk albümleri Raze'in 35. yılı münasebetiyle The Raze Demos adıyla eski parçaların demo versiyonunu yayınlayacak. Bu albümden sızan parçalardan biri olan dinlediğimiz Float parçası da grubun 1991 çıkışlı Sand Blasted EP'sinde bulunuyor. Swerve Driver'dan önce ise yepyeni bir Dinosaur Jr. parçası ile aslında yine eskilere gitmiştik. Böylelikle biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Son bir parçayla veda edeceğiz bu akşamlık. Her zaman olduğu gibi destekçilerimize, dinleyicilerimize, radyomuza gönül ve emek veren herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Keyifli bir yeni yayın dönemi diliyorum. Zamanımız yettiğince 11 parçalık bir Yeni Çıkanlar programı yapmaya çalıştım bu akşam. Sanıyorum 2 hafta sonra bu seriye devam ederim. Yer veremediğim çok sayıda çalışma var daha. Akşamın son konuğu yeni kadrosu ile ilk albümlerini yayınlayan 1990'lardan beri metal dünyasının en gözde gruplarından biri olan Sleep olacak. Grubu kuran gitarist Matt Pike artık yok. Ondan bildiğimiz Al Cisneros yanına Melvins'in bateristi Dale Clover'ı da alarak Memphis Fears adıyla yepyeni bir albümle metalcileri sevindirdi. Müziğin biraz OM'a yaklaştığını belirtmek sanırım yanlış olmaz. Albümü açan parça Vertigo'yu kapayacak. Önümüzdeki hafta yeni bir Vertigo'da bir arada olmak dileğiyle sağlıkla ve dayanışmayla kalın. Son söz Sleep grubunun parçamız Have Space Sweet Will Travel.

0: Reklamlar.
1: Okullar açılıyor. Yeni defterler, renkli kalemler ve yepyeni başlangıçlar çocuklarımızı bekliyor. Güvenli bir yolculukla haydi okul alışverişine. Okul alışverişinde ürünlerin görünüşü kadar güvenilir olması da önemlidir. Çocuğunuz için ürün seçerken ürünün yalnızca görünüşüne değil, etiketine de bakın. Ambalaj üzerindeki bilgileri kontrol edin. İmalatçısı veya ithalatçısı belli olan, gerekli uyarı ve işaretleri taşıyan ürünleri tercih edin. Okul alışverişinizi güvenilir satış noktalarından yapın. Olası ürün değişimleri ve haklarınızın korunması için alışveriş belgenizi almayı unutmayın. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği bilinçli tercihlerimizle korunur. İmalatçısı, ithalatçısı ve zorunlu uyarı ve işaretleri bulunmayan ürünler risk taşıyabilir. Bu ürünleri tercih etmeyin. Sağlığınızı ve sevdiklerinizi riske atmayın. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
0: Reklamlar bitti.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

İyi akşamlar. Apaçık Radyo, Ahtapot'un Bahçesi. Canlı yayındayız. Koltukçular çıkmazı. Stüdyoda, masada, yağmurlu bir gün, yağmurlu bir dün, yağmurlu bir hafta. Evet, Jim'le başladık. Jim Barron ya da uzun ismiyle, sahne ismiyle Jim. Yeni çıkan, Eylül'de çıkan albümü Curious Case of Accidents'tan geldi. Ve burada Posthumous Love adlı bir arkadaşına da gönderme yaptı. Yani yakın zamanda kaybetti. Bir arkadaşına da iki parça yazıyor ve yorumluyor. Bu da onlardan biriydi. Daniel Moore arkadaşı imiş. Evet. Ahtapot'un Bahçesi yeni yayın dönemi. Bu arada 65. yayın dönemi Apaçık Radyo'nun. Ve Ahtapot'un Bahçesi bir böyle bir girizgah yapmakta fayda var. Her dönem yapmıyorum gerçi ama herhalde bir 3-5 senedir de ilk defa söylüyor olabilirim ama Ahtapot'un Bahçesi Octopus's Garden'dan mülhem. Yani bir Beatles parçası, George Harrison bestesi olan bir Beatles parçasından mülhem bir isim var. Çünkü bu Beatles'ın zor zamanlarında Harrison'da bir ufak şeyle, teknesiyle ama hakikaten kayık, yani mütevazi bir tekneden bahsediyoruz. Onunla suyla, denizle şeyi bilinir zaten. Ya yani tabiatla daha doğrusu münasebeti, iyi münasebeti. Ve ahtapotları izlerken onların kendi kendine oluşturdukları o habitat, ki o malum hani şu yakın zamanlarda 3-5 sene önce de çıkan bu ahtapot belgeselinden de hatırlarsınız seyredenler. Kendine bir habitat, bir bahçe, bir şey kuruyor ve oradan esinlenerek Octopus's Garden'ı yazıyor. Bu programın da dayandığı, isminin dayandığı, sevgili Cüneyt Cebenoy'un çekip çıkarttığı Harrison Ford'dan ve onun da deniz, Harrison Ford beni andı, George Harrison'dan. Ve Cüneyt'in de denize düşkünlüğü malum, bilenler bilir. Dolayısıyla 20-25 sene önce bu program Ahtapot'un Bahçesi olarak dönüştü Cüneyt'le beraber. Ve işte 20 senedir ben bunu müstakil olarak yapıyorum, Ahtapot'un Bahçesi'ni. Fakat bu bahçeyi herhalde bazen bazı şeylerin zamanı geliyor. Biraz böyle kalabalıklaştırmak fena olmaz diye düşünüyordum ki Necati Tüfeng'in bu yaz ortalarındaki önerisi söz konusu oldu. Ve dolayısıyla geçen hafta zaten Necati Tüfeng'i Ahtapot'un Bahçesi'nde mikrofonda dinlediniz ilk programıyla. Ve bundan sonra da her ay bir saat Necati Tüfeng'e teslim edilecek Ahtapot'un Bahçesi'nde. Bir diğer konu da yine her ayın bir saati de Erdem Ceylan, ki hani hem müzik takip edenler, konserlere gidenler aşinadır. Erdem, ki yani benim şimdiye kadar çok konser takip eden gördüm. Ben de fena bir konser izleyicisi değildim. Bir tavsadığını söyleyebilirim 3-5 senedir ama. Fakat Erdem kadar tutkulu ve seçici demeyeceğim ama hakikaten yani hani her kulvarda seyredip hakkını veren bir müziksever az bulunur. Dünyada az bulunur. Sevgili Erdem Ceylan da kah sahadan diyelim biz ona, sahneden, ki her zaman öyle olmayabilir. Yani şeyde, şehrimizde veya yakınımızda veya uzak bir yerden bir saati alacak Ahtapot'un Bahçesi içerisinde her ay. Dolayısıyla böyle bir çoğalan bir program formatından bahsediyoruz. 65. yayın dönemi itibariyle Ahtapot'un Bahçesi bu pazartesi günü saat 22-23 arasındaki pasajda. Evet, şimdi Jim'i dinledik ve bu girizgahı da yaptıktan sonra şimdi bir parça parça çıkan, aslında bir kolaborasyon diyelim ama aslında Marius Salspura'nın bir projesi bu. Marius Salspura, Chopin'in, Frédéric Chopin'in klasik eserlerini piyano kullanmadan
tekrar yorumluyor. Bu ilginç bir proje mi demeli, bir tür şey mi, performans bilmiyorum ama lo-fi enstrümanlar ve tamamıyla bir avantgard düzlemde Chopin'in eserlerini muhtelif müzisyenlerle beraber peyderpey yayınlıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Raindrop, yağmur damlası, prelüdü ve bu hangi prelüt? Opus 28, No. 15 Chopin'in ve burada Lee Ronaldo var. Bu da böyle futbolcu gibi telaffuz ediyor olabilirim. Kusura bakma. Ronaldo. Sonic Youth diyelim. Hadi devamında. John Steiner var. Beatles ve Helmet'tan bilirsiniz. Ve malum zaten işin hamisi olan Marius Sasspura var. Evet, bu albüm, bu parçayla, bu Chopin'in, Frédéric Chopin'in Prelude 28, Opus 28, 15 numaralı prelüdüyle devam edelim programa. Buyurunuz.

Evet, bir Frédéric Chopin yorumu mu demeli? Bence tam bir dekonstrüksiyon. Prelude, Raindrop prelüdü. Evet, bir Frédéric Chopin dekonstrüksiyon ve Lee Ranaldo'nun gitarı, Steiner'ın davulları. Bir Maurice Saizpura projesi niyeti diyelim. Evet, buradan şimdi Beck 15. albümü Beck'in ve ara veriyor epeydir. Yani epeydir derken son çıkan 3-4 albümlerin araları aralık, açık yani. Ama bu onun ne kadar iyi bir müzisyen olduğunu elbette değiştirmiyor. Nigel Godrich burada prodüktör, yeni 15. albümde, stüdyo albümünde. Upright basslarda Stanley Clark var. Stanley Clark ahbabı da bir taraftan. Beck'in In the Night dinleyeceğimiz parça aynı zamanda albümün de ilk, ne derler, ilk parçası olarak da lanse edildi. Right Lansamp albümün ismi. Bu arada müzik videosu, çok güzel bir müzik videosu var. Onlar da çok meraklı, malum böyle bir aileden sanatçı zaten. Hem plastik sanatçı hem işte fluxusçu bir anne falan filan. Dolayısıyla meraklı bu plastik sanatlara, görsel sanatlara. Beck, Denis Lavant, efsane de aktör bu, Fransız aktör Denis Lavant. Bu müzik videosunda, bu parçanın müzik videosunu tavsiye ederim. Oynuyor zaten, tek o var. Güzel bir video. In the Night, evet, bekle.

Evet, Beck'in yeni albümü In The Night geldi oradan, Right Lansam'dan. Şimdi 1900, aslında bu biraz 60'lara gideceğiz, böyle birkaç parçada. Bu da onlardan biri. Hoover olarak bilinen ama Wills David Hoover, Nashville'li, Nashville kökenli. Willie Nelson gibi country ve işte geleneksel Amerikan müziği yapan müzisyenlerle bir teması var. Yennings'le de, Waylon Jennings'le de. Fakat biraz da küskün 60'lardan. Bir tür country'nin de bu aykırı, biraz hani küskün ya da asi diye tabir edilen bir damarına damarını temsil ediyor. Ama böyle uzun uzadıya bir şey yok ki, İngiltere'de, Britanya'da da bunun böyle bir takım progresif kanatta örneklerini biliyoruz. Böyle bir süre sonra küsüp ya da neyse, her neyse, belki de başka nedenlerle bu gündelik hayattan ve müzik endüstrisinden, müzik dünyasından ve hatta müzik yapmaktan vazgeçenlerden. Bu da onlardan biri. Hoover da onlardan biri. Tekrar gündeme gelmesi aslında yakın bir zaman. Yani bir süredir işte böyle dipte gezerseniz, bazı plak şirketleri üzerinden iz sürerseniz yakalayabileceğiniz bir şahsiyet olmakla beraber, Ağustos 2026'da, yani bundan birkaç ay önce aramızdan ayrılınca, bu dünyadan göçünce daha çok görünür oldu ve kayıtları bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Ki 1970'lerin ortasında, ki biz 60'larından bir parça dinleyeceğiz ikinci yarısından, 70'lerde bir tür aslında inziva değil, böyle bir kenara çekiliyor. Hatta bir ormanda bir inzivaya çekiliyor. Bir aşıkların arasında zaman zaman yaşadığı ve rastlandığı söyleniyor. Hayatını kazanmak için profesyonel kumarbazlık yaptığı ve barmenlik yaptığına dair de bir takım söylentiler ve bilgiler var. Sadece söylenti olamaz muhtemelen. Ama yani popüler dünyayla da, popüler müzik endüstrisiyle de belki de kendi rızasıyla değil ama bir teması da Tina Turner üzerinden var. Çünkü Tina Turner'ın Freedom to Stay, ki böyle bir dipten sakin Tina Turner parçalarından biridir o külliyatın içerisinde. Freedom to Stay'in sahibi, parçanın sahibi David Hoover, ki kendisi de onu söylüyor. Hatta vakit olsa o parçayı da çalarım ama olmadı. Daha sonraki zamanlarda çalarız. Bugün biraz çenem düştü, anlaşılan fazla konuşuyorum. Absolute Zero, Hoover'dan dinleyeceğimiz parça, böyle tatlı tatlı şahane bir parçadır. Ağır da bir parça bu arada. Buyurunuz.

Evet, Hoover. Absolute Zero dinlediğimiz parçaydı. Evet, bir parçayı daha sonraya bırakalım. Vaktimiz yok. Şimdi gene 60'lardayız. Bu kez Catherine Ribeiro çalacağız. Catherine Ribeiro da yani bu, özellikle bu Peaks albümü çok şey bir albüm. Ne derler? Hani bulması, şusu busu, artık tabii dünyamızda böyle bir şey söyleyemeyiz ama cismi olarak söyleyebiliriz. Fakat onu da herhalde söyleyemeyiz. Çünkü dijital dünyanın dikkat çektiği bazı plaklar tekrar basıma girdi. Bu da onlardan bir tanesi. Catherine Ribeiro da Fransız bir müzisyen diyebiliriz. Fransız kökenli olmasa da. Ve 2024'te o da, bundan işte 2 sene önce, gene bir, o da bir Ağustos ayında, aynı Hoover gibi, ondan 2 sene evvel Ağustos ayında aramızdan ayrılıyor, bu dünyadan ayrılıyor, 82 yaşında ve kült bir figür, bir kadın sesi, bilhassa Kim Gordon onu yere göğe koyamıyor. Marissa Nadler da denk geldikçe ondan bahsediyor, hem müzikal olarak hem de vokal tekniği itibariyle. Ama Kim Gordon özellikle sesine hayran. Bunu birkaç yerde zaten bahsediyor. Catherine Ribeiro ve Alps, yani Alpler üzerine Mule ile beraber, Patrice Mule ile beraber kurdukları bir progresif, psikodelik şey var. O dünya, en azından o Avrupa psikodeliği, Fransa ve kıta Avrupası'nın içerisinde dolaşırken zaten rastlarsınız ya da zaten biliyorsunuzdur. Folk rock olarak gözükse de avantgarde o psikodelik damarı çok daha kuvvetli. Şimdi bu dinleyeceğimiz parça Tom Peaks albümünde ismini taşıyan böyle alamet farikası diyebiliriz ama özellikle sesi itibariyle Catherine Ribeiro'nun burada epey dikkat çekici ve iyi bir temsil olduğunu düşünüyorum. Parça yavaş yavaş giriyor ama böyle o parçanın sizi hazırlamasına böyle volüm veya kulaklık sesini biraz arttırmakta fayda var. Çünkü böyle çok sakin sakin girip oradan fading yapan bir parça. Ve o hakikaten o sizi daha sonraki o güzergahına hazırlamasına müsaade etmek açısından da o girişi, o girizgaha tanık olmak iyi bir şey. Ondan sonra çok tatlı bir Hammond, malum o şey, ne derler, atmosferik dönemine dair de olan o Hammond'la Catherine'in şahane sesi hop diye geliyor. Evet, buyurunuz. Uzunca da bir parça, 15 dakika sürecek. Burada başladı zaten.

Evet, Catching Rebecca ve Alpler. Evet, dediğimiz parça. Dinleye geldiğimiz parça. Nakarite de yok. Sürekli tekrar eden dizelerden oluşuyor ama bir tür aslında marş gibi de progresif avantgard tabi sesiyle Catching Rebecca'nın biterken birkaç şey söylemek istersen ama çeşitli parçalara dair net gördüğü için haykırana selam olsun. Hasta zihinlerimize, paramparça yüreklerimize selam olsun. Yozlaşmış nesillerimize selam olsun. Sefaletin o büyük karmaşasına selam olsun. Başını beton duvarlara vura vura arayışını sürdürene selam olsun. Aç insanın öfkesine selam olsun. Elleriyle çalışana selam olsun. Bize hep en iyisini sunan ve kim olursa olsun her insanın muhtaç olduğu bu doğaya selam olsun. Her yaşama selam ve saygı olsun. Ateşin büyüsüne selam olsun. Şafağın söküşüne ve gecenin çöküşüne selam olsun. Sonsuz ufuklara doğru yolları açlayana selam olsun. Nehirlere, denizlere, okyanuslara selam olsun. Mazotla parıldayan balıklar doğuran annem sana selam olsun. Çocuklarının yanında o acılı gülümsemesi solup giden ve nihayet halimizde olmayan hayatı boyunca daha güzel günleri bekleyecek didinip durana selam olsun. Atlaya atlaya okudum uzunca bir güfte metin şarkı sözü. P. Catherine Ribeiro ve Alpler. Evet. Sürenin de sonuna geldik. O zaman şimdi ilk sonra bunu da dediğim en makul süreli kalan zaman için çalabileceğim parça. Gene Hoover'ın biraz önce bahsettiğim Freedom to Stay, Tina Turner'ın da yıllar sonra yorumladığı. Onunla da bitirmiş olalım. İyi haftalar, iyi bir dönem olsun radyo içinde. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.

Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.

0: Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Şehrin caz hali başlıyor. 36. Akbank Caz Festivali 26 Eylül 11 Ekim tarihleri arasında. Biletler Bilet X'te. Detaylı bilgi akbanksanat.com'da.
1: Reklamlar bitti.

Apaçık Radyo. Ay Palas. Hazırlayan ve sunan Tolga Yağlı.

0: Evet, Apaçık Radyo'da Rakonrak isimli programda tekrar karşınızdayız ve ben Ömer Şahin.
1: Ben Cemil Topuzlu, Michael Bormann Jerry Tart'la girdik. Michael Bormann yani herhalde işte benle yaşıtmış arkadaş. Ben de ona baktım, 60'ız ikimiz de. 66 doğumlu ki adam. Yani gerçekten herhalde melodik hard rock'ın en iyi vokalleri arasında, özellikle şeyden, Avrupa'dan çıkmış en iyi vokalleri arasında. J.D. Tart dönemi, yani 1994'ten 2004'e kadar olan dönemdeki çıkardıkları işte 6 albüm J.D. Tart'ın en iyileri, en iyi albümleri arasındadır. Daha sonra Michael Bormann çıkıyor. Kendi ismiyle Michael Bormann projesine odaklanıyor. 2010'a kadar ona devam ediyor. Fakat anladığım kadarıyla çok da ilgi görmeyince işte daha değişik projeler, işte ne yapabilirim? Hem işte bu tarzda iyiyim ama kendi solo projemde o kadar iyi gitmedi. İşte J.D. Tart'la zaten çok ünlüydüm. Birkaç tane başka projeye gireyim. Çünkü şimdi Avrupa'da da bunu hep söylüyoruz bu programda. Müzisyenlerin birbirleriyle müzik dışında da özel hayatta da iletişimleri var. Yani bu hepsi çok yakın arkadaş.
0: Evet.
1: Bu nedenle bu adam rahatlıkla gidip işte çok iyi bir gitarist veyahut da atıyorum başka bir klavyeciyle bambaşka bir proje yapabiliyor. Çünkü bunlar özel vokaller oldukları için elle tut, yani çok tutulan adamlar. İşte Silent Force diye bir grup kuruyor. Bunlar hep böyle bir iki albümlük gruplar. Ondan sonra bakıyor olmadı. Benim bu ismim J.D. Tart'ta tanınıyorum. Ben gideyim bunu J.D. Tart yapmayayım da J.D. Hard yapayım. Hard, kalp, hard'ı sert hard'a döndüreyim. Ve Michael Bormann's J.D. Tart olarak yoluma devam edeyim. Hem J.D. Tart'tan kendimi hatırlatayım. Hem de yani J.D. Tart'la ünlendiğim müzik türünü devam ettireyim. İşte bu acayip şey, kulağa hoş gelen melodiler.
0: Yani güçlü, eleği müziği bu tabii şey.
1: Tabii. Yani şey. Onun için bu bir şey, Bormann's J.D. Tart projesiyle işte 2020'li yıllarda.
0: Ama sesi gitmemiş mi?
1: Yok tabii. Yani Ömer 60 ve böyle bir bu kadar geniş range'de kullandın mı sesini? Yani örneğin bak, hep gülmüşümdür. Dream Theater'ın James Labrie. İşte veyahut da Manowar'ın Joey DiMaio. Ay, Joey DiMaio basçı, özür dilerim. Eric Adams. Çok özür dilerim. Yani, arada giriyoruz, böyle değişik şeyler atıyor. Bunların hepsinin sesi çok ciddi bir şekilde bozuldu. Hep evet. Böyle bir efsane var arkalarında. İşte ay gitmiş de şey yemiş de zehirli istiridye yemiş de.
0: Onu. Öyle bir şey var mıymış?
1: Vallahi böyle hikayeler anlatılıyor duruyor işte. Şey için, James Labrie için işte şey. Yok ya kardeşim, adam 1990'ların başından beri.
0: Ne kadar deli, söyleyeceksin o range'de değil mi?
1: Aynen, kadar deli ya. Gibi turluyorsun.
0: Ben ama yapıyorsun. Hep şeyi söylüyorum zaten. Bon Jovi de öyleydi. Aynen. Abi sen öyle bir albüm yaptın ki. Evet. Oğlum 20'li yaşındaydın, yaptın. Bunun evet. 50'si var, 60'ı var. Nasıl evet. söyleyeceksin bunları? Hiç söyleyeyim. Fütursuzca kullandın sen range'ini ve sesini. Evet. Evet. 50 yaşına geldiğinde yaşıyorsan, şarkı söylüyorsan nasıl söyleyeceğim bunu? Söyleyemiyorsun işte. Gitti yani. Çünkü... O 20 tabii. yaşında söylediğin gibi nasıl söyleyeceksin onu? Söyleyemez. Bu kadar genişi yani.
1: Aynen. Hayır, bir de çok da iyiler yani.
0: Evet.
1: Dediğin gibi bir de çok
0: iyiler. Şimdi de oturup çok... ağlıyorlar tabii. Biz bunları nasıl söyleyemiyor? Söyleyemezsin yani.
1: Söyleyemez.
0: Ses de canlı bir şey yani. Evet. Ölüyor. Yani seninle sonsuza kadar kalmıyor.
1: Şey, bir kas dediğin gibi, sen onu güzel söylersin yani, ses bir kastır.
0: Evet.
1: Yani özür dilerim, pörsüyoruz yani insan olarak, yani 40'ımızda 30'umuzda bile değiliz, 60'ımıza geldik mi ki bu adam da 60'ına gelmiş. O açıdan dediğin gibi seste bir şey var.
0: Ama işte saygı var. Duruşu niteliğinde çalıyoruz. Yo, normalde hani yani... Aslında radyo programında çalınacak gibi bir şey değil. Çünkü bayağı yani sesi kaybetmiş.
1: Michael Bormann bir şey çıkarırsa dediğin gibi çalmak gerekiyor. İşte bu projede devam ediyor. Kötü de bir albüm değil ya Ömer. Ben Southwest'i yani hani şey daha önceki çıkardığı Feels Like Yesterday veyahut da Power
0: ne
1: to Win.
0: Ne farkı
1: var? Çok yok işte onu diyorum ya. Onun devamı olduğundan dolayı ya. Beni çok bozmuyor. Dinledim. Müzisyenlere baktım kimlerle çalışmış diye. Gitaristi değiştirmiş daha önceki albümlerden. Andreas Rippenmayer diye bir gitaristle çalışıyor. Daha flashy çalıyor bu önceki iki albümdeki gitaristine kıyasla. Ama diğer davulcu, klavyeci ve basçı aynı. Arkadaşlar dinlediğiniz şarkı Country Boy hoşunuza gidiyorsa bir şans tanıyın bu Southwest albümüne ve daha önceki iki tane Feels Like Yesterday ve Power to Win'e de. Hatta Power to Win bu albümden biraz daha iyi. Gerçekten çünkü ben Power to Win'i o dönem beğenmiştim. Power to Win'e de dinleyebilirsiniz. Michael Borman's Jaded Heart'tan. Geçelim Chakra'ya. İşte bu adamlar çok ilginç herifler. Yani İsviçre'nin çıkardığı işte Gotthard ve Crocus'tan sonra
0: abi onlar kadar ünlü olamadı ama.
1: Olamadı. Ama işte gerçekten neresinden bakarsan bak bu adamlar 2000'li yılların başı, en başı hatta 98 ilk albümleridir de bu adamların. Ya 30 yılı buldular neredeyse.
0: Değil mi? 30 yıldır şey yapıyorlar. Ben de neredeyse 30 yıldır dinliyorum. Sen de dinliyorsundur.
1: Dinliyorum ben. Birlikte. Evire çevire dinliyorum.
0: Yani hala sevsem mi, sevmesem mi? Böyle arada kalıyorum. Yani niye biliyor musun? Yani müzik çok iyi, şey iyi ama bir şey böyle anlatamadığım bir şey eksik. Değil mi? Yani çünkü sıradan mı değil mi de kalıyorum. Yani sıradan ya işte, mı olay, özel mi?
1: Olay.
0: Orada takılıyorum.
1: Bunun türevlerini dinliyoruz. Evet. Yani albümü oturup dinledin mi? Aa ne kadar güzel albüm diyorsun. Ama bir yıl sonra albümü hatırlamıyorsun bile. Ben bir tek işte 2009'daki Everest albümünü çok beğendiğimi hatırlıyorum. Yani oradan
0: evet,
1: birkaç tane şarkıyı çekip.
0: Çok iyi albümdü ama. Evet, şey Everest yani zaten... çok iyi albüm. Aynen. Evet.
1: 2013'te seninle şeyi Power Play'i beğendiğimizi hatırlıyorum. Ama o dönem hiçbir şey aynen. yoktu ortalıkta. Fazla bir şey çalamıyorduk. O nedenle Power Play'i beğendiğimizi hatırlıyorum. Yani Invincible fena değildi 2023'lük ama Just Live Loud yani gene bir doldurma albüm olmuş şu arada.
0: Evet, aynen.
1: Artık 30. yıllarını mı kutluyorlar diyelim, ne diyelim yani adamlar.
0: Doldurma albüm deme. Biraz emek verselermiş.
1: Evet, yani 3 yılda olmuş en son albümden. Ama Chakra, ne bileyim hani Avrupa'da otursam ve Chakra benim kentime gelip konser veriyor olsa giderim.
0: Gider izlerim ihtimalle. Tabii.
1: İzlerim kesin. Aynen. Aynen yani. Diyerek Chakra'nın Just Live Loud albümünden Let the Show Begin'i çalacağız. Daha sonra Airborne'a geçeceğiz.
0: Evet abi ya. Yani. Bu işte bizi ters köşe yapan evet, şey. Yani evet, yıllardır şeyimizi karşılamadı.
1: Evet.
0: İlk albümden sonra hep bir düşüşteydi ama gel gelelim şimdi öyle bir albüm çıkardılar ki vallahi ne diyeyim süper olmuş. Yani evet, acayip yani, albüm olmuş yani.
1: 7 yıl beklemenin hakkı verilmiş. Gerçekten bir çok iyi bir prodüksiyon desteği var bu adamların arkasında. Hani Nickelback için hep bunu söyleriz ya ulan adamlar deli gibi para koydular ama ne kayıt yaptılar be filan falan. Airborne'un da kaydı çok güzel.
0: Yani, çok iyi. Yani ben parçalar da çok iyi olmuş.
1: Parçalar da çok güzel yazılmış. Ya. Aynen dediğin gibi. Aceleye gelmemiş. Uzun zamandır yani böyle çok büyük bir ihtimalle çok geniş bir şeyden seçtiler bu şarkıları.
0: Değil mi? Yani 40-50 tane parça arasından seçtiler gibi geliyor bana. Çünkü bayağı
1: olabilir,
0: şey
1: olabilir.
0: Elemişler
1: evet,
0: yani.
1: 7 yıl aradan sonra. Ben şey yapıyorum Ömer birazcık Airborne'un böyle dönem dönem alıyorum. Şimdi bir çıktıkları albüm var. Yani 2007'de patladıkları diyeyim ve gerçekten çok da güzel bir destek aldılar dönem. Daha sonra bir 2010-2013 o iki tane albüm. No Gods No Glory, Black Dog Barking. Hani yarattıkları o büyük dalganın üzerinde kaydılar. Daha sonra değişmeye çalıştılar. Bu 2016
0: evet,
1: ve 2019'daki Breaking Out of Hell ve Bone Shaker'la. İşte o değişim bizim hoşumuza gitmemişti. Şimdi abi döndüler yani. 20 yıl öncesine döndüler ve Running Wild'ın türevini çıkardılar yani. Gerçekten çok iyi. Yani zaten sözlerde fazla bir şey beklemeyin. Sürekli şeyle.
0: Yok zaten. Yani.
1: Dalga geçen, evet. Eğlenen bir grup şeyi. Yani AC/DC'nin de sözleri hiçbir zaman şeydir. Bon Scott dönemindeki sözlerden sonra. Yani fazla bir şey yoktur sözlerde. Ama kardeşim müzik, vokal gerçekten yani bu tarzın hakkını veriyor. Özellikle Airborne'da. Eğer yakalayabilirsem bir turnede yakalamak isterim bunları. İlk albümün turnesindeyken şeyde yakalamıştım, Almanya'da yakalamıştım. Ve sahne şovları çok güzel, çok eğleniyorlardı. Şimdi uzun zamandır da ortalıkta olmadıklarından birikmiş bir enerji var. Turnenin çok iyi olacağı gibi bir hissiyat var. Avrupa'ya geldiklerinde belki bir artık festival mi olur, bir şey mi olur, Airborne'u yakalamak gerek diyorum. 7. albümleri, kendi isimlerini verdikleri Airborne albümden Gutsy'yi çalacağız. 3. grubumuza geçelim mi yoksa?
0: Geçelim abim.
1: Mastodon içi seni dışı beni yakar. Bir Amerikalı grup Atlanta'dan çıktılar 2000'de. Yani bu adamlar kendi türlerinin efsanesi olarak biliniyorlar. İşte Mastodon aşağı, Mastodon yukarı. Mastodon aynı Mastodon değil artık şimdi. Onu kabul edelim. Çünkü 2025'te grubun gitaristi ve neredeyse beyni diyeceğim vokalisti Brent Hinds gruptan önce çıktı Mart ayında. Daha sonra da Ağustos'ta motosiklet kazasında hayatını yaşamını yitirdi, öldü. Şimdi artık Mastodon aynı Mastodon değil arkadaşlar. Yani ilk albüm Remission'ı veya da Leviathan'ı, Blood Mountain'ı beklemeyin. Grup değişmiş, kendini ifade ediş tarzı değişmiş. Zaten Brent Hinds de çok ciddi alkol ve uyuşturucu sorunları nedeniyle sonlarda grupta artık şeyini kaybetmişti, etkisini ve şarkı yazma yeteneği mi diyeyim artık o konsantrasyonu kaybetmişti. Son albümleri 2021'de, 5 yıl öncesinden Hushed and Grim'di. Şimdi 2026'da Merodeed'le geldiler. Şimdi bu adamlar genelde albümleri belli okazyonlara dedik etmeyi, yani onun adına yazdıklarını söylemeyi seviyor. Örneğin ne bileyim 2009'daki Crack the Sky davulcunun kardeşinin ölümüne atfedilmişti. İşte ondan sonraki The Hunter albümü Hinds'in, yani rahmetlinin abisinin ölümüne atfedilmişti. Daha sonra Emperor of Sand gitaristin annesinin ölümüne atfedildi. Artık bu Merodeep'te Brent Hinds'in vefatına atfedilmiş. Mastodon severler Blood Mountain beklemeyin arkadaşlar. Yok, bir Leviathan beklemeyin. Ama Mastodon gene iyi. Gene çok çok iyi. Ben oturdum albümü baştan sona sıkıntısız dinledim. Çünkü Mastodon severim. Ama bu albümü evire çevire dinleyeceğim anlamına gelmiyor. Bir şans tanıyayım Merodeep'e. Poisonous Weapons'la programımıza devam ediyoruz Mastodon'dan.
0: Evet, dinleyelim.

0: Evet, gelelim 5. grubumuza, Accept'e.
1: Accept, yani bu esasında manyak bir albüm olmuş. Şimdi
0: Ya evet, zaten biz aslında bu Airborne'la Accept'i daha önce çaldık aslında
1: çaldık,
0: single
1: çaldık, çaldık.
0: çıkardıklarında, ama
1: İkinci kere
0: abi
1: geliyor.
0: öyle bir albüm getirdiler ki önümüze.
1: Evet,
0: Yani bir daha
1: evet.
0: çalmadan duramadık çünkü muhteşem olmuş yani. Bütün
1: Ya gel.
0: herkesle birlikte Accept parçalarını muhteşem yorumlamışlar.
1: Yorumlamışlar. Aynen. Vokalist şey yapıyor. Tornio diğer vokalistlerle Accept şarkılarını beraber söylüyor.
0: Evet
1: Yani böyle
0: abi.
1: şey var. Mark Tornio ile diğer vokalistler atışıyorlar. Ama yani şimdi kadro öyle manyak bir kadro ki gelen. Yani Felsez'e Sharp bir kere manyak olmuş. Phil Anselmo söylemiş.
0: Evet.
1: Ondan sonra
0: Ben bir şey söyleyeyim mi? Hepsi muhteşem. Yani
1: evet, değil mi?
0: otursan bütün albümü çalarsın. Yani hepsi muhteşem
1: Çalarsın,
0: olmuş. Yani
1: aynen.
0: böyle bir külliyat yaratmak
1: Gerçekten.
0: ve yani herkesin nasip olmaz mı diyelim, ne diyelim, böylesi yani çok güzel olmuş. Yani Accept'ten dinlediğimiz şeylerin en iyilerini alıp daha da iyi hale
1: Daha
0: getirmişler.
1: da iyi
0: Yani
1: çünkü gitaristler daha kaliteli,
0: evet.
1: davulcular daha kaliteli. Ya
0: Yani
1: abi yani en iyileri bunlar. Yani düşünsene Festas'ın şarkı dinliyorsun. Vokalde Phil Anselmo'yla işte şey beraber söylüyor Mark Tornio. Arkada Kirk Hammett gitarı çalıyor. Billy Sheehan bası çalıyor. Mickey D davulu çalıyor. Artık daha ne olsun
0: tabii canım.
1: ya? Yani gerçekten.
0: Yani
1: Örneğin biz Metal Heart'ı seçtik. Ki bu da
0: o
1: çok
0: da
1: manyak bir
0: benim
1: yorum.
0: şeyim, benim
1: Evet,
0: yüzümden. Yani
1: yoksa
0: bayılıyorum
1: ama
0: çünkü
1: yani
0: böyle
1: gerçekten
0: parça.
1: yok ama gerçekten çok güzel çalınmış. Örneğin burada da Dino Yelusik vokalleri beraber söylüyor. Joel Hoekstra ne biçim
0: Evet.
1: gitar çalmış ya?
0: Abi işte o adam
1: Normal
0: zaten ya
1: değil yani.
0: uzaylı ya.
1: Evet.
0: İnsanı gitardan soğutan
1: Evet.
0: gitaristlerden biri
1: Ya
0: yani. Lanet
1: gerçekten
0: herif.
1: çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. İşte Breaker'ı Grish Pravin söylüyor. Bu yeni vokalistlerden. O da bizim George Lynch'le
0: Evet.
1: gerçekten parladı Grish Pravin'de. Ondan sonra Sebastian Bach, Skid Row, eski Skid Row, London Leather Boys'u söylüyor. Acayip güzel olmuş. Yani bu albüm gerçekten
0: Ya metal
1: Teutonic Tantrum.
0: seviyorsanız bu albümü kesin
1: Kesin,
0: edinin ve
1: kesin,
0: dinleyin yani.
1: kesin, kesin. Yani
0: Muhteşem
1: bu
0: ya.
1: kaçırmayın diyorum ve devam ediyorum. Pyroclast bu kadar ünlüden sonra böyle ikinci albümünü çıkarmış bir İskoçlu grup.
0: Abi bu
1: Gerçekten
0: adam da tenörlüğün hakkını vermek nedir?
1: evet.
0: Ya,
1: Mark
0: budur abi.
1: Reid
0: Ya.
1: gerçekten çok iyi bir tenor. Ben de katılıyorum sana. Grup esas da 2014-2025 arasında Tantrum adıyla şeymiş, aktifmiş. Şimdi Pyroclast'e döndürmüşler isimlerini. Herhalde neden böyle bir isim değişikliğine ihtiyaç duydularsa. Gerçekten Blaze Bailey tarzı vokaller
0: Evet.
1: harika. Yani
0: Ya bir de
1: gerçekten
0: şeyi çok iyi.
1: kaliteli bir albüm.
0: Mesela yani albüm 90'lar albümü değil mi?
1: Tabii tam
0: 90'dan Edis
1: 90'lar.
0: yapıyor.
1: Tam 90'lar
0: Ama
1: albüm.
0: abi modern olmayı da başarmışlar.
1: Evet.
0: 90'lardaki gibi kalmamış. Yani kayıt çok güzel ve modern.
1: Hafif
0: Yani bu
1: progresif böyle şeyler
0: evet yani
1: var.
0: heavy
1: Öğeler
0: metali çok iyi icra etmişler. Böyle
1: Evet.
0: çok
1: Aynen.
0: şaşırdım ben dinleyince. Yani
1: Evet.
0: hani
1: Evet.
0: bu kadar
1: İyiler.
0: eski kafalı olup bu kadar yeni bir şey çıkarmak, hani eski yani yapılan müzik eski kafalı,
1: Değil mi? Yani çift
0: 90'ların
1: gitar
0: müziği.
1: müziği işte. Çift gitar
0: Evet.
1: müziği yani.
0: Ama
1: Allah'ı yapıldı bunun
0: bu
1: yani.
0: kadar
1: Evet. Evet.
0: modern
1: Doğru.
0: olarak nasıl
1: Katılıyorum sana.
0: sundun kardeş benim karşıma ve bu
1: Gerçekten.
0: kadar iyi kayıtla, ya tebrik
1: Evet.
0: ediyorum. Çok iyi iş yani bu da.
1: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum sana. Accept'in Teutonic Titans albümünden Metal Heart, Pyroclast'in Fractured State albümünden Pyroclast şarkısıyla programa devam ediyoruz.
0: Evet, dinleyelim.

0: Vallahi İskoçlulara helal. Yani
1: Vallahi helal
0: gerçekten
1: olsun.
0: çok iyiler. Evet, Camelot'tayız. Amerikalı grup. 1987 yılında kuruldular. O zamandan beri gümbür gümbür geliyorlar artık. Kaç albüm oldu ben de Dark Asylum'la karşımızdalar. Bu devler. Yani
1: kayıt çok iyi.
0: Kayıt çok iyi ve
1: synthler de çok iyi kullanılmış.
0: Tabii.
1: Biraz sinematik gelmedi mi sana böyle?
0: Tabii
1: yani
0: tabii.
1: Sinema
0: burada
1: filmi
0: burada
1: gibi.
0: Bir hikaye anlatılıyor ve bu albüm bariz bir şekilde son iki albüm 2018 Shadow Theory ve 2023'teki Awakening'den daha iyi öner. Yani gerçekten çok bu garip bir yere gelmişti bu grup. Yani hiç ya, o Powerwolf, Sabaton tarzı böyle orkestrasyonlar, şunlar bunlar. Şimdi artık biraz daha ondan geri çekmişler. Tamam. Yani klavye ve orkestrasyon hala var burada da. Ama şimdi bir kere Karadik'in vokali müthiş. Yani
1: evet.
0: Bu adam çok çok iyi. Çok çok iyi. Yani Queenstrike, Crimson Glory havasını çok çok iyi veriyor ama Allah'a şükür yani biraz daha Dynasty tarafına kaymışlar. Bu albüm bir hikaye anlatıyor. Bir daha böyle teatral bir tarzı var. Yani Camelot severlere gerçekten hani tamam hiçbir zaman bir Dominion veyahut da bir Force Legacy, bir Karma yok. Yani onu beklemek imkansız hala da. Son dönemde yaptıkları, 2010'dan itibaren yaptıkları 5 albüm, bununla beraber 6 albümün içinde ilk ikiye sokarım bunu. Silver evet. Thorn'la beraber ikinci Dark Asylum diyebilirim.
1: Yani o havayı çok iyi vermişler zaten. Vermişler. Sinematik ve şeyi, sound'u, şeyi evet. Çok iyi. Yani çok uğraşmışlar evet. Kayıtla belli.
0: Evet. Boş şarkılar var ama çok çok iyi şarkılar da var. O evet. Şarkılardan bir tanesi Ashen World. Onu çalacağız Camelot'tan Dark Asylum albümünden. Ve programımızda Kindred North'la bitiriyoruz. Bu arkadaşlar İsveçli. Kendi isimlerini verdikleri albümle ilk defa karşımızdalar.
1: Multi enstrümanistler yani tabii. Her şeyi iki kişi yapmış.
0: Aynen vokal manyak. Vokal evet, işte Seven Wonder, Hydra, Find Me yani çok dinledik bu Kravl Chaka. İsmini bile söylemek zor. Çok çok iyi bir vokal. Adamcağızın soyadı zor ama yani
1: ama
0: gerçekten
1: bir şey eksik değil mi? Sen öyle hissetmedin mi? Ya bunu biz yıllardır söylüyoruz mesela. Mesela bir kişi full bütün enstrümanları çalıyor, kaydediyor, albüm yapıyor. Evet yani yeteneğin var, çok güzel. Yaptığın iş de çok kötü değil. Ama burada hep bir tek düzeliğe gidiyorsun. Çünkü tek evet. Kişinin karar verdiği şey de bir grup olarak 4-5 kişinin karar verdiği şeyler
0: arasında.
1: Yok öyle
0: bir grup değil bu, hayır.
1: Evet
0: hayır.
1: Yani bunu yok, iki yok. Kişi üretmişler. Biraz evet. Bana tek düze geldi. Müzik iyi, evet. Vokal çok iyi. Ama işte evet. Orada araya girecek diğer müzisyenlerin farklı tarzlarda müzik dinleyen insanların ekledikleri yaratıcılıklar daha farklı oluyor. Hissediyorsun onu zaten dinlerken. Burada o yüzden biraz iki kişinin ürettiği şeyde bir böyle bir kalıp müzik ortaya çıkmış.
0: Ömer bu kadar tecrübeli ve sektörde bu kadar ismini duyurmuş bir vokalist ve bir gitarist de başka ama multi instrumentalist diyeyim artık gitarist de değil evet. Andreas Norgrat da. Yani bu iki adamın yanında abi sen ne yapabilirsin ki işte oturur ne istiyorlarsa onu çalarsın gibi düşünüyorum yani. Klavyeler
1: ama
0: çok
1: çalım şeyin bile farklı olur öyle düşün.
0: Olduğunuz
1: yani onun verdiği yani. Şeyi bile çalsan sonuçta evet. Sen daha farklı çalıyorsun.
0: Evet.
1: O bile parçayı başka bir şeye yani sadece müzik yaratmak olarak düşünme. Çalım tekniğinin bile farklılığı parçayı başka bir yere götürüyor. Bence iki kişi değil de 4-5 kişi yapsalar daha başarılı olurmuş. Bu proje
0: biraz
1: çünkü aslında
0: daha
1: iyi
0: geniş
1: yani.
0: Bir proje olsa diyorsun.
1: Evet.
0: Evet.
1: Ama bu
0: katılıyorum
1: halde
0: sana.
1: Fena değil, güzel ya. Yani. Eleştirimi
0: gibi,
1: de yapayım.
0: arada yo değil bu eleştiri değil bir tercih de zaten yani gerçekten
1: stüdyo
0: ama
1: işçiliği bu biraz yani biraz
0: aynen.
1: Stüdyo işçiliği geliyor bana bu tarz
0: fazla
1: şeyler.
0: Fazla jenerik
1: evet,
0: diyorsun yani öyle
1: işçi
0: çok orijinal bir
1: şey.
0: Yok.
1: Evet,
0: i̇şte yani. Camelot'un albümünde hissettiklerimi Kendrick North'ta da hissediyorum dediğin gibi. Hemen anons edelim daha fazla çünkü bir çalmamız gereken bu iki şarkı var. Camelot'un Dark Asylum albümünden Ashen World ve Kindred North'un kendi ismini verdiği albümden The Guiding Heart'la programımızı kapatıyoruz.
1: Ben Ömer Şahin.
0: Ben Cemil Topuzlu.
1: Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol uğraklı günler dileriz.
0: İyi geceler.

beyler. Nikentel'e hoş geldiniz. Sloganımız ağır metal 50 yaşında. 2020'de olduğumuza göre 50'yi çıkarınca 1970 yılını arıyoruz. Black Sabbath'ın kendi isimli şarkısı Black Sabbath'ın açılışını yaptığı Black Sabbath albümünün çıkış yılı. Heavy metal'in de doğum tarihi. Şiddetli bir yağmur, tedirginici bir gök gürültüsü, mırmalara karışan çan sesleri ve uğursuz bir riff. Cansızlara yakışır hastalıktaki tempo, karanlık, tekinsiz, kötücül, korkutucu sözler, melun ve şeytani bir doğum. Black Sabbath korku filmlerini seviyor ve o etkiyi yaratacak bir müzik yapmak istiyordu. Böylece kuru kafalar, iskeletler, cesetler, cadılar, büyücüler, ölüm, şeytan ve kötülük kavramının kendisi ağır metalin vazgeçemediği malzemelerin başında geldi. Sıkı bir Ace of Base fanı olan bir arkadaşım var, Melis. Evil sözcüğüyle ifade edilen kötülük kavramını bad sözcüğüne tarif edip bir de üstüne bad metal diye bir tarz uydurunca Dikenten'in ilk programından kötülük temasından yola çıkayım dedim. Programı da bad metal'in öncü isimlerinden biriyle açmak istedim. Gelmiş geçmiş en habis, en hayırsız, en günahkar ve en uğursuz insan, kara büyü uzmanı Aleister Crowley için yazılmış bir şarkı bu. Biz Bay Crowley için evil sıfatını kullanabiliriz ama şarkıyı söyleyen Ozzy Osbourne için bad daha uygun düşüyor. Çünkü kendisi bayağı pislik bir arkadaş. Mesela ilk albüm normalde bir grup albümü olacaktı ve grubun ismi de Blizzard of Oz'du. Sonra birden kapakta Ozzy Osbourne'un kocaman ismi ve altında da albüm ismi olarak Blizzard of Oz ismi yer aldı. Bu da Ozzy'nin ilk solo albümü oldu. Sonra basçısı Bob Daisley ve davulcusu Lee Kerslake'e ilk albümdeki hak edişlerini ödemedi. İkinci albümde çalmalarına rağmen isimlerini ve resimlerini kapağa koymadı. İçkisiyle, müptelalıklarıyla, profesyonel olmayan tüm tavırlarıyla da müthiş gitarist Randy Rhoads'u binlerce kez çileden çıkardı. Bence manasız ölümünde de payı büyük. Yani pislikleri Ozzy'nin saymakla bitmez ama son olarak birazdan dinlemeye başlayacağımız şarkının girişindeki klavye partını grubun elemanı olmayan ama stüdyoda ve konserlerde onlarla birlikte olan Don Airey'den istedi. Don Airey yarım saat içinde bu introyu getirdi ve Ozzy işe hayran oldu ama şarkının kredilerine Don abi eklemedi. Neyse çok konuştum, lafı kesiyorum ve 39 yıl öncesine 11 Mayıs 1981 gecesine Ohio konserine gidiyoruz. 6 yıl sonra çıkan Randy Rhoads Tribute albümünden Mr. Crowley ile Dikenli Tel başlıyor.

Black Sabbath bizim İblis Ozzy'yi gruptan kovduktan sonra yerine dünyanın en iyi insanlarından birisi Ronnie James Dio'yu aldı. Sonrasında Dio kendi grubunu kurdu. Katolik terbiyesine eleştiren sert bir albüm Holy Diver, açılış şarkısı daha bireysel özgürlüklerle ilgili Stand Up and Shout.

metalin doğum yeri İngiltere'den pek sayılıp sevildiği Almanya'ya, Hamburg'a geçiyoruz. Alman power metalinin öncü grubu Halloween. Ki bunlar ortaçağ modasına göre giyinirler. İmajlarında kılıç, büyü, ejder, kabak mevcuttur. Ama sosyal meselelerden bahsetmeyi pek severler ve 85 yılındaki ilk EP'lerinin açılış parçasında bahsettikleri kötülük Orion, Starlight ve Halloween.

Yine Almanya'dan devam ediyoruz. Madenler şehri Gelsenkirchen'in melek yırtıcısı Tom ve grubu Sodom ilk albümlerinde, EP'lerinde Şeytanlı Mezarlı Black Metal'e meraklıyken onlar da zamanla sosyal içerikli şarkılar yazmaya başladı. Agent Orange'da baş kötülüklerden biri olan savaşı ele aldı. Albümü savaşlarda kaybedilen asker ve sivilleri adadı. Şehitleri vatan millet Gelsenkirchen edebiyatı yapmadan diktatörleri eleştirerek andıkları parçaları Remember the Fallen dikenli telleri.

dikenli telde kötülerden, kötülüklerden bahsediyoruz. Amerika'ya gidelim. Metal dünyasındaki yetenekli olduğu kadar pislik, baş belası. Aman hocam uzak dur karakterlerinden biri de Dave Mustaine. Kötü biri olduğu için Metallica'dan kovuldu. Sonra da kötülük makinesi Megadeth'i kurdu. Metallica Megadeth husumetleri senelerce sürdü. Evde ben hala Metallica ve Megadeth plakları arasında tampon bölge olarak Motorhead plaklarını koyuyorum. Neyse bu şarkıdaki kötülük aldatma üzerine. Bizim pislik değil, gece geç vakit eve dönüyor. Ses çıkarmamaya, uyan manitasını uyandırmamaya çalışıyor. Arkadaşlarla takılacağız diye evden çıkmış. Soluğu Diana isimli hatunun yanında almış. Eğer Diana'yı öğrenirse sabah yataktan cesedim kalkar diyor. Wake up dead ve Megadeth.

thrash gruplarının başlangıçtaki esin kaynakları arasında yeni dalga indisi metal grupları ve de punk var. İlk dinlediğim metalik albüm aslında albüm bile olmayan etkilendikleri gruplardan şarkıları gerilla tarzı garaj usulü kaydettikleri Garage'deyse ve bu albümdeki gruplardan biri de Killing Joke, İngiliz endüstriyel punk'ın şahsına münasır bir grubuydu. Killing Joke balık tutmaya pek meraklı. Kuzey İngiltere'de konser veriyorlar. Sonra da yakındaki güzelim nehre bakmaya gidiyorlar. Balık tutar mıyız, bir şeyler çıkar mı diye, ama nehir leş, su deterjan gibi bembeyaz köpürmüş. Her yerde ölü balıklar. İnsanın doğaya yaptığı kötülükler üzerine bu şarkıyı yazıyorlar. Killing Joke with the Weight.

Ağır metal 50 yaşında dedik. Ona göre daha körpecik olan açık radyo ise 25 yaşında. Korontinalar sebebiyle evi olan evinde, olmayan fare deliğinde takıldığı için geleneksel destek haftası radyoya gelen giden olmadan yürütülüyor. Dünyanın bütün titreşimlerine açık radyonun yayın hayatına devam edebilmesi için de dinleyicilerin desteği şart. Ayrıntıları öğrenmek ve destek vermek için açıkradyo.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Bir başka kötüye geçiyoruz. Kazıklı Voyvoda'nın isminden etkilenip grubun adını Voyvod koyan Kanadalı canlar da metalden, punk'tan biraz daha geriye gitmiş ve esin kaynaklarını psychedelic uzay rock'ı yapan İngilizlerden almış. Onca asit katmanının altında Sovyetler ve Birleşik Devletler'in uzayı kendi çıkarları uğruna domine etme kötülüklerinden bahseden Pink Floyd şarkısı Astronomy Domain Voivod cover'ıyla Diken Tel'de.

müziklerini dinlediğinizde, albüm kapaklarına baktığınızda, sözlerine baktığınızda aha işte gerçek kötü bir grup diyebileceğiniz Slayer şarkılarında klasik şeytanlı sonsuz yaşam karşılığında kan dökümlü bir ayin öneriyor. Ama aslında biliyoruz ki bunlar Palavra, grubun basçısı ve vokalisti Tom Araya aslında dini bütün bir Hristiyan. Pazarları da kilisesini hiç atlamazdı bu karantina günlerinden önce. Dolayısıyla buradaki gerçek kötülüğü saatlerce Slayer çalmayarak ben yapmış oluyorum. Önce Spill the Blood, arkasından da pazarları değil, mezarları gidilen bir kilise gelecek. Metal Church ve 84 tarihli Metal Church albümünden şarkıları Metal Church.

Bu gece kötülüklerden kötülük beğendik Kentel'den. Sırada da aşk acısıyla kendine kötülük eden bir adamın hikayesi var. Soğuk metruk barınağında ölümü bekleyen bir adam. Ender rastlanan bir Iron Maiden baladı bu. Afraid to Shoot Strangers andıran melodisiyle Fear of the Dark albümünden Wasting Love.

Şimdi biz tabii makarasını yapıyoruz ama bu kötülük mevzusu heavy metal'in başına bayağı bela oldu. Metal dinleyip işte çeşitli kötülükleri yapan insanlar, yok kiliseler yakanlar, arkadaşlarını öldürenler falan filan gibi hikayelerle hep metal suçlandı. İki kafadar Judas Priest dinlerken bir yandan da içiyorlar, takılıyorlar ve kendilerini vurmaya karar veriyorlar. Bir tanesi ölüyor, diğeri de kurtuluyor ama ailesinin de gazıyla Judas Priest'e karşı dava açıyorlar. Neymiş? Stained Glass albümünde Judas Priest subliminal intihar mesajları veriyormuş. Koskoca metal tanrısı Rob Halford'u üzdüler. Bu olaylar olduğunda menajerleri dava sürerken eğer ki albüme subliminal mesaj koymak isteseydik bu albümden 5 tane alın, 10 tane alın gibi mesajlar koymayı tercih ederdik diyerek gerçek kötü yüzünü göstermişti. Dinleyeceğimiz parça 78 albümünden Stained Glass, harika bir erken dönemli metal albümü Beyond the Realms of Death ve Judas Priest. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Pitoresk.
1: Hazırlayan ve sunanlar
2: Gonca Açıkalın ve Murat Ermert.
3: Salı geceleri 21'de Apaçık Radyo'da. But if we're to have a
4: perfect understanding. This time, not one nation against others, but an organization trying to destroy all government.
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo. Radyo.
5: Radyo.
6: Apaçık.
5: Apaçık.
6: Apaçık.
7: Apaçık Radyo müzikleri.